0: Süpersiniz.
1: Böyle bir hareketlendik.
0: Çok iyi oldu. Teşekkür ederim uyanık.
1: Seninle biraz böyle uzaklara gitmiştik. O da çok iyi oldu. Evet, hayatında bu aralar neyi değiştirmek istiyorsun?
0: Ay çok ağır bir soru Irmak. Şu an benim benle incelere lütfen.
1: Sen senden öğren.
0: Hayatımda neyi değiştirmek isterdim şu anda? Kendimle ilgili mi?
1: Olur. Kendinle ilgili evet aslında.
0: Ya böyle şey, insanlar kırılmasın diye çoğu zaman böyle insanların kötü davranışlarını, işte art niyetlerini falan hep görmezden geliyorum. Hep herkese kendim gibi davranıyorum. Sonra mutlaka o kişiler bir şekilde bir vurgun yapıyorlar ve diyorum ki çok pişmanım. Keşke ona kendimi açmasaydım, keşke kendim gibi davranmasaydım, keşke iyiliğini istemeseydim şeklinde. Yani herkesi kendim gibi görmeyi değiştirmek isterdim.
1: Değil mi?
0: Evet, senin?
1: Benim kendimde değiştirmek istediğim şey, ben çok fazla merhametliyim.
0: İşte.
1: Ve başıma ne geliyorsa o yüzden geliyor bence. Ya annem, ablama da bana da çok fazla merhamet aşıladı. Tabii ki ayarında güzel, ama onu kontrol edebilmek önemli. Yani 30 yaşındayım, hala kontrol edebilmeyi öğrenebilmiş değilim ne yazık ki. Onu değiştirmek isterdim biraz.

0: Çok güzel bir özellik. Herkes senin gibi olsa ne mutlu ama olmadığı için insan tabii ki törpülemek istiyor. Çok haklısın yani.
1: Annene bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Şarkıların hep yüreğinden, kalbinden gelsin. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Ben de seni çok seviyorum.
0: İçin çok teşekkür
1: İyi ki varsın. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Bizi evlerine, kalplerine konuk eden tüm izleyicilerimize, dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Birbirinize sevgiler. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

0: var bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı. Özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücülü oğlu.
1: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
2: Müziğin kanunu.

Benim adım Yalçın, soyadım Kırık Kulak, 13 yaşındayım. Dedemin adını taşıyorum. Taşımaktan da çok gurur duyuyorum. Çanakkale'de yaşıyorum. Çanakkale'liyim doğma büyüme. Keman çalıyorum. Piyano biraz çalıyorum. Ritimli vurmalı aletleri çalabiliyorum.

0: Müziğin benim hayatım değeri hayatı neşe kattığı, ona çok saygı duyduğum, %50 müzik, %50 hayat gibi geliyor. Müzik olmasa yani ben de o yokmuşum gibi geliyor bana. Çünkü müzik olmayınca dünya daha kötü bir yere dönüşüyor. En azından müzik olunca insanlar daha çok neşeleniyor, daha çok birbiriyle sosyalleşiyor. Ben de enstrüman çalınca bana göre müzik yani benim vücudumun %50'si gibi bir şey geliyor bana da. Ben doğmadan önce babamlar dedemin adını koymak istemişler. Çünkü dedem çok iyi bir müzisyen. Benim de öyle olmamı istemişler. Dedem bana keman almış ben çok küçükken. Ondan sonra beni hep keman çalmamı istiyor dedem. Sonra işte pandemi döneminde bana göstermeye başladı kemanı. İşte nasıl çalınır, nasıl edilir, yay nasıl çekilir. Keman çalarken bazen iyi olmayan sesler de çıkabiliyor. O kötü sesleri çıkardığımda annem gelip beni uyarıyor. Neden böyle sesler çıkıyor diyor. Anne diyorum ben de bilmiyorum diyorum. Çalışıyorum olmuyor diyorum. Annem de diyor çalış diyor. Olsun diyor. Sen diyor hep çalış diyor. O ses oradan gider diyor. Ben de annemi dinliyorum. Sonra çalışıyorum çalışıyorum. Sonra en son yapamadığımda artık ya bayağı sinirleniyorum. Niye olmuyor bu diye. Sonra aklıma telefondan dinlemek geliyor. Telefonumu açıyorum. Onu dinliyorum dinliyorum. Orada hata yapmamaya başlıyorum. Küçük kardeşlerim de geliyor. Abi sen kemanı çalamıyor musun? Niye böyle sesler çıkıyor diyor. Ben de abicim şu an bir şey çalışıyorum. Başımdan gider misiniz diyorum. Daha çok dalga geçmeye başlıyorlar. Sonra daha çok ben de hırs yapıp daha çok çalışıyorum.
1: Evet Yalçın, si minör, Riddik konçertomuza başlıyoruz.
0: Tamam.
1: Evet, bağlarımıza dikkat ediyoruz.

0: Evet, güzel. Aferin.
1: Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmek istiyorum. Orada profesör hocalardan ders almak istiyorum. Ama gerçi benim hocalarım da profesörlerden daha iyi gibi geliyor bana. Bana çok değer veriyorlar. Aylin Hocam, Ali Hocam. Benim üstümde çok katkı sağlıyorlar bana. Yardımcı, destek oluyorlar.
2: Bir saniye babacığım. Burada yanlış teknik vuruyorsun darbukaya. Onu düzeltelim baştan. İşaret parmağını ve yüzük parmağını kullanarak 1, 3, 1, 3. Kuvvetlendirelim parmakları. Diye bir dene.
1: Babamla birlikte müzik yapıyoruz. Arada bir o bana eşlik ediyor. Benim hata yaptığım yerler oluyor. Beni oralarda uyarıyor. Ben de oraları düzeltmeye çalışıyorum. Kuzenlerim müzisyen, amcalarım müzisyen. Neredeyse sülalecek müzisyeniz.
2: Dört dörtlük atalım şimdi. Babacım. Tek tek. Evet, bu şekilde. 9-8 atalım. Düm tek, düm tek.

0: Darbuka mı hazır? Keman mı zor?
1: Ben keman çaldığım için bana darbuka daha zor geliyor.
0: Tabii ki. Bana da keman zor geliyor oğlum.

Ülkemiz için Çanakkale çok önemli bir şehir. Çoğu savaş burada olmuş. 1915 savaşları gibi. Çanakkale Boğazı'nı almaya çalışmışlar ama askerlerimiz ona engel olmuş. Şehrimizde çok tarihi eserler var. Mesela Truva Antik Kent, Şehitlik Abidesi, daha çok Habediye tapyalarında olan eski kalan tarihi eserlerimiz var. O yüzden şehrimize çok turistlerimiz geliyor. Gezilecek çok şey var. Birkaç tane arkadaşım var. Biri darbuka çalıyor, biri keman çalıyor. Onlarla bazen konser veriyoruz okulda.

Gelecekte TRT'deki gibi programları çıkıp notayla keman çalmak istiyorum. Ünlü bir kemancı olmak istiyorum. Türkiye'de namımın duyulmasını istiyorum.

0: Babamız var bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı. Özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücülü oğlu.
1: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle bir müzikal tadını yaşıyorum.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Hoş geldiniz TRT Müzik ekranlarına. Bu haftaki ümitli şarkılarda çok sevdiğim, çok tatlı ve senlerde muhabbetimizin hiç eksik etmediğimiz Reyhan Karaca konuğum. Hoş geldin Reyhan'cığım.
1: Hoş bulduk Ümit'ciğim, hayırlı uğurlu olsun.
0: Sağ ol, teşekkür ederim. Çok mutlu oluyorum. Çok sevdiğim arkadaşlarımla tekrar oturup sohbet etmek için ve görüşmek için şahane vesileler bunlar bizim aynen için biliyorsun.
1: Aynen öyle. Birlikte şarkı söylemek çok zevkli seninle.
0: Beraber sahne de yapıyoruz
1: seninle. Ümit Sayın Reyhan Karaca şarkılarla TBT programlarımız evet. var. O yüzden antrenmanlıyız birlikte
0: evet,
1: galiba.
0: Evet evet. 2 saat aralıksız program yapıyoruz ve hiç öyle. Ben sıkıldığımızı hatırlamıyorum.
1: Çok eğleniyoruz.
0: Bugün de böyle bir su gibi akıp geçecek gibi bence geliyor
1: de,
0: bana.
1: Bence de.
0: Çok tabii 20-25 sene oldu değil mi seninle tanışalı? Ama son 5-6 yıldır.
1: Ne zaman tanıştık? 98 falan mıydı?
0: 97-96.
1: Senin albümlerinin daha hazırlandığı falan filan evet. zamanlar.
0: Neredeyse 30 yıl olmuş ya. Zaman nasıl?
1: Biz hala şahaneyiz, boşver.
0: Çok güzel. Takip ediyorum sürekli. Ve yeni single'lar çıkıyor. Yeni evet. gül saçların bir kere çok, çok şahane olmuş. Çok beğendim.
1: Biliyorum, beğendim.
0: Yani kısa çok yakışmış ama sana evet, hakikaten. Evet. Ama yani o biliyorsun insanın enerjisini değiştiriyor. O saç olayı biliyorsun. Özellikle hanımlarda özellikle daha tatlı
1: aynen,
0: duruyor.
1: Aynen, değişiklik iyidir.
0: Evet, evet. Şimdi acaba şöyle geçmişe gittiğimiz zaman çok tatlı şarkılar var. İnanılmaz güzel hitlere imza attım ve bunları da konuşacağız tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet, evet.
0: Acaba diyorum ki güzel senin o geçmiş yıllara gittik. O güzel böyle bir tren rayında

0: klibim vardı.
1: Sevdik
0: evet, evet. Dedikleri anda. Acaba onu söylesek mi beraber? Ben de vokal yapacağım. Dayanamam bak söyleyeyim.
1: Hadi yapmazsan söylemem zaten. Tamam. Hadi beraber söyleyelim.
0: Hazır mıyız?

0: Vay be, helal
1: vallahi
0: olsun.
1: Vallahi tabanca gibi teşekkür ediyorum hepinize.
0: Çok güzel bir şarkı. Vallahi 30 seneyi devirdi. Helal olsun. Bundan sonra da daha gider yani. Çok şükür. Bence tabii ki de. Bu şarkıyı değil mi?
1: Sözler
0: kimler yazdı?
1: Zeynep Talu, Feyyaz
0: Müzik,
1: Kuruş.
0: Feyyaz Kuruş canım benim.
1: 90'lara imzasını atan adam Feyyaz Kuruş. Hepimizde bir emeği var. O yüzden de

0: da selam gönderelim buradan.
1: Beyaz'a gönderiyoruz. Tabii ki ama senin Mustafa Sandal'ın da vokalleri falan var. Ben duyuyorum onu yıllardır duyuyoruz da bilmiyorum. Belki fark etmeyenler olabilir.
0: Ya ilk albümünden beri Mustafa'nın ben vokallerini
1: Mustafa de yaparım. Mustafa çok tatlıdır tabii. Mustafa Sandal'a da tabii Mustafa çok selamlarımı söylüyoruz. Evet. Canım benim kaç yıl oldu ya görmüyorum. Sen de şanslıyız en azından biz değil mi? 10 yıl önce görüştük ya.
0: Evet,
1: çok şükür.
0: Evet.
1: Mustafa'ya da bazen zamanla çağırdı zaman gidiyorduk bir şey olduğu zaman.
0: Çok kıymetli şarkıları var onun da. Bende de şarkıları var, kıymetli şarkıları var. Onlardan bir tanesi Gidesim Gelmiyor biliyorsun.
1: O da var. Ama yani bizim dönemimizde gerçekten birisi bir albüm yaptığı zaman hemen yakınında sözleri bestekarlar arkadaşları varsa hemen bir değil mi bir araya gelip
0: kolektif
1: nasıl bir enerji çıkartırız gibi bir durum ortaya çıkıyordu. Bu çok tatlı bir şeydi. Biz o dönem gerçekten o dönem yaşadığımız için çok şanslıyız.
0: Tabii vokallere gidiyorduk yani tabii. Hiçbir şey beklemeden. Herkes aynen birbirine vokale herkes gidiyordu. Birbirine.
1: Ben daha yakın zamanda Bendeniz'e gittim. 13 şarkı back vokal yaptım. Back vokalistik hayatımda bile bu kadar vokal yapmamışımdır canım benim. Bu en son bir güzel bir koleksiyon albümü yapmıştı. Çağırdı gidemedik. Bayağı hani bizim eski stil. Biz aynen de mesela hani birer tane duble destek. Sonra tiersleri yapıyoruz. Tiyerslerin pestlerini aşağıdan yap. Eğer başka bir ses ararsan.
0: Pestlerin dublelerini yap.
1: Tabii tabii yap. Oo. 8 kral 10 kral.
0: Zevkli iş ama zevkli. Çok iyi. Senin için çok zevkli iş.
1: Bizim için bu bir çocuğu Luna Park'a bırakmak, bir oyun parkına bırakmak aynen gibi bir şey. Hiç sıkılmadığımız bir nokta.
0: Aynen.
1: Hiç sıkılacağımızı zannetmiyorum ben. 35 yıl geçti ama ben de hiç.
0: Analog her zaman iyiydi ya. Yani böyle canlı orkestra. Tabii. Analog her zaman her şekilde iyi yani.
1: Düşünürsen senin televizyon maceran da vardı.
0: Evet.
1: TRT'yle. Oralardan. Ki sen
0: ben
1: benden
0: ilk
1: TRT'yle
0: okulunda başladım hayatıma.
1: Değil mi?
0: Müzik hayatıma.
1: Evet, evet.
0: Çocuk kurosuyla.
1: Vay be. Anlat ya dinliyorum ben.
0: Ya 8,5-9 yaşındayken İstanbul Radyosu Çocuk Kurosu'nu kazandım
1: biliyorum
0: ben. İlk orayla başladım. Sonra konservatuvar. Sonra aynen yine TRT. TRT'ye programlar yaptım falan. TRT onun için benim için çok önemli.
1: Benim de çocukluğumuzdan beri. İlk aşkımız.
0: İlk aşkımız evet.
1: Demin söyledin gidesim gelmiyor dedin ya. Bir sahnede beraber bakıyoruz. Çok
0: evet,
1: büyük coşkuyla.
0: Çok
1: yerimizde duramıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi aynı enerjiyi karşı tarafa bir geçirsek mi acaba?
0: Haydi söyleyelim.

0: Celal Bey, vallahi bravo. Teşekkür ediyoruz orkestramıza da. Hakan Yeşilik Orkestrası teşekkürler ediyoruz, sağ olsunlar. Peki bu şarkı kimler yazdı?
1: Evet, gelelim fasulyenin faydalarına. Bu şarkı Mustafa Sandal bestesi. 2000 yılındaki Yaman Olacak albümünde vardı. En son giren şarkı bu. Yani var ya, biz sizden hep şarkı istiyoruz da. Dur bitsin repertuarın, ondan sonra ben bir bakayım falan. İşte onlardan bir tanesi hakikaten 12'den vurdu.
0: Ama şeyde Orhan Gencebay'ın da
1: evet, güzel. Evet, 12 hook çok iyi. Evet.
0: 45 yıllık, 50 yıllık çok güzel bir imza var orada. Orhan Gencebay'a selamlar olsun buradan.
1: Orhan abimize de sevgiler gönderelim.
0: Bu arada seninle hep sohbet ediyoruz. Söz beste konusunu, Ümit bir şeyler yapalım. Ama bu arada senin de yazdığın, başladığın, ben biliyorum seni. Söz beste değil mi?
1: Yani çıkmış olan bestesi bana ait şarkılar var. Saadettin Dayıoğlu'yla birlikte yazdığımız.
0: Saadettin'cim evet.
1: Saadettin'im canım, çok güzel sözler yazıyor. Evet. Şimdi yeni yeni de sözler de başladım yazmaya. Hatta bir iki sana soruyorum. Şuraya şöyle mi yapsam, burayı böyle mi? Profesyonel soracaksın her zaman. Öğretici önemlidir yani.
0: Estağfurullah.
1: Çok güzel yani, şarkılarım var, bildiğin bir şey çünkü.
0: Güzel tatlı müdahaleler gerekiyorsa bir yere, bazen çünkü bir eser alırken bir şey eksik duyabiliyoruz, onu hatırlayamayabiliyoruz. Orada işte arkadaşlar devreye girebiliyor.
1: Sen bir şarkında bridge yok bunda demiştin de bridge yazmak lazım tabii, demiştin. Tabii, şimdi onun üstüne çalışıyorum hala.
0: Ya, bir şarkının iskeletini oluşturmakla ilgili üzerinde o kadar çok idman yaptık ki. Yani arkadaşlarımız, evet, stüdyoda evet, çalıştığımız aranjör arkadaşlarımız yaptık ki. Artık onun böyle bir tatlı bir akışı var. O akışı bozan herhangi bir şey olursa oraya bir ilave ya da bir daha etkiyi arttıracak herhangi bir şeyi yapabiliyoruz. Onlar çok tatlı müdahaleler. Orada da ben çok eğleniyorum. En sevdiğim bölümlerden
1: bir tanesi. En güzel yaptığın şeylerden biri aslında.
0: Teşekkür ederim. Bu arada bizim tabii ki senin de benim de bir back vokal geçmişimiz var. Senin evet, back vokaline baktığımız zaman bir Zerrin Hanım, Zerrin Özer.
1: O benim canım. Ben? Zerrin Özer Türkiye'ye gelmiş en iyi, en önemli seslerden biri. 7 yıl vokalistliğini yapmak ve tabii, yakınında olmak, onun çocuğu gibi yetiştirmesi beni. Şu anda bir başarım varsa ondan öğrendiğim şeylerle çok hala şey, varım. Hala varım dediğim Zerrin Özer'le tabii, çalıştıktan sonra da hala
0: tabii,
1: varım.
0: Tabii.
1: O yüzden benim için çok önemlidir Zerrin Özer.
0: Senin şu yaptığın da çok önemli bir şey. Çünkü 7 yıl vokal yaptın ama asla unutmayıp o gelen geçen o değeri, o tatlılığı anmak, onu vefa değil mi? Yani bu vefa çok önemli
1: yani
0: bir şey.
1: Yani ilk albümü çıktıktan
0: biz
1: sonra da devam ettim.
0: Biz unutmuyoruz.
1: Ben
0: biz
1: vokal
0: güzel
1: yapmayı,
0: aşılandık evet 90'larda ya, değil mi? O sevgi, müthiş o ilgi, canın gönülden verilen sevgiyi insan unutamıyor.
1: Bir de insanlar hani vokalden solistliğe geçince hani artık solist oldum ben, vokal yapmak istemiyorum durumu var ya. Ben onu hiç yaşamadım. Ben albüm çıktıktan sonra da vokal yapmaya devam ediyorum. Bugün istese yine gider vokal yaparım yani. Evet. O kadar özel benim için Zerrin Özer.
0: Zerrin Özer'e selamlarımızı ilettik
1: onu
0: değil mi?
1: Onu sarılıyorum, onu çok seviyorum.
0: Back vokal deyince benim back vokal yaptığım çok tatlı Harun Kolçak.
1: Canım.
0: İlk vokalistini yaptım. Canım. Benim ilk bestemi ben seslendim, yaptın değil mi? Ben 92'de yapmıştım
1: evet,
0: ya.
1: Evet, evet.
0: Çocuktuk daha zamanlar, 22 yaşındaydım. Ama benim ilk defa beste yapıp da cesaret bulup Harun abi artık dinletmem lazım, en azından onun bir fikrini alayım diye girişmiştim. Ve onun birkaç şarkım çok hoşuna gitti ve bir tanesinde Gir Kanıma Müptelayım Sana'nın oldu. Onunla Tuş'la yaptıkları albümden sonraki albümdü. O albüme girdi bir şarkım. O kadar mutlu oldum ki elim ayağım birbirine

0: karıştı yani. Bir tane Harun abiden şarkı söylesek. Çok güzel söyleyelim. Şarkılarından Yarımda Kal. Çok seviyorum o şarkıyı.
1: Ben de bayılıyorum o şarkısına.
0: Harun Kolçak eserlerine.
1: Eşlik edebilir
0: çok
1: mi sana?
0: Çok yaşa. Tabii canım.

0: çok yaşa harik olacak.
1: Ne acayip zamanlar değil mi?
2: Yani biz Harun'la ekstra orkestrada da birlikte çalıştık enstrümanlar çalarak. O bas gitar çalıyordu. Ben kemane çalıyordum. İşte Metin gitar çalıyordu. Ekstra

0: O kesramız
1: Oralara da
0: vardı.
1: gireceğim.
0: Harun'la son zamanlarda çok görüşüyorduk ve seni
1: Ben de
0: çok
1: öyle.
0: seviyordu.
1: Canım benim canım. Çok çok güzel
0: Rahmetli
1: tatlı
0: olsun.
1: şeyler öğrendik tabii ki. Hoş sohbetler, hayata dair bilgiler. O tabii aslında bas gitaristi ve senelerce Aşkın Rengi'yle beraber Sezen Aksu'ya vokal yaptılar. Ve senin asıl müzisyenliğinden bahsetmek istiyorum. Tabii söylüyorsun pop şarkıları vesaire ama bayağı bir koca bir okul bitirdin. Ve tabii ki bir enstrümanın da var.
0: Bugün aradı Ümit beni telefonda. Acaba senin kemaneni getirsen de biraz bir şeyler yapsak mı dedim. Ümit evi
1: Yani.
0: taşıdım. Kemane işinde dedim nasıl çıkaracağım? Akordu telleri yerinde mi değil
1: Bir
0: mi?
1: de ev
0: Bugün
1: taşıdın
0: beni
1: falan.
0: affet
1: Telaşı düşürmek
0: dedim.
1: istemedim
0: Evet,
1: seni.
0: evde
1: Telaşı
0: taşındığım
1: düşürmek
0: için.
1: istemedim. Ama yani kaç senelik bir okul bitti? Allah'ını seversen bir söyle yavrum.
0: Şöyle 10 yaşına girdim. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı.
1: 10 yaş.
0: Türk Halk Müziği Çalgı Eğitim Bölümüne girdim. 11 sene kabak kemane yani öğrencisi olarak Türk Halk Müziği, Batı Müziği, Türk Müziği hepsi. İyi
1: Nota
0: bir not
1: okunuyor.
0: istedim. İyi bir not istedim. Not okuyorum yani.
1: Tabii.
0: Ama işte enstrüman bıraktığın an hemen sana küsüyor. Yani hiç
1: Evet, değil mi?
0: bırakmayacaksın o işi.
1: Çok şükür ben 20 yaşında ona karar verdim. Gitarımı aldım. Yani bir buçuk sene o zamanlar Sezen beni Timur Selçuk'un dershanesine göndermişti. Sağ olsun Gökçen Taşkıran klasik gitar eğitim. 1,5-2 yıl gitmiştim. Ama çok büyük disiplin istiyor. Bir de beste söz yazınca enstrüman da olunca ben onu fark ettim. Ya gitarı mı çalacağız, eseri mi
0: Kafayı bölmeyi
1: çıkartacağız? O
0: öğreniyorsun.
1: çok fena
0: Çocuk
1: bir şey.
0: yaşta kafayı bölmeyi öğreniyorsun.
1: Kapatıyor kendini
0: Ben
1: eseri.
0: yıllar sonra Zerrin Özler'e çalmıştım yani 21'li yaşlarda. Elim ayağım titriyordu
1: Değil
0: daha
1: mi?
0: okulda öğretmendim ama yine de böyle elim ayağım titriyordu. Klasik kemençe çalan yerleri, Ahmet abinin yerlerini bana çaldırmak istemişti
1: Üç
0: Zerrin.
1: telli miydi o? Ben şey
0: Dört
1: biliyorum. Dört telli bir
0: telli.
1: de. Üç telli olan mı bize ait? Tam öyle bir şey hatırlıyorum
0: Üç
1: Türkiye.
0: telli olan
1: Bizi,
0: klasik
1: klasik
0: kemençeden
1: kemençe değil
0: bahsediyorsun.
1: mi? Değil
0: İzel'in
1: mi?
0: çaldığı klasik
1: Ha.
0: kemençe.
1: Güzel de onu
0: Anladım,
1: çalıyor.
0: anladım gözlerden söyleyecek
1: Değil mi?
0: söylemedi. Yani öğretim görevlisi olarak devam ettim. Sonra da
1: Evet.
0: işte hayat böyle bizi buralara kadar getirdi.
1: Çok iyi geldik ama hiç fena
0: Çok iyi ki
1: değil.
0: bence de çok iyi geldik.
1: Bir de ben senin de evine gidip geldim. Tabi oturuyoruz çay kahve, repertuar çalışıyoruz, provalar yapıyoruz. Ev her yerde kediler kanıyordu. Bu çok tatlı böyle yüzü bir şey olan vardı
0: Ay
1: sarışın. Adı neydi ya?
0: Garfi. Sarışın yeşil gözlü.
1: Çok yakışıklı ama değil
0: Çok
1: mi? Çok
0: yakışıklı. Brad
1: yakışıklı.
0: Pitt, evin Brad
1: Bu Brad Pitt. Bir
0: Pitt'i
1: tane daha vardı ama ben
0: o.
1: hatırlıyorum.
0: Duman var. O da British. O da
1: Aa.
0: ama böyle Tiger yani. Bir tane de sokak kedimiz var tabii.
1: Yani
0: Aralarında belli
1: bizim ev
0: numune.
1: de öyle
0: Nazar
1: ya.
0: gibi.
1: Çok seviyoruz. Hayvan nasıl sevilmez ki yani? Çok
0: Hayvanlar
1: tatlılar.
0: bizim hayatımızın
1: İnsanın bir de içeride evin içerisindeki enerjiyi de değiştiriyor ya. Bütün o günde
0: vicdanını
1: getiriyor.
0: sorguladığım bir şey
1: Tatlılar.
0: o yani onun herkese tavsiye ediyorum sokaktan sokak hayvanı alıp bakın ya.
1: Stüdyo o kadar şarkılar, albümler geçti. Hiç böyle seni çok uğraştıran bir şarkı. Ya şunun bir türlü sözü bitmiyor. Melodisinde bir eksiklik var. Ya da albüm bitirdik ama hala bir şarkı eksik. Kaç
0: Hangisi
1: kere değil mi?
0: ya? Oh, yani o.
1: Çok
0: Sevdik
1: fena.
0: sevdalandık bile en son
1: Değil
0: yani bana
1: mi?
0: tabii.
1: Benim ilk albümde de öyle oldu ya. Her şey hazırladık. Gül beyaz gül, her şey bütün şarkılar
0: Bir
1: hazır.
0: abir yok, bir abir
1: Son
0: yok.
1: illa daha da
0: Abir,
1: iyisi olacak değil
0: abir
1: mi? Daha da
0: yani.
1: iyisi olacak. Ya
0: Var öyle
1: benim
0: şarkıları.
1: var deme çok tehlikeli.
0: İşte gidesim gelmiyor son gelenlerden.
1: Değil mi?
0: Okuması en zor olanlardan bir tanesi işte Gölge Çiçeği ve İki Gözüm. Onu okumak yani o yaşlarda hissederek okumak bile. Şimdi okusan farklı okursun ama o zaman
1: Değil mi o
0: tabii de
1: zamanlar?
0: 20'li yaşlarda acı daha az ya.
1: Öyle mi
0: Ama
1: diyorsun? Ama
0: yine
1: çıkar,
0: de
1: enerji çıkar
0: ciğerden
1: ya.
0: çıkıyor
1: O
0: yani evet.
1: bir çıkıp insanlara sesini duyurma,
0: Evet.
1: o bir şekilde o enerjini insanlara geçirme arzusu, o istek, o müzik sevgisi en önemlisi. Çok tatlı bir yere taşıyor insan
0: Biz
1: aslında.
0: de
1: Nitekim
0: vokalistlikten
1: getirdi.
0: ama Ümit'ciğim böyle yani
1: Ama çok iyi.
0: şarkım çıkacak, şarkım çıkacak,
1: Tabii.
0: şarkım çıkacak. Yıllarca
1: Tabii.
0: çalıştık ve bizim için daha mutlu bir şeydi o. Yani ilk çıkan albüm,
1: Tabii.
0: hatırlıyorsundur sen de.
1: Tabii.
0: 90'larda ilk çıkan albümünde
1: Değil mi?
0: heyecanını
1: O
0: hatırlıyor
1: heyecan acayip.
0: musun?
1: Ah, oğlum. O acayip bir şey ya. Şimdi beni en çok uğraştıran şarkı Hicran şarkısı. 15 gün en çok beni uğraştıran oldu. Söz bestesi bitti. Stüdyoda Ozan yazmıştı. Sonra şarkıya inanılmaz hissediyorum. Kesinlikle sözlerini yazacağım ama asla çıkmıyor. 15 gün uğraştım. Sonra gecenin yarısı sabahın dördünde. İki sokak aşağıda oturan menajerimin evi vardı. Bütün o zamanlar müzik tesisatları kasetle çalışıyoruz. Söktüm tesisatı, götürdüm menajerimi sabahın dördünde uyandırdım.

0: Dedim ki bu şarkıya burada çalışacağım. Bu saatte mi dedi. Dedim, tabii sen dedim geç yerine yat. Geçtim orada yazacağım tuttu onu. Ve o gece orada 15 gün uğraştığım şarkı.
1: Neresi hangisi?
0: Yarım saat bitti. Komple bütün şarkı. Ya, ama tabii ben bir bayağı çalışmışım 15 gün boyunca. Nasıl bir şarkıydı?

0: Hicran 30 yıl devirmiş, 26 yaşında yazmıştım. Ne hatıralar, ne hatıralar. İzmir'den İstanbul'a gidip gurbette geçen zamanlar çok acayipti. Yani zaman su gibi akıp geçiyor Reyhan'cığım.
1: Sorma vallahi, dün gibi.
0: Değil mi?
1: Seni ilk stüdyoda gördüğüm gün mesela dün gibi benim için.
0: Değil mi? Evet. Ne acayip. 27 yaş, 20'lerden 28, 30 yıl geçmiş. Şahane. Ama tabii bunları sahnede söylemek başka bir şey. Kameranın karşısında söylemek başka bir şey. Bir programda bunu sunarken de onun heyecanı ve onun şeyi bambaşka bir şey oluyor. Ama sana söylemek istediğim bir şey var.

0: Hiç söylememiştim o zamana kadar. Kamerada bence senin bir televizyon programı olayında çok yakışabileceğini düşündüğüm bir şey var ama mutlaka senin de aklından geçmiştir. Ekrana çok bu konuda yakışacağını düşünüyorum. Aklında mutlaka fikirler vardır, merak ediyorum.
1: Var var var. Şöyle müzik programı planları vardı. Onların hepsini geride bıraktım. Ben aktüel bir şey çekmek istiyorum.

0: Yani bir yemek programı gibi ama
1: İlginç.
0: yemek programı gibi de değil.
1: Değil.
0: Yani çok ortada, çok matrak, çok hani konuklarla eğlenebileceğim, kahkaha atabileceğim, yerlerde yuvarlanabileceğim bir
1: Rahat,
0: program
1: relax
0: olacak.
1: bir şey diyorsun.
0: Öyle bir şey yapmayı planlıyorum. İnşallah,
1: Öyle mi diyorsun bu
0: evet,
1: arada?
0: inşallah çağıralım
1: Ben
0: gelsin.
1: kesinlikle eminim yani bir programda o bir rahatlık senin üzerinde var zaten sahnede kaç yılın tecrübesi vesaire ama
0: Ama komiyimdir ben
1: evet
0: ya.
1: çok ben şimdi şey diyemiyorum yani biz o
0: Dışarıda
1: baş başa
0: çok
1: sohbet
0: bilmezler
1: ettiğimizde
0: ama.
1: biz tabii ki çok kahkahalar atacak kadar acayip sohbetler oluyor.
0: Aynen.
1: Konuşacağımız çok şey oluyor.
0: Tamam.
1: Müziğin dışında da tabii ki
0: Tabii.
1: arkadaşlıklar var gelişen.
0: Tabii.
1: Çok tatlı. Onun biliyorsun yani çok uzun
0: Evet.
1: gidebilen bir şey. Ama şarkı olayında enteresan şarkılara da ben sahnede beraber söylüyoruz ve sana çok
0: Evet.
1: yakın çok beni çok heyecanlandıran şarkılardan bir tanesi. Ben dayanıp hep söylüyorum. Zerrin Özer'in ilk defa söylediği bir şarkı vardı ve onu çok duyurdu. Gönül.
0: Gönül
1: Değil
0: ben
1: mi?
0: ah
1: Sen sahnede okuyorsun ben biliyorum ama
0: sahnede okuyorum
1: seyircilerimiz.
0: evet. Bir seyircileri ilk defa okuyorum Zerrin
1: Evet.
0: Özer'den sonra benden bakalım
1: Tabii
0: nasıl
1: ya.
0: olacak.
1: Olacak.

0: Zerrin Özer'den sonra söylemek tabii böyle
1: Şimdi herhalde bu.
0: öğretmen öğrenci gibi oluyor. Ama çok lezzetli, bayılıyorum bu şarkıyı söylemeye. Orhan abimize yine
1: Değil mi Orhan
0: selamlarımızı
1: abi
0: gönderelim, Orhan Gencebay'a.
1: Oluyor. Yani bir solist bir şarkı 30 sene 40 sene artık kulakta belensenk oluyor ve o sese alışıyorsun, o şarkıyı o kişi söylüyor. Başka söyleyince ne yapsan bir tuhaf oluyor ama yine de biz onun duygusunu geçirdik çok şükür.
0: Ben çok
1: bir tatlılığı geçti herhalde canım herhalde. Her seste başka bir tatlılık da çıkıyor çok şükür. Bugün de öyle oldu. Ah, nerelere geldik? Şimdi dedin ki Zerrin Özer back vokal yaptım. İyi güzel hoştu da birazcık ben kıskandım. Ben de Sezen Aksu'yu back vokal yapmıştım. Ben de bir şarkı okuyabilir miyim?
0: Ay çok şeker olur. Çok
1: 22-22 yaşında. Onla Tunç bestesi. Aysel Gürel sözleri. Aysel'cim benim, canım benim. Ya o kadar değerli insanlar, o kadar değerli insanlar geçti ki memleketimizden. İyi ki bu eserleri bizlere bıraktılar. Bu eserler bu sesle, bu güzel orkestrayla ve tatlı arkadaşlarımızla devam ediyor. Onla Tunç, Aysel Gürel.

0: çok iyi şarkılar değil mi ya? İnanılmaz ya, inanılmaz çok, gerçekten.
1: Çok.
0: Ben İstanbul'a geldiğimde Masar abi, Masar Alanson, Özkan Uğur, Fuat Güner, bir iki yıl geçirdik. Ah, inanılmaz kayıtlar, inanılmaz bir enerji. O enerjiyi solumak bir acayip. Çok çok iyiydi. İyi ki o nefesi, o şeyi almışız.
1: Şimdiki genç arkadaşlara çok, çok üzülüyorum iyi. Ben hakikaten. Yani bunları yaşayamadıkları için. Yaşayamadık
0: ama o bambaşka. Onu Tunç bir daha. Nerede? Mümkün Aysel Gürel, Sezen Aksu'nun onlar. O üç tabii, çok tehlikeli, çok tabii, fena. Tabii. Çok çok müthiş etkiye sahip eserler çıkarttılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sezen Hanım'a da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz.
1: Aynen.
0: Sağ olsun, var olsun. Şimdi benim tabii ki bayıldığım Fuat Güner'di, konuşmuştuk. Fuat abinin yazdığı inanılmaz şarkılar var. Saymakla yetmez. Ama onlardan bir tanesi ve çok bayıldığım bir söz yazarı, bestekar Fikret Kızılok. Müthiştir. Onun sözlerini yazdığı Sakın Gelme. Fuat abi çok güzel bir söz yakaladığı zaman dayanamaz. Yani ona daha büyük bir enerjiyle o besteye sarılıyor. Ve Sakın Gelme'yi yaptı. Muhteşem Fuat abi. Bayılıyorum.
1: Fuat abimize de sevgilerimizi gönderelim.
0: Evet, ben hala görüşürüm. 35 yıl hiç nereye taşınsın? Ümit, geliyorum abi, gelirim direkt. Çayımızı demleriz, otururuz. Yeni şarkıları dinletirim. Dayanamaz, şurasını şöyle mi yapsan acaba der. Altta bir armoni dizisi yakalamışsa eğer, onu böyle yapsan daha tatlı olur der. Biz de öyleyiz. Biz
1: bayılıyorum,
0: de öyle başı geçti. Dayanamıyoruz.
1: Onlara.
0: O müzik aynen. Sevgisi çok acayip.
1: Aynen.
0: Bir Sakın Gelme. Fikret Kızılok, müzik Fuat Güner, değerli hocalarımız, değerli büyüklerimiz. Çok sıkı şarkılar.

0: ya.
1: Süper ya. Müthiş şarkılar, müthiş enerjiler bunlar ya. Vallahi Reyhan'cığım. İyi ki geldin ya.
2: Ya Ümit, bugüne kadar neredeymişsin sen ya?
1: Öyle mi diyorsun?
2: Bence geldim. Çok şahane bir program. Bütün müzisyen arkadaşlar buraya gelmeli.
1: Hepsi çok şükür gelecekler.
2: Hakikaten,
1: çok sağ olun.
2: Bütün ekibine çok teşekkür ediyorum.
1: Sen Reyhan'cığım, kırmadın beni, geldik.

0: teşekkür ederim. Çok naziksin.
1: Sen benim için özelsin.
0: İyi ki geldin. Vallahi ne olduğunu bile anlamadık.
1: Bence de vallahi. Tüm orkestradaki bütün
0: evet,
1: arkadaşlarıma.
0: Evet, Hakan Şirgi bütün elemanlı arkadaşlarımız, orkestradaki arkadaşlarımı teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Zumba gibiler, zumba gibiler.
1: Çok.
0: Çok acayip.
1: Ekibin de zumba gibi, ekibin
0: tabii,
1: de
0: bu arada, tabii ki.
1: Tanıştığımızda çok memnun oldum.
0: Heyecandan kaçırıyoruz ama arka tarafta muhteşem bir ekip var. Bu ekibimizi aynen ben alkışlıyorum ve biz de alkışlıyoruz.
1: Buradaki günlerce neşemizi size borçluyuz. İyi ki varsınız.
0: Günlerce, haftalarca bu ışık, dekor, her şey, ses. Sağ olun, sağ olun, eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Müthiş bir emek var. Tabii ki konuklarımızla bu daha da bir tatlanıyor, çok renkleniyor. Finali beraber yapacağız.
1: Tamam.
0: Yine bir Efe şarkısı. Haydi. Herkesin çok sevdiği Ehli Güne Karşı yaparız. Hadi yaparız. Önümüzdeki hafta ümitli şarkılarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Öpüyorum.

0: evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Bu yüzden dünyayı gez, Konya'yı gör derler. Konya'nın kültürel dinamikleri bin yıllar boyunca değişti ve bugün bölgenin halk müziği geleneği günümüze kadar devam ediyor. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, ben Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Kemal Bey, Köksal Bey, çok memnun oldum. Aranızda bulunmaktan çok mutluyum ve özellikle Türkiye'yi dinliyorum ve sizi konuk etmekten çok şeref duyuyorum.
1: Bir mukabele ediyoruz. Biz de şeref duyuyoruz. Siz de çok uzaklardan geldiniz.
0: Biraz öyle.
1: Siz hoş geldiniz Konya'ya.
0: Hoş buldum. İlk kez geliyorum. 10 senedir, neredeyse 10 senedir Türkiye'ye git gel yapıyorum ve geçen 5 senedir İstanbul'da yaşıyorum ama ilk kez Konya'ya gelirim. Uzun zamandır merak ettim bir yerdir ve
1: Teşekkür
0: özellikle
1: ederiz.
0: müziklerinden dolayı.
1: İlgi duyduğunuz için, Konya türkülerine ilgi duyduğunuz için biz de teşekkür ederiz ayrıca.
0: Öncelikle Konya'nın halk müziği ya da halk müzik türlerinden biraz bahseder misiniz? Neler bulunur Konya'da?
2: Konya'nın halk müziği malumdur ki Türkiye genelinde halk müziği amamımdır. Her bölgede olduğu gibi Konya'nın da kendine has oturma sistemleri vardır. Toplanma, gruplar halinde oturmaları olur.
0: Acaba sizden bir eser dinleyebilir miyiz?
1: Tabii birkaç örnek verelim inşallah.
0: Çok güzel
1: Biz
0: oldu.
1: Konya Çuvacıoğlu Pestörü, yani Konya Ayağı denilen bir peşrev çalacağız.
0: Normalde ne zaman çalınırdı
1: Bu her oturmaların başında
0: bu? Peşrev olduğuna göre
1: bu mutlaka tabii mutlaka çalınır. Klasikte peşrev deniyor ama halk müziğinde ayak deniliyor. Biz de onunla başlayalım bugün. Arkasından Menteşeli diye bir türkümüz var. Onu icra edelim. Daha sonra bir de Minare'nin
2: Alemi.
1: Alemi diye bir eserimiz var. Bunlar aksak eserler. 7-8 ve 9-8 olmak üzere. Onları icra edip göstermeye çalışalım.
0: Ne güzel olur.
2: Zannediyorsam bu peşlerde herhalde, çünkü klasik eserlerde şeyler vardı, seçlerle başlanır. Efendim, saz semaili tamamlanır ara diğer eserler geçirdikten sonra. Bizim Konya'da daha öyle yatman nedir bilmiyorum ama biz bu peşleri devamlı çalıyoruz işin başında.
0: Merakla bekliyoruz o zaman.
2: Evet.

0: Evet. Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz.
0: Az önce sanat müziğinin içinde aslında onun temeli halk müziğidir demiştiniz. Aynı zamanda gelirken siz söylemiştiniz Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız? Ne de, yani Konya'nın şehri?

0: şehir müziği nasıl bir
1: Yani Konya'da şehir müziği Mevlana, Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, bitimsel olarak gerçekten etkilenmiş. Mesela bizim Segah türkülerimiz var. Rüzgar türkülerimiz var.
0: Bunlar tabii
1: az bunlar yani şeyde çok az. Türk halk müziğinde Segah halk müzikleri çok az. Yani Türk halk müzikleri genelde diğer bölgelerin müzikleri böyle çok ritimsel, çok böyle makamsal değildir yani. Hep zaten makam da yoktur diğer halk müziklerinde. Ayak vardır. Makam hiç geçmez zaten. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar. Ama Konya'da Mevlevi musikisinden makamsal ve ritimsel musikiden etkilendiği için
0: makam çeşitliliği var.
1: Tabii. Onun için biraz daha fazla makam çeşitliliği var. Daha çok ritim çeşitliliği var. Ben onu kastetmeye çalıştım.
0: Anladım.
1: Öyle eserler çok tabii ki yani.
0: Tabii ki.
1: Öyle bir Segah makamında, ağır makamlarda ağıt olan müziklerimiz çok. İsterseniz bir tane çalabiliriz, bir mezar arası çalabiliriz.
2: Yani köy müziği veya da şehir müziği diye bir ayrım yok.
0: Evet.
2: Ama şu var, mesela Türk müziği, klasik Türk müziği farklı bir ekoldür.
0: Evet.
2: Halk müziği ayrı bir ekoldür.
1: Bir de sanat müziği var mesela, ama değil mi? Bir klasik Türk müziği var, bir de sanat müziği var.
0: Evet, biraz daha kelimeler şey. Biraz karışık oluyor.
1: Ama onların gidince. Şeyleri de farklı ama yani.
0: Evet.
1: Bünyesindeki şarkılar da farklı zaten yani. Klasik Türk müziğinin eserleri farklı. Sanat müziği biraz daha Türkçe'ye yakın. Öbüründe biraz daha Farsça daha çok mesela kelimeler. Evet.
2: Var mı zamanınız? Bitir bir daha yapıyorum.
0: Neden olmasın?
2: Olsun mu?
1: Ne yapalım?
2: Aksine.
1: Bir tane de oyuna varsın.
2: Bu da ona benzer.
1: Son iki.

0: Evet, ağzınıza sağlık.
1: Rica ederim.
2: Sizinle de bir şeyler çalmak isteriz.
0: Ben de çok isterim. Yalnız çok acemiyim sizin yanınızda.
2: Olsun, olduğu kadar.
0: Güzel olur, bir deneriz. Belki beklediğimden daha güzel.
2: Daha güzel olur.
0: Ama sizinle birlikte çalmak çok isterim.
2: Konya Bülbülü'nü çalalım. Konya'mızın şaheseridir. Çoban İsmail abimizin türküsüdür. Bu Esen'in sahibi de bestekarı da Silleli buralıdır yani.
0: Bulunduğumuz yer için tam bir eser o
2: Evet,
0: zaman.
2: evet. Buyurun.

0: Sizinle birlikte çalmaktan çok keyif aldım.
1: Teşekkür ederim.
0: Kusurlarıma affola.
1: Estağfurullah. Biz de çok keyif aldık.
0: Bir dahaki sefer daha iyi ki
1: teşekkür
0: varsınız.
1: Ederiz.
0: Çok çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Konya tepilerine önem verdiğiniz için.
0: Ben çok memnun oldum.
1: Biz de
0: teşekkür ederim.
1: Bilmiyorum.

0: evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Elinize gönlünüze sağlık arkadaşlar. Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine TRT Müzik ekranlarında sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Evet, iki tane çok güzel şarkıyla başladık. İkinci şarkı pek de kolay değildi aslında bizim açımızdan. Sevgili dostumuz Haktan'ın sesiyle çok sevdik ve o yorumu hakikaten de çok güzel bir yorum. Bu hafta yine biliyorsun güzel şarkılar seçtik. Bu şarkıların hepsini elimizden geldiğince seslendirmeye çalışacağız. Aralarda türkülerimiz de var, şarkılar var. Eski 90'lara gideceğiz. Aralarda enstrümantaller seslendireceğiz.
1: Evet, bize çok uygun bir repertuar. Her şey var. Biz çok seviyoruz böyle çeşitliliği. Umarım seyircilerimiz de aynı şekilde keyif alıyorlardır.
0: Aslında senin açından birazcık farklılık var. Sen çünkü sürekli hep söylüyoruz ya, hep farklı tarzlarda söylediğin için... zor oluyor mu senin için adapte olmak? Yani yeni dinlediklerin de oluyor aralarında. Mutlaka yeni seçtiklerimiz olduğunda ilk defa karşılaştığın şarkılar da oluyor. Ne hissediyorsun? Zorlu bir mücadele var aslında.
1: Yani çok tabii ki değişik bir şey bu. Özellikle beni dinleyenler çok şaşırıyorlar hani, çünkü şimdi mesela diyelim ki bir şarkı söylemişim, Whitney Houston. Evet. Sonra bir sonraki videom bir türkü. Bu tabii ki şaşırtıcı oluyor insanlar için. Ama beni mutlu ediyor ve ben bunu çok severek yapıyorum. Çünkü zaten çok renkli bir coğrafyada yaşıyoruz.
0: Tabii ki.
1: Kulaklarımızda aslında çok çeşitli müzik var.
0: Doğru.
1: Ben de bunu elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Beğeniliyor da, ne mutlu
0: evet,
1: bana.
0: Evet, yani yaklaşık bir 10-11 tane veya bazen 12 tane şarkı seslendiriyoruz burada. Süremize evet o kadar şarkı sığıyor. Ama bunları işte hep bloklar halinde kendi aralarında olabildiğince çeşitlemeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Her kişiye özel bir şey sunmaya çalışıyoruz aslında.
1: Evet.
0: Peki seni biraz dinlendirip enstrümantal çalalım
1: tabii
0: bir tane
1: ki.
0: Biz de. Arkadaşlarımla bakalım ne gelecek. Ben de sürpriz.
1: Tamam.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Yani yılların içinde hakikaten insan kayboluyor mu? Kayboluyorsun tabii ki. Böyle bugünle geriye baktığında, yıllara baktığında aslında her şeyin ne kadar çabuk geçtiğini anlıyorsun ama yıllar uzunmuş gibi geliyor. Aslında çok da uzun değil. Öyle değil mi Ece?
1: Evet, derler ya göz açıp kapayana kadar
0: Gerçekten
1: geçiyor
0: öyle.
1: yıllar.
0: Zaman en önemli hepimizin
1: Evet.
0: planlaması gereken durum. Yani zamansızlık, eskiden ben bakıyorum böyle herkes ya zaman geçmiyor derlerdi. Şimdi hayret ediyorum yani mesela zaman nasıl geçmez? Ya da bir gün mesela oturursun bir yerde zamanın geçmesini beklersin. Nasıl geçebilir ki o zaman?
1: Belki de yaşadığımız şehir mi acaba hızlı diye düşündüm ben de. Çünkü ben de başka bir yere gittiğim zaman sanki daha
0: Yavaş gidiyormuş gibi.
1: yani daha yavaş, daha belki verimli yaşayabiliyormuşum gibi hissediyorum ama bilmiyorum, ne
0: Aslında şöyle
1: düşünüyorsun?
0: düşünebiliriz. Güzel şeyler yapınca ve çok çalışınca, yaptığın işe konsantre olunca zamanın yetmediğini fark ediyorsun. Zaman nasıl geçtiğini fark etmiyorsun. Çalıştığın anda bunu. Ama çalışmayıp durduğunda, beklediğinde gerçekten

0: gerçekten zaman geçmiyor. Bence biz şu anda güzel bir zamanın içindeyiz. Müzik yapıyoruz ve aslında her hafta bunu aramızda da konuşuyoruz. Çok hızlı geçti, çok hızlı bitti diyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü güzel bir şey yapıyoruz, müzik yapıyoruz. O yüzden devam edelim bence müzik yapmaya.
1: Edelim.
0: Şimdi bakalım sırada ne varmış? Vakit yok, gemi kalkıyor artık desek mi?
1: Diyelim.
0: Buyurun.

0: Çok tebrik ediyorum gerçekten. Hepinizi tebrik ediyorum
1: evet,
0: ama.
1: Evet, ben de herkesi.
0: Yani bazı şarkılar vardır. Stüdyoda tasarlanır ve sahneye uyarlamaya çalıştığında gerçekten zorlu olduğunu görürsünüz. Öyle şarkılar vardır ki yani stüdyoda bir tasarım vardır.
1: Evet.
0: Tasarlarsınız ama canlıya, sahneye döndüğünde her zaman aynı etkiyi yakalayamayabilirsiniz. O yüzden bu şarkı da bence o şarkılardan biri. Nurlar İçinde Yatsın, Özkan Uğur. Gerçekten mükemmel böyle. Bir de onun çok meşhurdu böyle değişik tekerlemeler bulması.
1: Evet.
0: Bazı böyle ne bileyim hani.
1: Kızılderilileri
0: Ha
1: aslında
0: böyle
1: çok seven biriydi
0: filmlerinde de onun
1: diyebiliyorum ben.
0: böyle mesela müziklere kattığı çok değişik şeyler vardı izlediğimizde. Böyle garip garip bir şeyler buluyordu ama ruhunu çağrıştırıyordu yine mesela dönemse işte bir bakıyorsun bir taş devri dönemi ya da işte çok eski çağlardan sanki oradan çıkmış bir müzikmiş gibi hissettiriyordu.
1: Evet.
0: Yani daha önce benim mesela film müzik şey dizi müziklerinde eşlik ettiğim yine onun rol aldığı şey vardı. Cennet Mahallesi vardı. Mesela orada da çok ilginç şeyler yapmıştı stüdyoya geldiği gün. Her zaman hayranlıkla anılacak
1: Çok
0: çok kıymetli bir isim.
1: çok büyük bir sanatçıydı
0: Yani
1: gerçekten.
0: seni dinlendirelim tekrar.
1: Tamam.
0: Ben enstrümantalle devam edelim.
1: Tabii ki.
0: Bakalım Mehmet Bey bugün neler seçmiş enstrümantaller bizim için. Serserim benim diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Hadi buyurun.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Gerçekten
0: Elinize
1: bravo.
0: sağlık. Valla Aşkın Nur Yengi'nin bütün şarkıları çok güzel bu
1: Çok.
0: arada.
1: Çok.
0: Hem sözlü güzel hem enstrümantal güzel.
1: Her
0: Buradan çok
1: türlü.
0: selam sevgi gönderelim kendisine de. Yani o 90'lar güzeldi ama Aşkın Nur Yengi'nin 90'lardan bu yana bütün şarkıları aynı güzellikte tekrar etmeye, herkesçe yeniden yorumlanmaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Evet, şimdi bir Urfa'ya doğru gidelim ya.
1: Gidelim.
0: He?
1: Gidelim.
0: Senin anne memleketi neresiydi?
1: Benim aile çok karışık.
0: Neresiydi?
1: Ama var evet, annemin babası daha doğrusu
0: Öyle mi?
1: Diyarbakırlı.
0: Tamam, bak. O
1: Evet.
0: tarafta senin çünkü türkü söylerken
1: Var.
0: ruhunda hissediyorum bir şeyler var.
1: Tabii.
0: Doğru tahmin etmişim.
1: Evet.
0: Urfa'ya gidiyoruz şimdi. Urfa'nın etrafı diyelim. Hadi buyurun.
1: Tamam.

0: Gerçekten.
1: Zılgıtımı da attım.
0: Zılgıtını da attın.
1: Sesim
0: çok
1: açıldı.
0: Güzel. Evet, o zaman bu hızı devam ettirelim. Durmayalım.
1: Ettirelim.
0: Şimdi de şey yapalım. 2-2-4 eder mi diyelim?
1: Diyelim.

0: Hey, dal coştu arkadaşlar. Elinize evet. Sağlık, gönlünüze sağlık.
1: Bravo.
0: Çok güzeldi. Yani iki tane farklı yöreden ama birbirini tamamlayan iki türkü oldu gerçekten.
1: Evet.
0: 2-2-4 eder. Ne kadar heyecan verici değil mi? Karadeniz türkülerinde zaten genellikle bu heyecan, bu tansiyon her zaman var. Ve hani böyle ne zamanki ortamda bir hafif düşüklük olsa, sakinlik olsa bir tane Karadeniz türküsü çalacaksın, bitiyor iş.
1: Aynen öyle.
0: Gerçekten öyle. Ama bu son yıllarda Ece, Karadeniz'den çok kıymetli isimler çıktı. Çok değerli sesler çıktı.
1: Evet.
0: Ve sürekli böyle özellikle kendi müzikleriyle popüler olan. Yani çünkü bölgesel olarak baktığında kendi bölgesinin o karakterini taşıyan müziklerle pop
1: evet.
0: rüzgarına rağmen ortada olmaları ve seviliyor olmaları bence büyük
1: çok
0: başarı.
1: Çok değerli,
0: öyle
1: değil mi?
0: Değil mi?
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Çünkü bakıyorsun her yerde farklı bir pop tarzı vesaire gibi bir sürü
1: evet.
0: tarzda şarkılar söyleniyor. Bunların arasında rekabet etmek bazen çok zor olabiliyor. İşte
1: çok.
0: Bahsettiğim gibi 2-2-4 eder. Biz bu türküyü yaptığımızda da o yıllarda mesela grup leşini yaptığımızda da en az bir pop parçası kadar sevilmişti. Çocuklar özellikle gençlerin çok dikkatini çekmişti. Yani demek ki bir şeyleri korumak mümkün.
1: Kesinlikle.
0: Evet, şimdi geldik. Bir enstrümantal daha seslendireceğiz.
1: Evet.
0: Yalan gözlerin diyelim arkadaşlar.
1: Diyelim.
0: Buyurun.

0: Bravo. Bravo arkadaşlar. Gerçekten
1: harikasınız.
0: Güzel şarkılardan biri bu da. Suat
1: Çok.
0: Sayın'ın bestesi Yalan Gözlerim. Aslında biz tabii ki sanat müziğimizden elimizden geldiğince de söylemeye çalışıyoruz. Dediğim gibi çok çeşitli repertuar hazırlamak çok kolay bir şey değil.
1: Evet.
0: Eğer sadece belli bir tür içerisinde kalmış olsaydık, sadece belli bir türde şarkı listesi yapmış olsaydık, o daha kolay olabilirdi aslında. Öyle
1: Tabii ki.
0: düşünüyorum ben. Çünkü sen bazen aryalar söylüyorsun, yabancı şarkılar söylüyorsun. Evet. Oradan bir anda Urfa'da kendini buluyorsun. Birazcık
1: Evet.
0: değişik bir şey oluyor.
1: Evet.
0: Şimdi arkadaşlar, isterseniz yine Türk sanat müziğinden devam edelim. Böyle aklından ne geçiyor? Hangi şarkı geçiyor?
1: Akşam oldu, hüzünlendim yine.
0: Tamam, ama başına bir keman taksimi dinleriz değil mi bunu?
1: Aa, harika olur.
0: Serhan Bey'den bir keman taksimi rica etsek.
1: Tabii.
0: Buyurun.

0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Harika. Tabii ki sanat müziğine doyum olmuyor.
1: Kesinlikle.
0: Sen de çok güzel seslendirdin. Gönlüne sağlık Ececiğim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ece, evinizde tabii ki rahmetli baban müzisyen, annen müzisyen, sen müzisyensin, abin müzisyen. Mesela daha çok ne tür müzikler evin içinde dolaşırdı?
1: Her tür belli olduğu üzere.
0: Evet,
1: Evet.
0: şüphesiz. Ama mesela
1: Her tarz.
0: sanat müziği özellikle dinler miydiniz oturup böyle ailece?
1: Tabii ki çok severim. Babamla annem zaten sanat müziği bölümünden mezunlar.
0: Bizim İstanbul Teknik
1: Evet,
0: Üniversitesi'nden,
1: İstanbul
0: evet.
1: Teknik Üniversitesi'nde orada hatta tanışıp
0: Hı.
1: evleniyorlar. Yani onlar vesilesiyle tabii dünya müzikleri de çok dinliyoruz ama en çok deyince şöyle düşündüm. En çok herhalde opera dinliyoruz ama neden? Çünkü abimin çok çalışması gerekiyor. Opera çok fazla prova gerektiren, çok
0: Tabii,
1: fazla
0: kesinlikle.
1: yani içinde olunması gereken müzik herhalde en çok klasik müziğe maruz kalıyoruz.
0: Biz de mesela rahmetli babamla bazen çok olmazdı ama bazen yan yana böyle oturup çalardık. Tabii ben heyecanlıydım, gençtim çünkü. Daha böyle değişik şeyler bulmaya çalışıyordum çalarken. Farklı şeyler çalmaya çalışıyorum. Tabii o olgunluğu duyunca bana şey gelmezdi mesela gençlik yıllarımda. Babamdaki klarnet üslubu böyle çok beni cezbetmezdi açıkçası.
1: Öyle mi?
0: Tabii, ama yıllar geçtikçe anladım ki orada çok farklı böyle bir lezzet varmış. O dinginlik, o ağırbaşlı çalma etkisi benim sonraki yani yaş aldıkça idrak ettiğim bir şey oldu. Çünkü insan gençken hep böyle hep virtüözite peşinde koşuyor. Ama yaş aldıkça da notalara daha çok anlam yüklemeye başlıyorsun. Yani
1: Evet.
0: yaşadıklarını aktarmaya çalışıyorsun.
1: Çok
0: Notalar
1: doğru.
0: artık taşıyıcısı oluyor bu işin.
1: Evet, doğru.
0: Valla bu hafta çok güzel müzikler
1: Çok.
0: seslendirdik hep birlikte. Elinize, ruhunuza sağlık hepinizin arkadaşlar. Senin de gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Bu haftayı
1: ediyorum.
0: isterseniz böyle hareketli tamamlayalım. Evet.
1: Ayva çiçek açmış
0: Evet.
1: diyeceğiz.
0: Tamam. O zaman hareketli bir türküyle
1: Evet.
0: bitirmiş olalım ve sevgili izleyenlerimize de vedamızı yapalım. Değerli izleyenlerimiz, bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Serkan Çağrı sahnesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

0: evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
1: Müziğin kanunu bu akşam.

Seni tutuşup küle döndüm üstüne. Çok yürüdüm kaderim, değil bu benim ilk düşüşüm.

0: bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı. Özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücülü oğlu.
1: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
2: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Şair ceketli çocuk diye bilinen müzisyen ve söz yazarı Kazım Koyuncu, Artvin'in Hopa ilçesinde doğdu. Mandolin ve gitar çalarak müzik hayatına ilk adımını atan sanatçı, Karadeniz müziğini rock müzikle harmanlamasıyla tanındı. 1990'lı yıllarda arkadaşlarıyla Dinmeyen adlı bir müzik grubu kuran Kazım Koyuncu, 1994'te ise Deniz'in Çocukları grubuyla Laz müziğine ait birçok şarkı seslendirdi. 2001'de çıkardığı ilk solo albümü Via'da yer alan Hey Gidi Karadeniz şarkısıyla öne çıkan Kazım Koyuncu, 25 Haziran 2005'te vefat etti.

Ezer de insan tutamaz kendi dilinden, kopar da gider. En sevdiği

Ne varsa kaçar ya insan, tutamaz kendin canından, kopar da gider. En sevdiğim hayat.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Bir müzik şölenine hazır mısınız? Hazırız diyen sesleri duyar gibiyim. O halde hemen konuğumu açıklamak istiyorum. Hem çok güzel, ki biliyorsunuz ben güzel insan çok severim. Güzel kadın ayrı bir severim. Hem sesi çok güzel, hem çok başarılı bir eğitimden, bir müzikal eğitimden geçip buralara geldi. Hem de çok genç bir isim. Tuana, alternatif popun yeni isimlerinden diyeceğiz ama ben seni hep tanıyor gibiyim. Sesin, sözün öyle aslında. Bir anlatacak derdin var, anlatacak da çok şeyin varmış gibi bir hissiyat uyandırıyorsun bende. Hoş geldin Tuana.
1: Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Hem güzel sözleriniz için hem de ışık gibi parladığınızı ben de söylemek istiyorum. Çok güzelsiniz, çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler.
1: Anlatacak, evet yani müziğimle anlatacak şeylerim var. Keyifle yazıyorum. Hem sözü hem müziği bana ait şarkılar yapıyorum. Böyle tatlı, akustik pop da diyebileceğimiz, hem popa hem alternatif popa böyle harmanlayan bir müzik yapıyorum, evet. Keyif alıyorum yazmaktan açıkçası.
0: Şimdi müziğinden ve yazdıklarından bol bol bahsedeceğiz ama şöyle bir vaat var müziğin ritmi seyircileri. Yani biz Tuana'nın müziğinin ritmini tutarken bugün böyle bir vaade de kulak vereceğiz. Hayata dair unuttuğu her şeyi tekrar hatırlayacağı bir anlam vermek istiyor. Ve bunu bir görev gibi değil de gerçekten eğlenerek ve sevgiyle yapıyor. Bu şarkılar mı bunu söylüyor?
1: Ya evet, biraz öyle. Tabii ki bazı şarkılar... hepimizin genel dertlerinden oluşan ya da genel duygularından oluşan, aşkı anlatan, sevgiyi anlatan, arkadaşları anlatan şarkılar oluyor ama bazen hayatın içinde de kendimizi iyi hissetmediğimiz ve iyi hissetmediğimiz zamanlara izin verdiğimiz yerler yaratmaya çalışıyorum. Genelde benim müziğim için huzurlu ama hüzünlü derler böyle. Yani hüznümüzü huzurla buluşturduğumuz, üzüntüden korkmadığımız, kaçmadığımız ve açıkçası onu da dışlamadığımız bir yerden onu alıp kucaklayıp hayata devam etmeye dair ve hayatın içindeki o duygularla barışmaya dair böyle birkaç şarkım var. Son EP'im de onunla alakalı.
0: Evet, öyle olabilir. O dörtlün için aynı şeyi yani bu cümleyi evet. Kurmuşsun. Fazla bir görev gibi ve bir çaba içerisinde değil ama bir seçim gibi bir mutluluktan bahsediyorsun zannediyorum. Ama aynı zamanda da hüznün içindeki huzuru yakalamak nasıl bir şey? Öyle bir şey yakalamışsın sen.
1: Aslında çocuk yaştan itibaren bize sosyal olarak öğretilen, birazcık da ister istemez dayatılan, negatif duygulardan kaçma, onları itme, onlardan uzaklaşma, hızlıca bir enerjiye dönüştürme ve bazen de bunu zorunda hissetmeyle alakalı. Benim böyle kafayı taktığım ve ya gerçekten böyle mi diye düşündüğüm anlar oldu. Çünkü ben bazen duygularımı daha melankolik yaşamayı seviyorum ama ben bundan bazen de beslenen birisiyim. Hem kreatif dünyanın içinde olduğum için yani bir şeyler yazmaktan, üretmekten hoşlandığım için bundan beslenen birisiyim. Hem de bunun pozitif tarafını da görebiliyorum. Yani bazı enerjilere dönüştürmek için bunları da hissetmemiz ve barışmamız gerekli. Benim aslında orada hüzün içinde bulduğum huzurdan kastım aslında o. Huzur her zaman mutluluktan, her zaman her şeyin çok yolunda gitmesinden, her zaman inanılmaz paramızın olmasından ve çok güzel bir evde oturmakla alakalı değildir. Bazen birinin sana yapmasını istemediğin şeyi yapması sana kendine alakalı bir şey hatırlatır. Ve ona tutunursun ve daha kendini hissedersin gibi böyle onun içinden bulduğumuz ufak tefek güçler, onlardan huzur bulmak gibi böyle aslında temalar anlatıyor. İçindeki sözler biraz bunlardan oluşuyor. Benim oradan kastettiğim buydu aslında.
0: Farkındalığı yüksek birine benziyorsun. Çok küçük yaştan itibaren de bunu çözmüş kişilerden misin acaba? Hani çünkü ben bazı müzisyenler için şunu düşünüyorum. Evet, kendini geliştirmek ve eğitim çok önemli ama bazıları da hazır geliyor sanki. Hazır bir paket gibi geliyor. Bence sen o hazır gelenlerdensin diye düşünüyorum. Bunun da ispatı olarak hemen bir müzikal ara verelim. Senin ritmini böyle bir dinleyelim, sonrasında sohbete devam edelim.
1: Tabii ki.

0: Tuana, son dönemin en popüler isimlerinden bir tanesisin bence.
1: Ay, çok teşekkür ederim.
0: Ama müziğin de böyle o popüler kültüre hizmet edecek ya da etme kaygısı olan bir müzik değil gibi geldi bana. Yani gibi geldi değil, öyle. buna rağmen bu popülariteyi nasıl sağladın?
1: Sanırım sosyal medyanın etkisi, hı-hı, diyebilirim. Yani ben çok aktif ve şeffaf bir şekilde sosyal medya kullanıyorum. Zaten kendi şirketimden çıkardığım, kendi içimden geldiği gibi yazdığım şarkılar vardı. Tabii ki bunları insanlara ulaştırma kaygım bir noktada var. Yani daha fazla insanla paylaşmak bu duyguları, içimden gelen bir his. O yüzden de ona hizmet etsin diye bol bol sosyal medyada paylaştım. Ben bu şarkıları yazıyorum dedim ve bu ufak ufak fark edilmeye başladı. Tabii yavaş yavaş konserlere de başladıkça, şarkılarım arttıkça, yavaş yavaş insanlar da, beni dinleyen insanlar da arttıkça ve onlarla da iletişime geçtikçe o kitle böyle üstüne koyarak tatlı tatlı büyümeye başladı. Ne güzel ki hani hem size ulaşmış hem de insanlar popüler olduğunu düşünüyor. Beni çok mutlu ediyor. Ama tabii ki bunu bir popüler olma kaygısı ya da pop müziğe hizmet etsin kaygısıyla yazmak çok daha farklı bir matematik istiyor.
0: Hı hı. O yok gibi geldi ben.
1: Evet,
0: bana.
1: Ya genel olarak şarkılarımın çok bir matematiği ya da bir kalıbı yok. Bu da bazı insanların çok daha hızlı bağ kurmasına sebep oluyor. Bazı insanların o ne demek ya dediği bir şey oluyor. O da benim açıkçası hoşuma giden bir şey.
0: Çünkü senin jenerasyonunda son dönemde açıkçası bu kadar uzun şarkılar, işte A'sı B'si başka bir bölümü, hadi bir bölüm daha yazalım, her bölüme söz yazalım ya da şiir gibi yazalımlar yok. Daha böyle kolay, birbirini tekrar eden, hatta tanıklık ettim, burada da söyledim defalarca, bir intro diyebileceğimiz kadar kısa şarkılar yapılmaya başladı.
1: Doğru.
0: Ama sen o dünyada ve Türkiye'de alışık olduğumuz müzikalitesi yüksek, uzun ve bol sözlü, şiir gibi sözü olan şarkılar yapıyorsun. Şarkılarını kendin yapıyorsun ve aynı zamanda bir hikaye anlatıcısı gibisin. Yani sözünü, müziğini de kendin yazıyorsun. Bu da yine dediğim gibi çok da sık rastlanmasa da ya da rastlansa bile bu kadar çok, az önce de bahsettiğim gibi, uzun uzun anlatacak sözcükleri olamayabiliyor insanların. Sen ilk kendini bu anlamda keşfettiğinde yetişkin miydin yoksa daha çocuk yaşlarında mı keşfettin?
1: Aslında benim yazmak, öğretmek konusu benim için çok eski bir olay. Hı-hı. Ben küçük

0: Kendi kendim işte hikaye yarışmalarına katılırdım, senaryolar yazardım, metinler yazardım. Böyle kendini anlatmak ve yazmak konusunda böyle kendi bloglarım vardı, yine isterimi yazardım. Sadece bunu şarkı formunda dönüştüreyim ve beste yapayım çok daha geç geldi bana. Yaklaşık bir 5 yıldır yapıyorum söz yazarlığı ve yani müzik üzerine söz yazarlığı. Tabii ki o çok daha ayrı bir şey. Belli bir formda, bestenize uyan, belli matematikleri olan şeyler yazmak. Ama benim için benim hayatımda her zaman bir şeyler yazmak, üretmek, farklı bir hayal dünyasından bir şeyler esinlemek ya da kendi hissettiğim şeyleri uzun uzun yazıya dökmek vardı. Yani anneme bile doğum gününü kutlamak için böyle şey, 3 sayfa bir şey yazarım. Yani böyle biriydim ben yani. Biraz da içe dönük bir çocuktum.
1: Duygusal.
0: Evet, duygusal bir çocuktum, işe dönük bir insandım. O yüzden de hayatımda hep yazmak vardı. Ama derseniz ki müzik yapacağım ben ya, beste ve söz yazacağım çok daha geç. Yani yetişkinlik döneminde artık müziğe başlayalı çok uzun bir süre olduktan sonra bana yüklenen bir şeydi. Bu konuda biraz özgüvene ihtiyacım vardı sanırım. Çünkü ülkemizde çok iyi söz yazarları, çok iyi besteciler var. Ve hani ben söz yazıyorum, bana sanki çok ileri bir noktada yüklenmesi gereken bir şeymiş gibi yaklaştığım için biraz sanırım o konuda özgüvene ihtiyacım vardı.
1: Fazla had bilmek.
0: Belki
1: Bu da hem eğitiminden kaynaklanıyordur öyle tahmin ediyorum. İlk
0: Estağfurullah.
1: yazdığın, ilk kaleme yazıya dökülenleri hatırlıyor musun? O çocukluk yaşlarında.
0: Böyle bir kız çocuğunun hayatında bir kere rüyasında gördü ve onu takip etmeye karar verip dünyanın başka bir ucuna gittiği bir hikaye yazmıştım. Böyle ilk onu hatırlıyorum.
1: Rüyasında birini
0: 6-7
1: görüyor.
0: yaşlarındayken.
1: Rüyasında birini görüyor ve gördüğü kişiyi takip ediyor.
0: Rüyasında bir köpek görüyor ve köpek ona o zamana kadar şeyleri nasıl yapacağını anlatıyor. Çünkü bu kız çocuğu henüz 10 yaşında ve nasıl gideceğini bilmiyor bir yerden bir yere. Ama bileti şöyle alacaksın, şuraya gideceksin falan deyip dünyanın başka bir ucuna gidiyor. Ve orada işte başka hayvanlarla ve işte asıl ailesiyle tanışıyor falan gibi bir hikaye yazmıştım. 6 yaşındayken kukla şeyi için.
1: Muhteşem bence
0: Bilmem
1: hayal
0: nesi için. Aynen.
1: dünyası.
0: Benim ailem çalışıyor, devlet memuruydu onlar. Onlar çalışıyorlardı. O yüzden böyle kreşe gidiyordum. Lojmanımızın işte babam benim emekli astsubay. Kreşte böyle kukla gün için benim yazdığım hikayenin
1: Melankolikliği içinden çıkıyor. Ama
0: falan
1: çok
0: diye oyun kuruyordum.
1: güzel.
0: Aynen öyle
1: Bayıldım. Yani hayal
0: tatlıydı.
1: dünyana da bayıldım. O rüyayı görmüş müydün?
0: Görmedim, öyle bir kız hayal ettim. Yani aslında kendim düşünerek yazmamıştım ama seviyordum yani öyle şeyler yazmayı çok seviyordum.
1: Bu da ayrı bir harika. Peki o rüyadan şimdiki rüyana geçiyoruz.
0: Evet.
1: Günümüzde yazdıklarından bir şarkıyla devam edelim.
0: Bu şarkı annemin ismini taşıyor. Leyla. Aslında kendimle konuşur gibi yazmıştım ama onun ismini kullanmak istedim. Leyla geliyor.

0: Sana baktıkça Alice Harikalar Diyarında geliyor aklıma.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Tuana Harikalar Diyarında diyerek Tuana'nın dünyasına şöyle bir dalış yapalım mı? Çok fazla sorduğum bir soru değil. Şarkıların hikayelerini anlatır mısın? Çünkü çok bildiklerimizin zaten hikayelerine de hakimiz. Ama onun dışında da yani bu sohbeti yapabilmek için o hikayelerin böyle gerçekten anlatılası ve dinlenilesi hikayeler olması lazım. Sana sormayacağım da kime soracağım? Hayal dünyası bu kadar güzel olan birine sormak istedim bunu. Bugün program süresi içerisinde söylediğin ve söyleyeceğin şarkıları tek tek böyle sana soruyorum. Kısa kısa hikayelerini almak isterim. Cümlelerim.
1: Cümlelerim içinde birden fazla duyguyu barındıran bir şarkı aslında. Bir insanın kendini kolay kolay bir yere ait hissetmemesi, sevdiği, anlaşıldığı yere ait hissetmesiyle alakalı. Hem sevgiden, aşktan bahsediyor hem de aidiyet hissinden.
0: Harika. Leyla bir küçük bahsettin ama.
1: Evet, Leyla annemin ismini taşıyor. Aslında kendimle konuşur gibi yazdığım. Dünyada uzağımızda gerçekleştiği için kolay kolay müdahale edemediğimiz ama haksızlık olduğuna inandığımız o duygu vardır ya, onunla baş etmek için kendimle konuştuğum ve bu konularda da kendimi affetmeye çalıştığım aslında bir parça oldu. Aynı şekilde bana yapılmış haksızlıkları, bende uyandırdığı hislerle barıştığım ve bunu böyle aslında annemle konuşur gibi bu defa isimlendirdiğim bir şarkı.
0: Çoğu zaman kız çocuklarının iç sesi aynı zamanda annelerinin iç sesi olmuş oluyor. Ya da zamanında çocukluğumuzda annelerimizin bize söylemleri yetişkinliğimizde bizim iç sesimiz haline dönüşebiliyor.
1: Evet, çok doğru. Çok önemli bir şey söylediniz. Gerçekten öyle.
0: O yüzden de burada çok farklı bir yansıması oldu bende söylediğin sözlerin ve şarkının. Yerde miyim?
1: Yerde miyim?
0: Yerde misin?
1: Gökte miyim? bende miyim?
0: Sende misin?
1: Tam olarak nerede olduğumu kestiremediğim bir şarkıydı o da. Bazen öyle anlarımız vardır. Kötü hissediyorum, iyi hissediyorum bazen de adlandıramayız. Bunun hatta dil biliminde de bir karşılığı var. Dilimizde onu anlatacak kelime yok aslında. Arapçada sevmeye dair 20 farklı kelime olması gibi ama bizim sevmek dememiz gibi. Biz bazı şeyleri anlatamayız. Neredeyim, orada mıyım, burada mıyım bilemeyiz. O hislere yazılmış bir şarkı o.
0: Ya harikasın. Yoramam kendimi demiş bir de bunların üstüne. Yani yorulmuş, yorulmuş, yorulmuş. Hem kendini yormuş.
1: Yoramam kendimi. Tam olarak bir şeylerden vazgeçme. Onları geçmişte bırakmayı kabullenmeyle alakalı. Artık kendimi yoramam. Tüm pozitif hislerimle. Şu an bir yürüyüş yapayım ya diye böyle kulağınıza takıp dinleyebileceğiniz keyifli bir şarkı.
0: Peki. Aşk olsun.
1: Aşk olsun. Tümüyle aşka dair. Aşkı anlatan bir şarkı. Aşkın çok yoğun olması, o kadar yoğun olması ki karşıdaki insanı layıkıyla sevebilmeye dair bir özen gösterme. Hani artık aşklar öyle değildir ya pek.
0: Evet.
1: Özen göstermek, ortayı bulmak.

0: yapmaya çalışmak bazen geride kalır. İnsanın kendi kararları, kendi hayatına dair olan bütün olaylar dışında. Bu biraz onu da hayatına çok dahil etme ve buna göre bir hayat yaşamayla alakalı bir aşk şarkısı.
1: Çocuk.
0: Çocuk. Çocuk. Çok küçükken benimle sırrını paylaşan bir çocuğun hikayesi aslında. Onun o şeyleri, onun yaşadığı şeyleri çözemeyip birini anlatmak istemesi ve anlattığı kişi olarak benim de çocuk olmam ve buna benim de çözüm getirememle alakalı çok geçmişten gelen bir hisse yazdığım bir şarkı.
1: Sormayacağım ne anlattığını.
0: Evet ya onun şey bir sırrı.
1: Hiçbir
0: Onun özgür bir
1: çocuğun
0: sırrı, evet.
1: mahremiyetine hiç
0: Aynen
1: kimsenin
0: öyle.
1: dokunmaması gerektiğini düşünerek,
0: Kesinlikle.
1: yani sen
0: Canım
1: zaten,
0: çocuklarımız.
1: evet canım çocuklarımız, sen zaten cevap vermeyeceksin ama versen de vermesen de ben bu
0: Evet.
1: soruyu sormayacağım.
0: Harikasınız.
1: Ama senin de yaşının üstünde bir şeyler anlattığını düşünüyorum. Demek ki sende de o potansiyeli görmüş o çocuk.
0: Olabilir, evet. Beni seçmişti gerçekten. Umarım ona iyi gelmişimdir o zaman. Böyle hem evrene de bir şifa olsun diye böyle tatlı bir karşılığını vermek istedim şarkının.
1: O çocuk bugün bir yerlerde, şu anda belki seni dinliyordur.
0: Evet.
1: Çocukla devam edelim o zaman.

0: Alice Harikalar Diyarında diye Tuğan Harikalar Diyarında Tuğana'nın dünyasına daldık. Ben kendi adıma da merak ediyorum Tuğana'nın dünyasına. Tek tek şarkıların isimlerini saydım az önce. Çok güzel hikayeler dinledik. Bütününde bir kitap olabilir yani. Öyleli. Öyleli. Bir şarkı daha var ismini vermek istediğim. Yani şu anda listemde yok ama bir eser daha var. Onu söyleyip senin de hislerini almak istiyorum. Burak Yörük.
1: Evet.
0: Aynı zamanda çok güzel bir ilişkisi var Tuana'nın. Hem Türkiye'nin yakından tanıdığı hem de TRT ekranlarının çok yakından tanıdığı evet. seyircisinin ve reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncularından. Evet, gerçekten tüm Türkiye Taşacak Bu Deniz izliyor ve Burak'ı izliyor. Burak zaten çok başarılı ve sevdiğimiz bir oyuncu her zaman ama Taşacak Bu Deniz'de iyice taştı, iyice büyüdü. Senin de etkin vardır diye düşünüyorum. Sizin de çok güzel bir aşk.

0: aşkınız var.
1: Estağfurullah. Muhteşem bir proje, muhteşem bir ekip. Dolayısıyla başarılarının karşılığını çok şükür alıyorlar diye düşünüyorum. Benim çok bir etkim olduğunu sanmam ama tabii ki ben güzel bir ilişki yaşıyorum. Hı hı. Çok nazar değmesin diye çok konuşmayı şey yapmıyorum ama çok şükür diyelim. Her şey çok güzel.
0: Evet, nazar değmesin, değdirmek biz de istemeyiz. ama çok yakışıyorsunuz birbirinize. Bence hem görsel olarak hem ruh olarak da birbirinizi bulmuş gibisiniz. O çok şanslı diye düşünüyorum ben. Ve her röportajda da bunu söylüyor zaten. Hanım köylüyüm diyor. Senin bir cevabın var mı onun hanım köylülüğüne? Öyle mi yani?
1: Yani bilemiyorum. Şey, ilişkilerin içinde bir şeyleri tanımlamak, işte hanımcı olmak, erkekçi olmak, aynı şekilde sosyal ilişkilerimizde de. Hı hı. O tanımları çok doğru bulmuyorum ben galiba. Bir arkadaşın bir arkadaşa emek vermesi, bir kadının bir erkeğe emek vermesi, bir annenin bir çocuğuna emek vermesi gibi birçok ilişkide bence emek vermeyi hatırlamak gerekiyor. O bana çok değerli geliyor. Bazen dediğim gibi hayatın koşturmacası içinde yapmak istediğim şeylerin içinde bazen kaybolabiliyoruz ama arkadaşlarımıza, sevgilimize, annemize, babamıza emek vermek, onu anlamaya çalışmak. Tabii ki bunu kendi öz saygımızı ve çizgilerimizi de çok yok etmeden güzel şekilde yapmayı ben önemli buluyorum. O yüzden çok böyle bir şey tanımlamak yerine birbirini seven insanlar gibi görüyorum. İnşallah herkes birbirine böyle istediği ve onu mutlu edecek şekilde emek veriyordur.
0: Evet, yani nazar boncukları emojileriyle şu an konuşmak istiyorum. Size baktıkça insanın aşka ve sevgiye ve güzel ve doğru ilişkiye inancı biraz daha artıyor. Madem bir müzik programındayız, çok da deşmeyeceğim bunu. Sadece müzikal anlamda ilişkinle bağlantılı bir soru sormak istiyorum. Şarkı yazdın mı Burak?
1: Evet, söylemiştim zaten bunu. Ya böyle program gezi bana yazdığım şarkıları söylüyormuşum gibi de hissettirsin istemediğim
0: için. Yok, ben çok kısa ya. Biz genelde müzik konuşuyoruz. Aynen. Böyle ucundan kıyısından hayata dair konuşmak
1: tabii
0: için.
1: Tabii ki var.
0: Var ama sende mi saklı?
1: Yok ya, o kadar çok söyledim ki hani böyle dediğim gibi tamam. Her program gezip bunları
0: yazmadı. Söylediğim
1: bu hep her şey oluyor. Her programa gidip bunu mu anlatıyor?
0: evet, anlıyorum seni o evet, konuda. Tamam. O yüzden her programa gidip bunu anlatmıyor. Bugün burada söylediğim tüm şarkıları Burak söylüyor diye. Yok, bu sadece müziğe pas atmak için yaptığım bir anonsla alakası yok. Buyurun dinliyoruz. Keyifli.

0: Yine elimde Toana'ya dair çok güzel bir cümle var. Hatta bu son 4 güne ait.
1: Aa.
0: Çok güzel bir cümle var. Hemen söylüyorum. Kendi mutluluğunu inşa etmeye kararlı bir ruh halini yansıtan bir çalışma. Haberi yokmuş mesela. Kim yazmış bunu diye. Basın bülteninde böyle bir
1: Aa,
0: söylem var.
1: ne kadar
0: Ben bunu
1: hoş.
0: sen yazdın diye düşündüm. Yani senin söyleminden yol çıkarak yazdılar diye
1: Yok,
0: düşündüm.
1: hayır. Galiba biri benim adıma ama çok güzel anlatmış bence.
0: Evet, çok güzel anlatmış.
1: Doğru.
0: Yani belki seni çok iyi tanıyan biri kendi mutluluğunu inşa etmeye çalışan ve hazırlanan bir müzik aslında.
1: Doğru.
0: Bir seçim bir anlamda da bence bu.
1: Evet.
0: Demek ki senin şarkılarında bunu anlatıyor. Ekibin seninle ilgili böyle bir çıkarımı
1: Ne kadar
0: olmuş.
1: hoş. Bence çok gerçekçi bir yaklaşım. Kendi mutluluğunu inşa etme. Yani rutinlerimiz, hayatta yapmamız gereken şeyler, bize bir noktada dayatılan şeyler, iş
0: Hı.
1: dünyamız, sosyal çevremiz, birçok şey var. Bunların içinde biz kendi mutluluğumuzu dönem içinde dönüştürerek ve inşa ederek yaşıyoruz bence. Yani tek bir mutluluktan bahsedemeyiz. Belki geçen sene mutlu olduğumuz şey bu sene bizi o kadar da mutlu etmiyor. Ya da geçen sene bir şeyler paylaşmaktan hoşlandığımız bir iş arkadaşımız bu sene çok farklı bir şey denerken yollarımız kesişmeyebiliyor. O yüzden mutluluk bence düzenli aralıklarla inşa edilen bir şey kendi hayatımızda.
0: Hı.
1: Çünkü insan biraz da her şeye alışır sık sık.
0: Güzelliğe de alışır, mutluluğa da
1: Her
0: alışır.
1: şeye alışır ve her şeyi de elde edebilir ve ona da gitgide alışır bünyesi. Ben onu dönüştürme, kendine bolca bir şeyler katma, bir şeyler üretme, insanlarla bir araya gelme, belki birlikte üretme gibi böyle birçok şey dönüştürmeye çalışıyorum. O da bence hani bir mutluluk inşası diyebiliriz. Çok güzel anlatmışlar o açıdan bence.
0: Donanımlı birisin
1: Ay, estağfurullah.
0: ve aynı zamanda hem eğitimli hem yetenekli birisin. Güzelliğinin bunun önüne geçtiği ve de üretkensin. Önüne geçtiğini düşündüğün zamanlar oldu mu?
1: Ya ben açıkçası benim bir güzelliğim var bile çok hani çok sonrasında geldim. Yani bu bir statement'sa, bu bir cümleyse ben bunu kendi kendime hiçbir zaman kurmuyordum. Samimi söylüyorum yani.
0: İnanıyorum çünkü ben de öyleydim.
1: Yani
0: İdim ama artık inanmışlar
1: yani
0: güzellendi.
1: siz lütfen ama hani
0: Ama siz de lütfen ama. Ben çok uzun yıllar yani çok çok geç. Öyle işte
1: nasıl
0: biz
1: geç
0: de
1: olabilir
0: böyle.
1: ama siz yani zaten kamera önüne geldiğiniz andan itibaren pırıl pırıl. Benim bir de bu yolculuğum da geç başladığı için
0: Hı.
1: ben çok böyle hani evinde dersini çalışan, böyle daha inek, bir şeyler üreten, daha içe kapanık bir insandım. Editörlük, kreatif, senaryo vesaire gibi böyle birçok şeyle ilgileniyordum. Ama zaten tasarım okudum bu arada
0: Hı
1: ben
0: hı,
1: İstanbul
0: evet.
1: Teknik Üniversitesi'nde. Ve o iş benim için hiçbir zaman ekran önüne bir şey değildi. O yüzden de hani hiçbirinin güzel olması ya da işte güzellik algılarına uyacak biri olması gibi şeyleri çok da konuşmuyorduk açıkçası. Böyle farkındalıklarım
0: Evet.
1: yoktu. Bunu yeni yaşıyorum.
0: Şu an farkında mısın?
1: Şöyle fark etmeye başladım. Negatif taraflarını da görmeye
0: Evet.
1: başladıkça anladım. Çok şükür çok güzel bir şey. İnsanların görünce mutlu olması, bana iltifat etmeleri çok çok hoşuma gidiyor. Ne kadar hoş bir şey. Sadece tabii ki bir yaklaşım şeklinde pozitif ya da negatif bir şey doğuran bir algı olduğunu güzelliğin daha sonrasında öğrendim. Ama şöyle de bir şey var. Güzellik artık neredeyse satın alınabilen
0: Hı
1: bir şey
0: hı.
1: haline geldiği için çok ona oturup hani kafamı yormuyorum ya da takmıyorum ya da işte şöyle görünüyor acaba şöyle mi böyle mi diye konuşulan şeyleri çok önemsemiyorum. Önemli olan işimin beni bir noktaya getirmiş olması ve beni güzel bulan insanların buna bir yorum getirip getirmemesi tamamen onların benimle alakalı fikir üretme isteğinden geliyor deyip bunu pozitif alıyorum açıkçası. Negatif bir şey bile olsa. Yani bilmiyorum var mıdır hani.
0: Negatif bir şey değil ama negatif yanlarını yaşamışlığımız olabiliyor.
1: Evet.
0: Ama benim gördüğüm güzel insanlar güzelliğinin geç farkına varabiliyorlar. Buna
1: Evet
0: çok kafa
1: doğru.
0: yormadığın da belli çünkü kafaya yorduğun şey müzik.
1: Müzik evet.
0: Müziğe daha çok
1: Ya
0: kafa yorduğun çok belli. Biz senin kafa

0: Yavaş yavaş değil, bayağı sonuna geldik programın.
1: Evet.
0: Son olarak söz sende desem, müziğin ritmi seyircilerine ne demek istersin?
1: Müziğin ritmini izleyen sevgili izleyicilerimiz, ilk defa benimle karşılaşan insanlar, umarım sohbetimizden keyif almışsınızdır ve müziğimden. Keyif aldıysanız lütfen sık sık buluşalım. Onun dışında beni zaten takip edip izlemeye gelenler çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için hepinizi çok öpüyorum. Siz olmasanız hiçbir anlamı yok bence yaptığımız şeyin. Çok mutluyum insanlar bana bu yolda destek verdiği için. Çünkü kendi bağımsız şirketimden kendim çıkarıyorum şarkılarımı. Hatta yüklemesine kadar kendim yapıyorum. Kreatif tarafın her yerinde, kapaklarımdan tutun kliplerime kadar çok kafa yordum ve çok uğraştım ve çok çabaladığım bir süreçindeyim ve bir standart bir memur çocuğu olarak diyelim. Bu konjonktür içinde kendime yer açmaya çalıştım. Bulduğum bir şey de beni bu kadar kucakladıkları için çok teşekkür ederim. Gerçekten iyi ki varlar. Umarım daha kalabalık oluruz. Siz de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Harikasınız, enerjiniz muhteşem. Kendimi çok rahat hissettim. Şöyle uzanmamak için
0: Ne
1: zor
0: mutlu
1: durdum.
0: bana, uzanabilirdin.
1: Şöyle.
0: Çocukluğuna da indik yani ara ara.
1: Aynen.
0: Bol bol konserlerde ben dinlemek
1: Evet,
0: istiyorum.
1: lütfen. Davet etmek istiyorum sizi bir sonraki İstanbul konserimize. Lütfen,
0: Seve seve,
1: müsaitseniz.
0: koşa koşa kendim için özellikle geleceğim. Bu sesi dinlemek için geleceğim. Ben de davetimi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ediyorum.
1: Ne demek?
0: Hanımefendiliğine, yazdığın şarkılara ve bir tanesinde de söylediğin gibi dünyanın bir yerinde bir takım dertler var ve o dertler adına duyarsız kalmadığına, o dertleri dert edinmene, bu kadar pırlanta gibi bir kalbin olmasına, güzel müziğine ve güzel yüzüne ve ruhuna çok teşekkür
1: Çok
0: ediyorum.
1: teşekkür ederim. Harikasınız valla.
0: Ayağına sağlık, ağzına sağlık. En
1: Çok
0: çok
1: sağ olun.
0: seyircimize teşekkür ederim. Bu
1: Evet.
0: sözcüklerin, bu sohbetlerin ya da bu şarkıların hiçbir anlamı olmazdı onlar
1: Evet.
0: olmasaydı. İyi ki varsınız. Siz adresi biliyorsunuz. Haftaya aynı saatte biz yine buradayız. Hoşça kalın, müzikle kalın.

Gitar çalarak müzik hayatına ilk adımını atan sanatçı, Karadeniz müziğini rock müzikle harmanlamasıyla tanındı. 1990'lı yıllarda arkadaşlarıyla Dinmeyen adlı bir müzik grubu kuran Kazım Koyuncu, 1994'te ise Deniz'in Çocukları grubuyla Laz müziğine ait birçok şarkı seslendirdi. 2001'de çıkardığı ilk solo albümü Via'da yer alan Hey Gidi Karadeniz şarkısıyla öne çıkan Kazım Koyuncu, 25 Haziran 2005'te vefat etti.

Sevgili dostlar merhaba. Kumluca için içimden geldi böyle bir türkü yaktım. Anladığınız üzere Antalya'nın Kumluca ilçesindeyiz.

0: Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Sümer Ezgi, Kumluca'mıza, Toroslara, Yörükler Diyarı, Sebze Diyarı Kumluca'mıza, evimize hoş gelmiş.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Hoş geldiniz.
1: Aman Allah'ım.
2: Sefalar getirdiniz.
1: Oh, çok mutluyum. Sağ olun. Harika bir ev. Buyurun.
0: Hoş geldiniz.
3: Muhtarımız Serkan Ersoy, Yüksel ve İbrahim Bilgeoğlu bu haftaki konuklarımız.
4: Sevgili muhtarım, nasılsın?
5: Teşekkür ederim hocam, sizler nasılsınız?
4: Ben de iyiyim. Şimdi biz dağ taş dolaşıyoruz, bu Anadolu'dan geldik de bu müzikleri çekerken bir şey dikkatimi çekiyor.
5: Evet hocam.
4: Bu sazı çalan söyleyenler ya muhtar çıkıyor, ya öğretmen çıkıyor,
5: evet, evet.
4: Ya da çoban çıkıyor.
5: Evet hocam, şöyle bizim bu yörelerde saz müzik kültürü çok fazla.
4: Evet.
5: Mesela bizler hep böyle davar arkalarına geçi güttük heveceğimiz zamanla. Ama tabii malcılık bollarda yavaş yavaş bitti. Seracılık
4: evet.
5: Meşhur oldu.
4: Sera, evet
5: evet hocam. Biz de babadan kalma. Babacım çalardı. İşte ben yanında ufak bakardım, merak ederdik. Hmm. Öğrendik. Böyle dostlara yani kendi şeyimizi eğlendirmek için biz gönlümüzü öyle çalıyoruz işte.
4: Önemli olan o zaten,
5: evet,
4: yani
5: evet.
4: Bu iş nedir? Gönlünü eğlendiriyor, gönlünün duygularını yansıtıyorsun.
5: Evet.

0: Afyon tarafında da bu çok seviliyor. Burdur'da sevilir,
1: evet,
0: Ege'de sevilir.
1: Evet hocam.
0: Derler ki Menderes'te boğulmuş Ümit.
1: Tabii
0: Ümit.
1: Yaşanmış bir hikayeden alınma.
0: Evet.
1: Yaşanmış bir hikayeden
0: bu
1: alınma.
0: Aslında şeye gittiğin zaman, doğuya gittiğin zaman mesela arpa çaydır. Şeyde Orta Anadolu'da Kızılırmak'tır. Fırat'tır.
1: Evet, evet, evet.
0: Hep kader aynı.
1: Aynı.
0: Yani doğayla mücadelede böyle yenik düşen insanların arkasından yakılmış
1: ağıtlar
0: bunlar.
1: Evet, evet hocam, doğru.
0: Muhtarım, seni biraz dağlara götüreyim ben şöyle.
1: Evet
0: hadi.
1: Hocam.
0: Yaylalara gidelim.
1: Tabii, ha. Tabii, gidelim.

0: Bunlar ne hatırladı sana?
1: Bunlar nenem vardı benim. Bu gırtlakta aynı sesi çıkarırdı böyle. Böyle yani aynı notalar sanki Cura onu hatırlattı bana şimdi.
2: Onlar saz çalamadığı için mi?
1: Tabii.
2: Hakkı oyunum yüz olsa. Hakkı oyunum yüz olsa diye böyle gırtlaklandı. Güttüğüm yerler düz olsa. Güttüğüm yerler düz olsa. Dağlarda bir de böyle akşam oldu. Aslında güvenilirdi diyorlar da o eski kadınlar dağlarda biz davar güderken.
1: Tabii.
2: Ama gene de karanlık olunca korkmaya başlardık diyorlar. İşte bak burada ben varım. O da oradan cevap veriyor.
1: Bu sesi yani korkacak bir şey yok. Ha. Birbirimizi duyuyor evet, demek istiyorlar evet, tabii.
2: Bir de bu evet, hani sanki şey davar çanları gibi.
1: Tabii böyle yani sallanıyor ya çan böyle ses çıkarır.
2: Şöyle mi?
1: Hocam. Gerçekten
2: aynı. Bu ne şimdi?
1: Şimdi bu çan.
2: Ne çanı bu?
1: Bu davar çanı. Bu biraz dekeye takılır. Büyük mü biraz daha?
2: Ha. Şimdi onu anlat bakalım. Ha. Bir de böyle yani hayvanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre şeyler takılır.
1: Şimdi hayvanın en kurnazına takılır bu.
2: Nasıl?
1: En kurnazına.
2: Nasıl kurnaz?
1: Şöyle. Mesela bu nerede ziyan var, nerede ekim var, nerede bostan var. Oraya girer, girene takarlar bunu. Çok ki hareketli. Onu takip ediyorlar çoban. Bunun gözü bunda olur. Ha. Hani bir zarar vermesin diye. Onun iki tarafında devamlı deke çangı bu.
2: Onlar büyük, çok hareketli oluyor demek
1: tabii,
2: ya.
1: Tabii çok böyle cin gibidir.
2: Şeyin başı koç ya.
1: Lider o olmuş.
2: Lider o. Onun daha farklı galiba ha.
1: Onun çanı biraz daha büyük. Daha öyle daha derinler.
2: Babaya yakışan bir ses ya.
1: Aynen öyle. Onun sesi daha başkadır yani.
2: Bir de siz böyle hayvanları şey yapıyorsunuz, yönlendiriyorsunuz. Islıklarla bir seslerle
1: tabii,
2: falan böyle.
1: Şimdi
2: mesela şimdi hayvan gitti.
1: Ters yöne gidiyor.
2: Ters yöne gitti şimdi. Keçiler o tarafa gitti. Evet. Şimdi bunu buraya nasıl çevireceğiz?
1: Ay şşt, uy, şşt, ıslık. Önüne bir taş zaten anlar. Hemen döner.
2: Orada tehlike var.
1: Ha, tehlike var.
2: Döndü buraya.
1: Bu tarafa.
2: Peki şimdi artık gitme vakti geldi. Çağırıyorsun şimdi. Hayvanlar orada uzakta.
1: Yani akşam biz oldu. Ağla gelecek evet, değil mi? Evet. Evet ağla gelecek. İşte ay şşt, hop. Bu anlar geri. Ama tabii sen hiç elleme döner ağlına girer.
2: Şimdi şu ne demek? Şunu bir mealini anlat bana.
1: Bu ne şimdi? Demek geri dön. Yani
2: artık kime diyorsunuz bunu?
1: Bu liderler vardır. Onları bilir o. Bir tanesi evet, yöneldi mi hepsi arkasına düşer gider.
2: Ay sağ ol ya. Evet. Peki ait diyorsun ha?
1: Ait demek biraz yer anlamına geliyor.
2: Sert.
1: Sert yani. Yani onu çekişmiş oluyoruz ona. Yani laf söylüyoruz ona.
2: Tekmi
1: yani,
2: veriyoruz ona. Tekmi, şey yani.
1: Yani yanlış yapma.
2: İtiraz edemez.
1: Mümkün değil.
2: Mümkün değil.
1: Arada bir meler de bir şey anlatıyordur bize ama bilmiyoruz abi ne anlat.
2: Peki o zaman
1: öttürelim.
2: Çanı öttürelim. Uzun ömürler olsun. Sağlık ve mutlu yaşayın burada.
1: Çok teşekkür ederiz. Tabii çok sağ olun. Canallara dostum.

0: Hocam, eşiniz size nasıl cilveli okuyor böyle?
1: Ama bu türküyü ben onun için yazdım.
0: Allah aşkına öyle mi?
1: Öyle tabii.
2: Harika. Kumlucan olmanı avantajı.
1: Hem Kumlucamıza evet, bir armağan olsun istedim. Evet. Hem de Akkız'a bir türkü yazmış.
0: Evet.
1: Bu sizin bir taşla iki kuş oldu. Evet, benim çalışmam. Evet hocam.
0: Ya sesiniz de çok güzel. Nasıl duyarak okuyorsunuz siz de?
2: Çok sağ olun. Valla elimden geldiğince türküleri seviyorum. Ama biraz ondan galiba.
0: Ama belli yani. Severek okudunuz o kadar belli ki. Sizin de gönlünüze sağlık. Çok güzel bir
2: soru. Çok teşekkürler hocam.
1: Çok teşekkürler.
0: Yeni bir şey olmuş, teki havası olmuş değil mi?
1: Teki havası oluşturmaya çalıştım. Evet. Umarım beğenilir.
0: Çok beğendim ben de çok. Yani sağ çeşitli türkülerden böyle kokular da hissediyorum. Tam bu bölgeye ait bir şey olmuş, evet, hava evet, olmuş. Siz belediyede koro şefisiniz değil mi?
1: Evet, şu anda belediye Türk Halk Müziği koro şefiyim.
0: Evet. Ama aynı zamanda da öğretmensiniz.
1: Öğretmen, emekli öğretmenim.
0: Ne öğretmeniydiniz?
1: FEM bilgisi öğretmeniyim.
0: Ha, evet.
1: Fizik, müzik devam ediyor işte.
0: Şimdi fizik bitti, müzik mi başladı?
1: Nazlı'da da korolar yönettim.
0: Evet. Efendim, gönül verdiniz demek.
1: Evet, tabii ki. Koro yönetmek değil de amacımız zaten. Evet. Kültürümüzü yaşatmak hocam.
0: Kendinizi iyi hissediyorsunuz değil mi bu türküleri çalıp söylerken?
1: Şimdi en güzel bir bence tedavi şekli, en güzel bir şey yani moral.
0: Peki evet, korolara niye geliyor insanlar, ne hissediyorlar?
1: Valla hemen işte asgari müşterekte yani bizim buluşma çizgimiz müzik deyip geliyorlar. Ve çok güzel bir aile oluyoruz.
0: Sosyal ortam.
1: Evet.
0: Değil mi? O müthiş bir şey.
1: Evet.
2: Motivasyon oluyor.
0: Evet. İnsanları, yani insanların böyle birbirinden kopmaya başladığı, daha bireysel yaşamaya başladığı dönemde siz daha sosyal bir yaşama aynı zamanda devam
2: bana
0: ettiriyorsunuz.
2: Evet. Şöyle düşünüyorum, ben kendi adıma çok zengin bir aile olduğumuzu düşünüyorum.
0: Aman ne güzel. Beni de alın bu aileye.
2: Ay çok mutlu. Ne demek siz mi de
0: ritim çalarım size.
2: Çok sağ olun.
0: Ritimciler var mı?
1: Siz gelin de sizin, siz şöyle bir durun orada.
0: Öyle mi?

0: Yeter hocam. Sadece.
1: Hayır. Ne demek? Ritimciniz varsa nereden çıktı lan bu gari falan demesin yani. Bir de son yıllarda Kumruca felaket bölgesi
2: evet.
1: oldu.
2: Evet. Maalesef.
1: Hortumdur, seldir, doludur
2: sel
1: değil mi?
2: Sel çok kötü vurdu
0: evet,
2: hocam.
0: Evet, evet.
2: Ya, sel çok kötü
0: elimiz
2: vurdu.
0: Saza varmadı.
1: Geliyorlar yani.
0: Geliyorlar ama hocam bu şeylerde elimiz saza varmadı. Pandemi. Özellikle işte hem pandemi, evet. bu sel olayı
2: evet.
0: falan.
2: Evet, felaket yine
1: depremde. Ama bu kederi ve üzüntüyü aşmanın bir yolu da böyle birlikte evet. olmak değil mi?
0: Tabii ki.
1: Müzik çok
0: tabii.
1: önemli bunun için.
0: Tabii. Evet, yani o müzik tam bir terapi. Evet. Müzikten öte bir terapi göremiyorum. Birlikte nefes alıp vermeleri var ya arkadaşlara. O insanları birbirine bağlıyor zaten. O kadar güzel bir birliktelik oluyor ki.
1: Hocam,
0: bir aile oluyorsunuz.
1: Şöyle üçümüz birlikte bir nefes alalım hadi. Bir türkü söyleyelim de.

0: veresiye satmayın. Sonra alamazsınız.
1: Alamıyoruz.
0: Bir de tok satıcılar var biliyorsunuz. Onları veresiye satmıyor.
2: Bu türküyü yakan veresiye satmış da.
1: Çok canı yanmış.
2: Onun için
0: canım ya.
2: Bir şey kalmamış. Evet. Gerçekten öyle. Türküyü yakanlar hep veresiye satıyorlar. Evet. Kendilerine bir şey kalmıyor. Evet.
0: Kötü bir şey değil mi bu?
2: Kötü bir şey tabii.
0: İşte geliyoruz.
2: Yani üreten, burada da öyle.
0: Geliyoruz telif hakkına.
2: Evet.
0: Ya işte bu türkü yakıcıları, kaynak kişiler, derlemeciler, bunların bir telif hakkı olması lazım. Türkiye'de hala çözülemedi bu konu.
2: Maalesef.
0: Ya herkes kullanıyor nasıl ortak evet. Mal diye kullanıyor. Peki şimdi ormandan böğürtlenleri falan topluyorlar. Böyle bir tabağın içine koyuyorlar, onları yıkıyorlar, süslü jelatin koyuyorlar. Bedava mı satıyorlar bunları? Hayır, evet, bir emek var orada değil mi? Evet. Allah'ın ormanı.
2: Yani.
0: Şimdi bunlar diyor ki, anonim ya, Türkiye herkesin
1: ki?
0: Malı.
1: Ne olacak ki?
0: Öyle değil
1: diye,
0: o iş işte.
1: Öyle, işte yani. Öyle düşünülüyor.
0: Yani onun bir emeği var. Toprak altından tarihi eser evet. Çıkarır gibi türküler çıkıyor. Evet, onu çıkaranlar, evet. Yaşatanlar, söyleyenlerin. Evet. Daha doğrusu yaşatanların, kaynakların ve tabii. Derleyicilerin bir hakkı olması gerekir.
2: Kanada'da bir şey var biliyorsunuz. Bir Türk oradan dönerken ormandan diyor bir dal koparayım da özel Kanada kavağından hani evet. Onu da götürüp gideyim memlekete. Alıyor bir dal. Gidiyor bir çay içiyor şeyde. Apron'da artık yani. Polis geliyor. Hemen bir kağıt uzatıyor. Bu ne? Ceza. Niye? Ormanımızdan dal kopardınız. Yeah. İşte o kaynak orada korunuyor. Her yerde korunmalı. Kültürde. Ormanlarımız da böyle korunmalı.
0: Bizim ormanlarımız da korunmalı. Aynı şekilde kültürde korunmalı.
1: Tabii ki.
0: Yani kanalizasyon tamir edilir. Evet. Yol tamir edilir ama kültürü tamir etmemiz mümkün değil. Nesli evet. Kaybediyoruz yani, o zaman.
2: Konfüçyüs'ün şeyi. İnsanları türkülerinden bilirim.
0: Evet, Konfüçyüs. Benim lise ödevimdi.
1: Nerelere geldik değil mi?
2: Evet.
0: Hocam harikasınız. Çok teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun.
0: Yani hocalık çok değerli bir kere. Buna çok saygı duyuyorum. Çünkü yaşatıyor, önder oluyorsunuz. Yaşam koçu diyorlar ya bugün şey tabiriyle. Siz de harikasınız.
1: Ay çok sağ olun. Çok teşekkür
0: mutluluğunuz
1: ederim.
0: Mutluluğunuz daim olsun.
1: Çok
0: böyle
1: sağ olun.
0: Böyle fıkır fıkır olun.
2: Sağ olun.
0: Kumluca'ya, Kumluca'mıza hep böyle güzel duygular yaşatın.
2: İyi ki bir arada olduk. Sizi yakından tanıdık. Hani zaten hani
1: ekran yüzümüz.
2: Sempatinizi şeyden alıyoruz ama böyle yakinen
1: görmek daha bir farklı.
2: Evet. Sağ olun, bir arada olmak çok daha güzel.
0: Teşekkürler.
2: Çok sağ olun.
0: Eksik olmayın.
2: Sevgili hocam, Kumluca'ya geldiniz ama ben türküler adına, türkülerin babası Aşık Veysel'in biliyorsunuz bu sene UNESCO Aşık Veysel yılı ilan etti.
0: Evet.
2: Ölümünün 50. yılı. Onun sözlerinden bir müzik çalışması yapmıştım. Size onu sunayım. Olur mu?
0: Öyle mi? Peki, mutlu oluruz.

0: borçluyuz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Biz de size teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Sağ olun.
2: Evet dostlarım, Kumluca'dan ayrılıyoruz. Aşık Veysel'e gönlümüzce sevgi, saygı, minnet. Program formatının biraz dışında oldu son bölüm ama Veysel Baba için değerdi. İbrahim hocamız çok güzel bir beste yapmış çünkü. Dostlar, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık.

Bugün yine çok özel bir konuğumuz var bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı. Özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücülü Lo.

0: evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Sefalar.
1: Nasılsınız?
2: İyidir abi, güzel uyuduk. Sen iyisin?
1: İyidir, gayet keyif alıyoruz. Hem geziyoruz, hem müzik yapıyoruz. Görev kağıdımızı okuyacağız. Ona göre nereye gideceğimiz belli olacak. Bence bir an önce başlayalım.
2: Evet, nereye gidiyoruz?
1: Tahmin alan var mı? Tahmini?
3: Çanakkale.
1: Gerçekten mi?
3: Evet.
1: Bak bu tuttu.
3: Vallahi.
1: Bu tuttu. Gerçekten. Çanakkale Truva bölümündeymişiz. Kalbin temizmiş Coşkun'cum.
3: Evet abi, sonunda tutturduk ya.
1: Sonunda tutturduk.
3: Otez bildiğimiz yere gidiyoruz.
1: Coşkun'cum, bu görev kağıdını sen oku bence.
3: Bir okuyalım.
1: Sen doğru tahmin olarak.
3: Bu kez sahne bir efsanenin gölgesinde kuruluyor. Binlerce yıl öncesinden gelen hikayenin önünde bugünün müziği yankılanacak. Gece Çanakkale sahiline inerken Truva atı sessizce sizi bekliyor. Görevimizi okuyorum. Şehir merkezine ulaştıktan sonra Truva atının hemen öndeki meydanda gece saatlerinde müzik performansınızı gerçekleştirin. Ortamın doğal atmosferini koruyun, kalabalığın içindeki sakinliği hissedin. Şehri izleyen atın gölgesinde çalın, yalnızca duyanlara değil sedenlere ulaşın. Performans notları, müzik en az 30 dakikalık olacakmış. Kurulum sadece sahne düzeni ve doğal ışıklarla bütünleşmeli. Konuşmalardan kaçının, bu bölümde müzik kelimelerinin yerini alsın. Evet. Truva atı geçmişi temsil eder, siz bugünü. Bu gece notalarınızı bu iki zamanda birbirine bağlayın. Şehir sessizliğe gömüldüğünde siz de sessiz olun.
1: Ne güzel. Böyle. Peki Truva atı hakkında bilgisi olan var mı?
4: Truva atı, Odysseus'un Truva surlarını aşmak ve şehre gizlice girmek için yaptırdığı tahtadan at maketidir. Zekası sayesinde Athena tarafından da sevilen Odysseus'un aklına tahtadan bir at yapma fikri gelir. Plana göre Akhalılar savaştan çekiliyor gibi gözüküp geride çok büyük bir tahta at bırakırlar. Odysseus ve diğer seçkin komutanlar atın içine gizlenirken diğerleri de denize açılıp gemileri Bozca Adanın arkasına Truvalıların onları göremeyeceği bir şekilde gizlerler. Planın yürümesi için görevi tahta atın Truvalı surlarından içeri girmesini sağlamak olan bir Akhalı askeri atın yanında bırakırlar. Akhalıların çekildiğini gören Truvalılar şaşkınlık içinde batı kapısının önündeki dev tahta atın yanına giderler. Bu sırada ortaya çıkan Sinon ismindeki Akhalı asker Yunanlardan nefret ettiğini, onu Akhalıların geri dönüşleri için gerekli rüzgarın çıkması adına kurban seçtiklerini ve kendisinin kaçarak kurtulduğunu söyler. Yani bayağı uzun bir hikayeymiş.
1: yani şöyle oluyor. Kocaman bir tarihin önünde müzik yapacağız yani. Truva atının altında müzik yapacağız. Şimdiden yolumuz açık olsun. Rotamız müzik son hızıyla devam ediyor. Çanakkale'ye, vatan topraklarının korunduğu, savunduğu o kutsal topraklara gidiyoruz. Rotamız müzik olsun, keyfimiz güzel olsun. Rotamız müzik, sevgiler diliyor.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TRT Müzik ekranlarında rotamız müzik bütün hızıyla devam ediyor. Bugün Çanakkale'deyiz, Truva atının altındayız. Burada türkü söylemek de ayrı bir güzellik bizim için, değil mi Süleyman? Burada ağzına yüreğine sağlık. O Yar Gelir adlı türküyü okuduk. Bugün Çanakkale'den de türküler okuyacağız. Bugün aklımıza ne gelirse onu okuyalım diyorum. Ne dersin? Ne yapalım?
1: Direkt söyleyerek gireyim bence.
0: Buyurun. Top sende o zaman hocam.

0: Ağzına yürüne sağlık Süleyman'cığım.
1: Gımıldan ne demek acaba? Gımıldan, gımıldan. Oyna, oyna demek gibi bir şey değil mi? Gımıldamaktan herhalde.
2: Hareket aslında kalk, kalk diyor yani, kalk.
1: Gımıldan, hareketten. Bence biraz daha yapalım mı? Aslında
2: 9-8'lik girdik, ben biraz oradan.
1: Evet, Ege, Ege yapalım. Bir 9-8 hem de Çanakkale'de de aslında bu bölgenin de bir ritim yapısıdır 9-8. O yüzden bir 9-8 de yapalım üstüne.
2: Olur.
1: Benim ricam.
2: Tabii ki.
1: Ne yapalım? Cem İlem'in gezdiği yapalım mı?
2: Olur.
1: Yapalım. Hadi o zaman, hadi.

Ve Mustafa'nın o bal gibi sesinden Giresun'un İçinde adlı türküyü dinledik. Ben Mustafa'nın sesini dinlemeyi çok seviyorum. Geçenlerde bana şey dedi, abi dedi ben okuyamayayım dedi ama bence güzel bir çiçek var olmalı. O yüzden ağzına yüreğine sağlık Mustafa'cığım.

Evet arkadaşlar, bir programımızın daha sonuna geldik. Rotamız müzik, gezmeye devam ediyor. Geziyoruz, çalıyoruz, söylüyoruz. Ama biz Karadenizler olarak, özellikle Rize ve hemşinliler olarak, ikimiz de bir hemşinli olarak tulum olmadan olmaz deriz ve finali tulumla yapalım diyorum. Bizi bir yaylalara götür. Oradan sonra da bir horon vuralım ve evimize gidelim. Afiyetler, şekerler olsun. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Haftaya tekrar görüşürüz.

0: Yapmadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gibi...

Merhaba sevgili TRT Müzik izleyenlerimiz. Bu hafta da sizlerle birlikte olmanın, Aşker programı ile sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekibimizle birlikte güzel bir repertuar yaptık sizler için. Bakalım sizler de bizim kadar keyif alıp eşlik edecek misiniz programımıza? Evet, Aşker devam ediyor. Şöyle biraz geçmişe gidelim. Hadi buyurun.

Bravo. Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ellerinize kollarınıza sağlık. Şimdi birazcık yavaşlıyoruz. Birazcık da ağır bir eserle devam edeceğiz. Bir teselli ver diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize kollarınıza sağlık. Şimdi sırada Aşikar programımızda. Albümün de ismi Aşikar. Kıymetli dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz biliyorlar. Bir şarkımız var. Sözler Funda Dicle'ye. Beste sevgili maestrom Bora Dicle'ye ait. Bu gece diyeceğiz.

Harikasınız. Ellerinize kollarınıza sağlık. Uğurcuğum, Murat'cığım çok teşekkürler. Ve şimdi birazcık yavaşlıyoruz. Daha ağır bir eser ama yine nostaljik bir eser. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Güzel, nostaljik bir şarkıydı. Önümüzdeki hafta yine Aşikar programıyla sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Umarım bu akşam da bizler gibi keyif almışsınızdır. Bizler hakikaten çok hem keyif aldık, hem neşelendik, hem eğlendik. Dileriz haftaya da böyle geçer. Sağlıkla kalın, mutlu kalın ve müzikle kalın. Allah'a ısmarladık.

artık ne kadar kolay telaffuz ediliyor ölümler diyordu şair. Koca bir kent her karanlığı beklenmedik ölümlerle karşılıyordu diye devam ediyordu. Sene 2005. Aylardan Haziran. Karadeniz'in hırçın dalgalarla kıyıyı dövdüğü yerde kumral bir çocuğun yaz öyküsü bitiyordu bu kez. Başladığı yerde.

Çocukken şiirle güzel oynuyordum. Şairlerle çok uğraşıyordum. Bir ceket yaptırmak istedim o zamanlar İstanbul'a gelirken. Şair ceketi. O şair ceketli bir çocuktu. Adı Kazım Koyuncu. Kazım Koyuncu 1971'de Artvin'in Hopa ilçesinde doğdu. Kitap okuyan babamdan kaynaklı olarak diğer çocuklardan farklı oldum diyerek açıklıyordu aslında bir şeylerin farklı olacağını. Babasının aldığı mandolin ve amcasının Almanya'dan getirdiği gitarla müzik hayatına ilk adımını attı. Sözünü ettiği fark aslında tam da burada başladı. Yine

Kazım Koyuncu, 1989'da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi. O dönemi şöyle anlatıyordu. Zor dönemler. O okulu bitirip kaymakam falan olacaksın ya da kendi istediğin işi yapacaksın. Ama hep soru işaretleri olacak. Sonu nereye varacak? Bu tercihlerden soru işaretli olanını tercih ettim. Dediğini yaparak 1993'te aldığı bir kararla okulu bırakıp sadece müzik yapmaya karar verdi ve bu karar içinden şarkıların, aşkların geçtiği yepyeni bir yolun başlangıcıydı. ...1990'lı yıllarda arkadaşlarıyla kurduğu Dinmeyen adlı müzik grubuyla profesyonel müzik kariyerine başlayan Kazım Koyuncu, 1994'te Zuaşi Berepe grubuyla Laz halk müziğini rock müzikle harmanladı. Sisler Bulvarı, Vamish Kunam, İgzas ve Brüksel Live adlı albümleriyle özgün tarzını ortaya koyan grup, Türkiye'de Lazca şarkı söyleyen bir rock grubu olarak önemli bir adım attı.

Karadeniz müziğini rock müzikle sentezleyerek kendine özgü bir tarz oluşturmak amacıyla solo çalışmalara yönelen Kazım Koyuncu, 2001'de ilk solo albümü Via'yı yayımladı. Albümde Hey Gidi Karadeniz, Ben gibi şarkılar öne çıktı. Daha sonradan klasikleşecek 11 şarkıdan 7'sinin Lazca olduğu albümde çok sevilen şarkılardan biri de Kazım Koyuncu'nun sözleri bu kadar anlaşılmayıp da bu kadar anlaşılan ender şarkılardan biri. Dünyanın her yerinde çok ilginç tepkiler alan, herkesin çok sevdiği bir şarkı olarak tanımladığı Dido Nana'ydı.

Kazım Koyuncu 2004'te ikinci ve son albümü Hayde'yi yayımladı. Albüm gelmiş geçmiş en iyi Karadeniz albümlerinden biri olarak kabul edildi. Karadeniz'in tüm kültürel renklerini yansıtan Hayde, yılın en çok satan albümlerinden biri oldu. Albümde enstrümantal parçaların yanı sıra Ben Seni Sevduğumi, Gelevera Deresi, Denizde Karartı Var gibi şarkılar çok sevildi.

0: Didonana'nın kardeşi olarak nitelediği, kırlangıçlar gibi sevdasının sardığı Tira'yı anlattığı tüm içtenliğiyle.
1: Bahis vardı, vardı bizi, Tira kogadı.

Hiç başımızdan eksik olmayan gökyüzüne, günün karanlık saatlerine, ara sıra kopsa da fırtınalara, bir gün boğulacağımız denizlere, eski günlere, neler olacağını bilmesek de geleceğe. Sadece düşleyebildiğimiz olamamazlıklara, üşürken ısınmalara, her şeyden sıcak annelere, babalara ve tadını bütün bunlardan alan şarkılara kendi sıcaklığımızı gönderiyoruz. Kötü şeyler gördük. Ama her şeye rağmen bu yeryüzünde şarkılar söyledik. Teşekkürler dünya. Teşekkürler dünya.

Notalardan bir tanesi eksildi. Gitar yandı. İçimiz yandı. Yüzümüz düştü. Sesimiz sustu. Kulağımızda çalan sadece kumral bir çocuğun yaz öyküsü oldu. Teşekkürler Kazım Koyuncu.

0: Sinan Hastane'de bugün çok değişik. Çünkü şöyle bir durum var ki yıllardır benim kardeşim diyor, hatta öz kardeşim gibi sevdiğim çok yetenekli bir kardeşim bize eşlik ediyor bu programda ama aslında gelen bütün solistler ona sürekli diyor ki hadi öne çık, bir şarkı daha söyle, bir şarkı daha. Ağlayanlar oluyor şarkıcılardan, işte ne bileyim imza isteyenler oldu, vermedi. Ondan sonra aranjeleriyle devam ediyor. İkna etmeye çalışıyoruz artık yeter bir albüm yapayım sana diye. Ama gerçekten hem çok iyi müzisyen hem dört dörtlük bir kardeş. Bugün artık arkadan öne gelme sırası sende dedim ve Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu! Hoş geldin Enes'ciğim.
1: Hoş buldum abicim, teşekkür ederim.
0: Şimdi ilk olarak Enes Yolcu'nun hangi şarkısı? Demet Akan'la daha önce yaptığım ama daha sonra Demet'in Enes'le slow bir şekilde düet yapmak istediği ve yaptığı Bir Daha Bir Daha. Şimdi açılış şarkımız Sinan'la sahnede Bir Daha Bir Daha.

0: Bayanlar, baylar, Sinan'la sahnede Damar Gecesi'ne hazır olun. Sesi iyice açın. Dizleri boş verin. Burada çok daha büyük dram var gerçekten bu gece. Evet Enes'cim, hoş geldin.
1: Hoş buldum abicim, teşekkür ederim.
0: Nasıl, böyle değişik mi arkadan öne gelmek? Alışıksın sen. Gerçi ben seni ilk programa da böyle çıkartmıştım değil mi? İttim ya programa. Anlatsana onu, ne yapmıştım?
1: Sabah programıydı. Ben de daha ilk söylediğim şarkıydı.
0: Bay bay, bugün yapacağız onu.
1: Bay bay, benimle başlıyor şarkının girişi. Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani. Şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum yani. Benim çıkmam gerekiyor, ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: aynen
1: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana.
0: Çıksana, en sonunda ittim ben Enes'i arkadaşlar. Yayına ittim ve dedim ki hadi, şöyle başladı bir anda. Bir rüzgarın böyle oldu. Vallahi çok güzel günlerdi. Çok güzel hatıralar var. O yüzden ama yavaş yavaş tabii ısındı. Şimdi orkestrada tabii özellikle Merve Özbey de son zamanlarda öne çıkan kompozisyonlar yazıyorsun. O orkestrayı yönetiyorsun. Aranje olarak çok değerli işler yapıyorsun. Ve film müziklerine ve dizi müziklerine değil mi?
1: Evet.
0: Şu anda son yaptıkların Ben Bu Cihana Sığmazam vardı en son.
1: Evet.
0: Artık bittiği için dizi.

0: söyleyebiliyoruz yani. Oraları
1: Evet.
0: yayınlarlar. Orada çok başarılı işler yaptın. Hatta orada söylediğin bir türkü trend oldu.
1: Evet.
0: Hangi türkü Dönes?
1: Bu dünyanın devranını diye bir türküydü abi.
0: Onu biraz söylesene Enes, ne olur be. Çıkar mı? Çok az. Allah Allah. Uşak.

0: Enes ya. Vallahi benim bile gözlerim doldu.
1: Evet, sen türkü
0: seviyorum,
1: çok seversin, çok
0: duygusunu, ruhunu, ama tabii çok yakışıyor bunlar. Ya biz ne yapacağız sana? Pop mu yapacağız, arabesk mi yapacağız, türkü mü yapacağız? Ne yapacağız ya? Müziğin açık büfesi gibisin yani.
1: Biraz da senin sayende aslında.
0: Yok, benim sayemde değil. Ben sadece biraz daha push ettim yani seni. İttim ortalığı. Hani yoksa... Neyse, bugün tabii inanılmaz güzel bir sürprizimiz var hem sana da hem TRT izleyicilerine de. Birazdan bol bol bizi duygulandıracak ama hangi duygularla okuduğunu sorarsanız tabii şu anda gözlerinin içine baktığı birisi var. O da genç kuşağın yetiştirdiği ve yakında yıldızını ilan edecek çok sevdiğim bir kardeşim. Aynı zamanda Enes Yolcu'nun eşi. Ve ilk kez bir programda yan yanalar. Zar zor ikna ettik. Şarkı söyleyeceksin, hayır abi diyor. Konuşacak, hayır abi diyor. Ne yapacaksın diyorum, gelmeyeceğim diyor. Zar zor ikna ettik. Çünkü o yolun çok başında ama inanılmaz bir kariyer yapıyor şu anda. Gerçekten oyunculuk anlamında da hem TRT'nin güzel dizilerinden birçok kanalın dizisinde yer aldı ve yer almaya devam ediyor. Çok da güzel bir düğün yaptık onlara. Hatta onda detaylarını konuşuruz. Ama şimdi onu da davet etmek istiyorum ki bu duygusal adam, daha da duygusal sözlü şarkıları bu gece gerçekten TRT Müzik'te dram gecesi, damar gecesi. Bayanlar havaylar. Şimdi o güzel oyuncu. Soyadını iki tane mi söylüyoruz
1: artık?
0: İki
1: tane oldu artık.
0: Evet. Ya atmıyor onu ya. Onu da atmıyor.
1: Atmıyor.
0: Peki efendim. Özbey Yolcu diyeceğiz onu.
1: Özbey Yolcu oldu.
0: Öz Yolcu diyeyim. Bayanlar baylar. Tuğçe Öz Yolcu. Onunla da kızar. Öz Yolcu, ona da kızar. Şimdi karşınızda o güzeller güzel oyuncu. Tuğçe Özbey Yolcu. Güzel Tuğçe'miz. Gelin hanım. TRT'nin de gelini diyebiliriz artık. Hoş geldin. Evet, karı koca. Uzun zamandır görüşmüyordunuz. Gel otur. Mahvetti bizi ya. Tuğçe'cim nasıl? Oradan dinliyordun türküyü. Dağıttı
2: ben
0: bizi ya.
2: Çok duygulandım.
0: Sen alışacaksın gerçi dağılmaya.
2: Evet, ama ben...
0: Şeyler falan oluyor. İçeride mesela Tuğçe'nin çekimi yoksa o gün bir bazen güzel, çok hamarattır. Kek falan yapıyor içeride.
1: Stüdyo. Değil
0: mi? Acayip bir ambiyans oluyor değil mi? Bir yandan böyle şeyken içeride yemek yemek, arkadan sürekli bir acıklı bir şey geliyor değil mi?
2: Evet, o acıklı bir şeyler yaptıkça benim de çaldıkça canım bir şeyler yapmak istiyor.
0: Ya, üzgün herhalde bu çocuk, karnını doyurayım diye. İnanılmaz tabii bu bir meç. Bu çok kolay bir şans değil tabii ya. Böyle bir karı kocanın birbirini anlaması ve çok genç yaşta bu evliliği yaptınız. Ama senin de mesela biz de Tuğçe'ye soruyoruz değil mi nasıl olmuş diye, vardır bizde. Evet. Güveniyoruz onun kulağına.
1: Evet, bir de şu
0: bence bu şarkı çok tutacak dedi, her şarkı tuttu ama.
1: Bence de.
2: Gerçekten.
0: Evet, kararsız oldukları da çok tutmadı yani.
2: Ben bir dinleyiciyim. Fikirlerimi paylaşıyorum.
0: Sen peki Enes'in şarkı, tamam okey, ama hani sana böyle şarkılar söylemesinden etkileniyor muydun? Evlenmeden önce de.
2: Evet, etkileniyordum. Hatta bizim bir şarkımız vardı.
0: Hangisi?
2: Özcan Deniz'in Hayat Arkadaşım. Hatta düğün şarkısı.
0: Düğündeki. Evet. Evet. Evet. O düğüne nasıl zor yetiştim ya.

0: Güzel Bu olmuş.
1: nereden gel? Bak gözleri doldu hemen.
2: Çok duygulandım çünkü bu bizim şarkımız.
1: Yakın gir abi, kaçırma bunları. Ağlıyor kız.
2: İlk tanıştığımızda bu şarkıyı açıp ben seninle evleneceğim demişti.
1: Allah Allah.
0: Evet, benden hiç beklemezsin.
1: İşte demez halbuki vallahi hakikaten. Çünkü yani o duygusallıktan kaçan bir çocuk biliyorsun. Çok duygusal olmasına rağmen.
2: Ben bilmiyorum.
1: Bilmiyorsun. Ha, sana da...
0: Onu gösteriyorum demek ki.
1: İlk... Bu şarkı peki sen bu şarkıyı dinledin.
0: Evet abi.
1: Bu şarkıyı çok sevdin. Sonra bunu dedin ki Tuğçe'yi hissettim bu şarkıda. Onu dinletip seninle evleneceğim dedim ve evlendin. Helal olsun
0: evet
1: ya.
0: Evet abi.
1: Vay be.
0: Senin de şarkıların var öyle.
1: Nerede?
0: Yani 2-3 milyar olan şarkılarından
1: ya
0: sadece.
1: Ya olsun canım. Vay be ya, çok güzel hikayem canım benim ya Tuğçe'm. Tuğçe nasıl başladın sen?
2: Nasıl başladım? Biraz benim hikayem aslında duygusal. Çok şey, duygusal.
1: Şey diyorlar mıydı sana hep küçükken de, ne güzelsin, oyuncu mu olsan falan, yoksa karşılar mı?
2: Hayır, aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum.
1: Yani başka şans ve çare bırakmadı sana yani. Her evet. yerden kıskıcını aldı seni.
2: Evet, çünkü yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu ve oyunculuk kapısı açıldı bana. Ben de bunu değerlendirdim.
1: Tuğçe şeyi düşünüyorum da sen... O kadar rahat ağlarsın ki duygusal sahnelerde. Hiç zorlanmana gerek yok biliyor musun? Hemen gözleri doluyor ya. Çok duygusal.
0: Ve inanılmaz ezberi tekst geliyor ya. Bir sayfayı 10
1: dakika. İşte o bir ayrı bir yetenek ya.
2: Ya evet o yetenek. Çok güzel ama girişte de konuştuk. Mesela ben şarkı söyleyemem. Çok utanırım.
1: Belki bir ufak de, bir eşlik olur.
2: Hayır benim şarkı ezberleme körlüğüm var. Yani ben şarkı sözü ezberleyemiyorum.
1: Çok ilginç. O kadar evet. koskoca teksti ezberleyip
2: evet.
1: şarkıyı ezberleyememek.
2: Yapamıyorum.
1: Çok
2: bildiğim bir tane şarkı var. O da senin şarkı.
1: O da destek alıyor değil mi? Vokal yaptı.
0: Hangisi?
2: Yok yok. Yanımdadır. Ben onu çok seviyorum.
1: Aa, evet,
2: onu bayılıyorum
1: seninle
2: ona.
1: Seninle yaşanan her evet, şey yanımdadır. Benim yanımdadır. O da zor abi. Arka arka tekerleme
2: evet,
1: gibi.
2: Evet onu ezberledim yani.
1: Ya enteresan. Şimdi herkesin Tuğçe'den bir beklentisi var. Onun çok büyük patlayacağı ve star olacağı ile ilgili. Yaşı daha çok ufak olduğu için. Değil mi? Hep bu böyle beklenti var. Çünkü öyle bir malzeme var elimizde. Yani güzelliği, yeteneği. O yüzden hani Enes'in de bu konudaki şeyi hoşuma gidiyor. Normalde biraz daha sert bir çocuk yani karakter olarak. Ama burada hani
2: beni
1: seni
2: çok
1: desteklemesi. Çünkü biliyorum arkadan da güzel hani hep seni cesaret verici, sen mesela audition vereceğin zamanlarda seni çekmesi.
2: Evet,
1: veya
2: yani de... o kadar duyguya, karaktere kendini veriyor ki bazen ben şaşırıyorum yani. Enes de çok yetenekli bence bu konuda.
0: Bazen teksti değiştiriyorum audition'da diyor ki.
1: Benim hayalimdeki ne diyor?
0: Diyorum ki orası öyle değil diyor. Ben derim ki rol kaldırır bunu falan.
1: Havalara evet, gir. Havalara girmek de var
2: giriyor.
1: Yani.
0: Benim yani.
1: Ya şey enteresan, hayalim şu. Top bir dizi. Sen başrolsün, Enes Yolcu müziklerini yapıyor.
0: Ay, İnşallah.
2: Ne güzel, değil mi? Olur.
0: Aslında
2: keşke.
0: Yaptık ama dizi tap değildi.
2: Bu arada doğru söylüyor.
0: Yaptık dizi tap değildi.
2: TRT Türk'te Memleket Kreuzberg diye bir dizim vardı.
0: TRT'de benim. Oynuyor.
1: Ha TRT'deydi yine.
2: Aha, evet. Enes de müziklerini yaptı. Hmm. Ama tap değildi.
1: Olsun ama sonuçta TRT Türk'te bütün dünyaya yayın yapıyor.
0: Tabii, çok izleniyormuş. Evet. Ben de MSG'den öğrendim.
1: Maşallah. O zaman Enes'ciğim bu tatlı sohbete bir şarkı. Çünkü çok senle bizim şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben şimdi bir şarkı yapıyorum. Bir şarkıcı arkadaşıma veriyorum ya. Sonra hemen o şarkı Enes'ten duymak istiyorum. O yüzden bizim çok cover'ımız var. Çok. Hatta Enes de bazen gaza gelip aranje yaptıysak beraber o şarkıyı mesela söylüyor. Sonra ve bana atıyor. Ben de diyorum ki ben de o şarkıcıdan değil Enes'ten dinlemeye başlıyorum. Bu da yalan değil. Şimdi onlardan biri bence çok sevmek yasaklanmalı. Bizim seninle hit olan yani yan yana yaptığımız şarkılarda. Hadi bakalım.
0: Teşekkür.

0: Ha, ne şarkılar yapıyoruz biz de ya. Vallahi billahi. Enes bravo ya. Vallahi nerelere götürdün beni.
1: Teşekkür ederim
0: Bu
1: abi.
0: şarkıyı pandemide yazmıştım. Dünya kötü bir yer olur. Olabilir dayanırım falan diye.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsun.
1: Unutmak mümkün değil ya bu
0: Unutmadık
1: şarkı.
0: abi, hepimiz 15 kilo aldık pandemide.
2: Biz
1: Evet.
2: hala veremedik.
0: Yok canım, daha iyi. Ya çok güzeldi. Yani güzel şarkılar yaptık hakikaten ya. Bu şarkı da sevdik, özel. Ve sen de çok iyi meç oluyor Enes bu şarkıya.
1: Biraz sesim arabeske çok yatkın olduğu için senin şarkıların içinde
0: Çok uyuyor evet, ama
1: arabesk var abi.
0: buradaki aslında batı bir şarkıya arabesk eklemen daha tatlı duruyor yani bu şarkıda, değil mi?
1: Evet.
0: O çok iyi yani. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum yani şey olarak. Hani hangi tarz yapsak oluyor sana ya. Birazdan bay bay yapacağız mesela. Bay bay da çok güzel
1: R&B
0: gidiyor.
1: yapmıştık ona. Evet.
0: Peki şeyde Tuğçe, bu projelerde bazen yaşınla ilgili handikap yaşıyorsun son zamanlarda, değil mi? Daha üst yaş rolleri geldi hep. Son
2: Evet, öyle.
0: aylarda öyle şahidim ben de.
2: Şimdi ben 26 yaşındayım. Ve çok ara bir yaş. Yani ne 20'yim, ne 29-30'um. Çok arada bir yaş ve genelde senaryolarda daha genç roller oluyor.
0: Yani sana 18 yaş geliyor. Ama orada da
2: Geliyor ama olmuyor.
0: sırıtmazsın, ama sırıtmazsın aslında, biliyor musun? Bence
2: Evet.
0: ileri yaşlarda
1: Evet,
0: sırıtırsın da.
1: kesinlikle öyle.
2: TRT'de Acemi Anneler'de rol aldığım zaman 21 yaşındaydım ama 15 yaşında bir
0: İyi, demek ki
2: karakteri
0: hep 6 geri koy. Şu an 22 oynayabilirsin demek ki.
2: Bilemiyorum.
0: Öyle düşünüyor. Yok, 20
2: Evet.
0: oynayabilirsin şu anda. 18-20 de sırıtmaz şu anda sende
2: Yani evet
0: diye
2: olabilir.
0: düşünüyorum. Enes, sen de bilemedim ya.
1: Ben yaşımı gösteriyorum abi direkt ya.
0: Ya yok, oyuncu olarak bilemedim Enes'i ya. Bazen benim gibi sen de böyle şey yapıyorsun ama beni taklidimi yapıyorsun ama. Enes,
1: Senin...
0: benim bir yürüyüşüm yapsana.
1: Yayında mı?
0: Enes
1: Gerçekten
0: yap
1: var
0: yap
1: mı?
0: yap ya, ne olacak?
1: Yayında mı?
0: Yap, içeri girdiğimi yapsana
2: Evet.
0: benim bak.
2: Hadi yapsana.
1: Harbi bu ömür boyu
0: Defne.
1: kalır burada ama.
2: Hadi
0: Baba
2: abi bir
0: benim
2: şey
0: yürüyüşüm.
2: söyleyeyim mi? Şuradan girsin böyle.
0: Girsene. Bak. Sinan Akçıl içeri girişini yapıyor bak.
1: Sinan Akçıl'ın stüdyoya girişini yapacağım.
0: Şarjı da yap.
1: Şarjı yap. Belki çıkmaz da yürüyüş çıkar kesin. Şimdi çekiyor mu?
0: Evet
1: kamera?
0: evet. Sendeyiz.
1: Tamam. Şimdi şöyle. Stüdyoda çalışırız. Genelde Sinan abim en son gelir. Stüdyoya herkes, şarkıcılar, müzisyenler var. İçeri girişi Sinan abim bulur yani. Kim olursa olsun kafada şapka, yürüyüş bu.
0: Müzisyen olmayanlar da
1: Ve içeride 20 tane müzisyen var. Hepsiyle müzik yapıyoruz. Girerken de böyle diyor. Müzisyen olmayanlar dışarı çıkabilir miyim?
0: Orada hala DJ'ler falan duruyor. Siz niye duruyorsunuz diyorum.
1: Bir iki kişi
0: Allah
1: kalıyor
0: Allah.
1: müzisyen, diyor ki ben müzisyen olanlar dışarı çıksın demedim mi?
0: Aynen. Birkaç şarkıcı da orada duruyordu ya, onlara da dedim. Ya size de söylüyorum, müzisyen olanlar dışarı çıksın.
1: Bunlar hep yaşadığımız şeyler.
0: Neyse canım. Şimdi tabii ki böyle durumlar yaşıyoruz ama bu bizim duygusal olduğumuzu engellemiyor. Yani o yüzden şeyde de bu dizicilik seni çok sardı, dizi müzikleri işi.
1: Evet
0: Yani
1: abi.
0: seviyorsun da, onunla uğraşıyorsun, çok iyi sound çıkarıyorsun. Yani burada bir ilerletme düşün. Bir sinema alır mısın şu an gelse teklif?
1: Sinema alırım. Dijital yapıyorum çünkü. En son bir tane dijitale yaptım yine.
0: Öyle
1: Adını
0: mi? Ha.
1: vermeyeyim platform.
0: Tamam.
1: O da çok güzeldi. Şimdi şöyle abi. Küçüklükten dizin eski diziler olduğu için konuşabilir miyim? İsmini verebilir
0: Tabii
1: miyim?
0: tabii. Onlar
1: Şimdi
0: da
1: Kurtlar
0: değil mi? Defne
1: Vadisi'ni çok
0: almış olmuyor.
1: izlediğim için ezbere müziklerini. İşte ki Ezel de öyle. Dizi müziğine o iki dizi yüzünden bayağı bir hakimdim yani.
0: İzlediğin için
1: Ha,
0: kulağında oluyordu.
1: tabii ama tabii bunlar Türkiye'deki diziler için. Mesela şimdi Interstellar'ı izledim yani. Hans Zimmer'i yaptığı temaları dinledim yani.
0: Hans Zimmer çok büyük müzisyen
1: Bir,
0: ya.
1: mesela
0: John Williams vardı bir de,
1: değişiyor.
0: gitarcı. John Williams ve evet. Bu da benim bak,
1: Devan'ı dinledim
0: şey
1: bayağı.
0: vardır ya, sürekli torununu uyaran büyük babalar. Bir kan ne zaman bir şey böyle birkaç kalk yani. Hani şey der gibi, dalma oraya. Hep bana bu çocukluğumdan beri Hay Allah. Beni görüntüler aramayı da korkar o yüzden. Kaş gözle anlaşırız. Enes,
1: Buyur.
0: bu güzel iş ya. Ben de küçükken çok hayal ediyordum. Hatta benim Grammy alma hedefim vardı küçükken şeyle. Bir sinema temasıyla.
1: Ama senin üreticiliğin var ya,
0: Yapabiliriz istesek
1: beste,
0: tabii
1: evet
0: ama çok,
1: kesinlikle.
0: ama büyük emek ya. O sen de biliyorsun büyük o. Yani o scoring işi özellikle,
1: En zoru o.
0: hani dakika dakika falan,
1: Onu da ben
0: işte
1: yapıyorum.
0: Tuğçe'nin orada kafayı yediği anlar değil mi Tuğçe?
2: Evet, yani ben bir gün Enes'in saat 12'de oturup sabaha kadar hiç kalkmadığını hatırlıyorum.
1: Düzgün
2: yani.
1: 12'ye kadar scoring yaptı.
0: 12 saatim var yani.
2: Evet. Bilgisayarın başında.
1: Tabii bu arada Ercan abi, Ercan Saatçi ile beraber yapıyordum bunları.
0: Onu tabii tabii, ona da buradan Sinan Onunçal'ı çok seviyoruz. Evet. O da yıllardır bu işlerin içinde zaten, hani sinema, film, dizi ama... gerçekten iyi gidiyor o konuda da. Hani aranjörünü zaten çok büyüttün ama bu konuda da...
1: Senden bunu duymak çok önemli benim için.
0: Bayağı mücadele ettik ama sonunda herkesi geçtin çok şükür.
1: Teşekkür ederim.
0: Hatta birazdan, hatta yeri gelmişken belki yapalım. En son Ebru Gündeş'e bir şarkı yaptım. İyi ki doğmuşum.
1: Evet.
0: Canım Ebru'm, buradan sana da selam olsun. Çok severim hem renk, ses rengine. Zaten bunu bütün Türkiye biliyor ama... hem de karakterin duruşunu ve

0: bizim arkadaşımızı çok severim. İyi ki doğmuşum aranjesini de Enes yaptı.
1: Evet.
0: Ama ilk demoyu da o söyledi. Bütün şarkıların ilk demosunu o söylediği için. Şimdi bence yeri gelmişken Enes Yolcu'dan İyi ki doğmuşum alalım. Ebru'ya da buradan selam çakalım.

0: Evet.
1: Güzel şarkı ha.
2: Çok güzel şarkı.
1: Bugün kendimi övme gülme geçtim bir anda. Şarkıları ama sen söyleyince çok güzel. Hiç yapmazsın. O kadar da değil ya. Yanlış tanıtıyorsunuz insanlara beni. Güzel. Vallahi Enes'im ağzına sağlık. Tuğçe'm ağzını oynattın en azından. Allah razı olsun. Ne olsun.
2: Evet.
1: Ne olsun Ebru'cum. Sana selamlar. Seni seviyoruz. Her zaman dostum. Her zaman yanında. Senin de öyle benim. Burada bir şey de vardı ha. Bir de bir vid. Böyle bir şarkım
3: evet,
1: var ya burada.
3: Evet.
1: Versene abi. Versene ton.
3: Si.
1: Bir de bir vid. Çok güzel söyledi
3: onu. Si karar alabilir miyim?
4: Bir de bir bitti kabul edelim.
1: Bak işte bu şarkıdır ha.
4: Niye bunu görmezden gelelim?
1: Hadi Tuğçe.

0: Ben Sinan Tatlıses.
1: Şarkılarımla görünüşüm pek böyle aslında ama içimdeki şeyi bilmedikleri için tabii. Ve bro yapıyı.
2: %100 öyle.
1: Evet. Aslında şarkılara çok paralelim de dışarıdan belki hani birazcık daha batı yönde şarkılar yapacak biri bir gözükecekken herkes hayal kırıklığına attığım için özür diliyorum. Aslında içeride öyleyim yani zaten. İçeride doğuyuz yani.
2: Ama senin şarkılarında hep böyle içinde bir arabesk yok mu?
1: Var ya.
2: Var net yani.
1: Var, hep var.
2: Yani yeni nesil Müslüm Gürses besteleri gibi falan.
1: Aynen öyle. Doğru, hepsi de oluyor bir şekilde. Enes, efendim bu abi, bağlamayı ilk eline aldığın, eyvah, hatırlasan yılları.
2: 2 yaşında.
1: Kars mı?
2: 1. Yok da.
1: Ya sen Kars'ı hiç görmedin.
2: Kars'ı görmedim. Geçen
1: şimdi şöyle,
2: gördüm.
1: Kabul etmiyor. Kars'ta olduğunu iddia edenler var. Artvin'in olduğunu iddia edenler var. Anne baba tarafı. Hangisini daha çok yakın? Bak, şimdi bizi Kars'ta izliyor, Artvin'de izliyor.
2: Tabii ki.
1: Buradan artık açıkla bunu.
2: Karslıyım ya.
1: Ooo. Evet.
2: Ama işte annem Artvinli, Karadeniz'de. Onu inkar edemem. Orayı da çok seviyorum. O da memleketi.
1: Artvin.
2: O da Karadeniz'in en güzel yerlerinden biri.
1: Artvin'de bir konser yapmıştım. Çoruh Üniversitesi var orada.
2: Müthiş.
1: Of. Böyle bir doğa yok ya Artvin. Ama Kars'tayım diyorsun sorduklarını değil mi?
2: Çünkü bizimkiler hani ben gitmedim de böyle klan halinde kalabalık şekilde İstanbul'a geldikleri için.
1: Arkadaşlar ben bunun düğününe gittim. Daha doğrusu ikisinin düğününe gittim. Bakın size yemin ediyorum. Abartılı söylerler ya abartılı. 75 kişiyle fotoğraf çektirdim. 74'ü Enes'in amcasıyım dedi. Doğru mu Enes?
2: Doğru, doğru bizde.
1: Ben hayatımda böyle bir şey görmedim yani. 74 tane amcasında fotoğraf çektirdim yani.
2: Düğünü 600 kişilik diye hesaplayıp yaptık.
1: 1000 kişi geldi.
2: Adam finalde 1000 kişi oldu dedi bize.
1: İnanılmaz bir şey ya.
2: Ve 2 kişilik göndermiştik.
1: İnanılmaz abi. Kalabalık bir sülale yani.
2: Kalabalık. Bizimkilerin hani...
1: Artvin mi daha kalabalık, Kars mı?
2: Kars.
1: Kars
2: çok kalabalık yani.
1: Şey oynadık ya zaten Azerbaycan.
2: Evet. Karapa bak terekeme. Sen de oynadın hatta.
1: Ben de oynadım vallahi.
2: Azeri'ye yakın, evet çok yakın.
1: Ya bu da tatlım. Şimdi Tuğçe Ankaralı. Ankara diyoruz değil mi?
3: Evet, ben Ankaralıyım.
1: Ankara'nın hatta onu da söyleyeyim hadi söylemişken. Bir dedi ki bana abi kız istemeye gidiyoruz Ankara'ya. Dedim geliyorum tamam kardeşim. Git Ankara bitti. Kırıkkale'ye geldik. Kırıkkale'ye geçtik falan. Meğer o abiciğim burası da Ankara. Tuğçe'nin o klasik sesini incelttim.
3: Ankara'ya bağlı bir ilçe Elmadağ.
1: Elmadağ'a buradan selam olsun. Elmadağ izliyordur bizi bugün. O bölgede çok izleniyoruz. Elmadağ selamlar.
2: Abi geçen hafta Kars'a gittik ya biz. Bu ara moda biliyorsun. Bizim köy sınırda böyle. Ne dediler biliyor musun? Bizim programı izliyorlarmış.
3: Evet, gerçekten.
2: Şimdi hep aynı geyik yapılıyor.
1: İnanılmaz ya.
2: Yemin ederim gerçek.
1: İnanılır gibi
2: Tuğçe
1: değil.
2: De
1: ben de çok yani. Şaşkınım ya. Yani
2: acaba akraba mı oldukları için yoksa?
1: Dün spor salonunda İranlı birkaç tane dostum geldi, beni buldu, dedi ki biz Sinan'la sahnede izliyoruz. İşte geçen gün bazı emniyet müdürlerimiz Sinan'la sahnede her gün izliyoruz. Ondan sonra sokakta teyzeler yanağımı sıkıyor böyle. Sinan'la sahnede bitirme falan diye kızıyorlar. Enteresan bir izleyici kitlesi var gerçekten. Defne'cim gerçekten söylüyordu bana da, onu inanmıyordum. Hakikaten doğruymuş. Buradan tekrar teşekkür ederiz tüm izleyicilerimize. Ankara, Elmadağ, Kars, Artvin diyoruz.
2: Evet.
1: Senin tek taraf mı?
3: Evet,
1: anne baba tarafı ayrı değil.
3: Ankara. Yani yedi göbek Ankaralılar. Hiç kaçma göçme yok.
1: Doğumun bizde. Ankara.
3: Evet.
1: O zaman bayağı her şeyin yani 25 yaşına kadar falan Ankara neredeyse.
3: Evet,
1: 23
3: evet.
1: Falan kadar.
3: Ankara'yı çok seviyorum.
1: Siz nerede tanıştınız? Sosyal medya üzerinden tanıştınız.
2: Anlatayım
1: sonra mi? Anlatsana.
3: Enes anlatsın ya, çok güzel anlatıyor.
2: Ya ben aslında erken uyanırım, bilirsin abi, sen işlerden dolayı biliyorsun.
1: Evet.
2: O gün biraz fazla erken uyandım. Diyorsun ya amcaları çok diye. Amcama kahvaltıya gittim böyle. Kahvaltı yaparken televizyon açıktı. Yine TRT açıktı işte. Şans işte bak. Bugün bir şeye.
1: Aa diziyi görüyor evet. Dizinin bak röportaj, bu enteresan hikaye.
2: Dizi bitti, röportaja girdi dizi. Ben de böyle kaldım ekranda, böyle baktım. Bu kız kim dedim ya.
1: TRT Türk mü?
2: TRT acaba? Yok, TRT 1.
1: TRT 1'de.
2: TRT 1.
1: Hangi diziydi o zamanki?
3: Acemi Anneler.
2: Ben de dedim ki hiç huyum değil. Ekledim yani.
1: Bir şey söyleyeceğim. Orada şöyle bir muhabbet vardı. Bunlar annem mi beğeniyor? Bunlar bize bakmaz anneciğim ya falan.
2: Yok. Öyle...

0: Öyle bir şey dememiş.
1: Öyle bir şey
0: öyle bir şey der
1: hatırlıyorum.
0: Mi? Benim huyum mu?
1: Hayır değil de şey.
0: Annem dizi
1: daha doğrusu
0: izliyor.
1: Ben oyuncuyla değişim olur. Öyle bir şey hatırlıyorum.
0: Heh, annem diziyi izliyor. Ben tepki verince yanımdayken dedi ki keşke evlensen dedi. Daha ne tanışıyoruz ne dizi. Sadece ekranda.
1: Ciddi misin ya?
0: Evet. Böyle oldu.
1: İnanılır gibi değil.
0: Yani vay. Ve bugün TRT'deyiz. Çok ilginç değil mi?
1: Vay be.
2: Evet.
1: Senin enteresan sayende, hakikaten. Tabii. Yok canım benim sayemde yok. Enteresan abi kader işte ya. Hayat. Evet. Peki hayallerinin daha %30-40'ındasın diyebilir miyiz Tuğçe?
2: Evet daha çok başındayım
1: yani,
2: bence.
1: Yani şey mesleki olarak soruyorum.
2: Evet evet
1: çok güzel
2: çok
1: bir aile kurdun ama.
2: Devam edeceğim.
1: Bu yol devam ama. Bu evet. Yolu, senin bırakma lüksün yok bu. Öyle bir şansın yok. Çünkü Allah sana bütün bu özellikleri bir arada vermiş yani.
2: Teşekkür
1: hani
2: ederim.
1: Müziği bırakması gibi bir şey olur yani o yüzden.
2: Zaten şu an kamera önünde çalışmıyor olsam da bana gelen auditionlar benim mesleğimi yaptığımı gösterir. Ben şu an zaten çalışıyorum bir nevi.
1: Çok fazla audition geliyor evet.
2: Evet geliyor. Evet. Gerçekten
1: çok
2: öyle.
1: Çok geliyor audition evet. Ona ben de şahidim. Bir tanesini seçecek ve o en güzeli olacak
2: evet,
1: bence.
2: Evet bizim meslek biraz da sabır işi.
1: Sabırla devam edeceğiz yani ve şimdi seni ama dinlemeye sabırsızız. Bir şarkı daha yapalım deniliyor.
0: Estağfurullah.
1: Bence yine ya durum çok acil ya da ne var bir sürü şey var ya yazdığımız.
0: Ya senin olan her şey olur bana yani.
1: Dur bakalım ne çıkacak. Şimdi Enes Yolcu bir kez daha Sinan'la sahnede.

0: Bravo. Bu da çok yok. Enes bunu kliplendirdin de hatta değil mi cover olarak? Merve ile evet, Ceceli'den sonra.
1: Aslında bunu bir...
0: Piyanist 2'nin çıkış şarkısıydı bu. Evet.
1: Bunu sen bana atmıştın demosunu yapayım diye.
0: Ay, ama sonra tam... sen bana geri attın.
1: Sen yine çok beğendin.
0: Ben yine orijinalinden soğudum şarkının.
1: Estağfurullah. Fikirler senin de zaten baştaki demodakilerde. Sonra ilerlettik. Sonra Merve ablayla Mustafa abi okuduktan sonra ben bir de akustik cover yapmıştım. O da güzel gitti. Senin çok sayfadan.
0: Aynen.
2: Ben çok... sizin bu stüdyoda çalışma aşkınızı çok seviyorum. Şimdi birebir şahit olduğum için bayılıyorum. Özellikle geçen kış çok iyi hatırlıyorum. Kar yağıyordu dışarıda. Yani bir yandan yemek yiyorsunuz, bir yandan çalışıyorsunuz. Sen köşeye gidiyorsun, şarkı yazıyorsun.
0: Piyanisti yaparken yine üçü galiba.
2: Evet, çok
1: Sinan
2: güzeldi.
1: Abi şeyi şimdi herkes bilmiyor onu. Yani perde arkasında olanlar yakınları biliyor. Ona bir şey geldiği zaman bir bakıyoruz yok orada.
0: İçeri.
1: Odanın içinde yok.
2: Evet, kaybolmuş.
1: Ya diğer odada ya kapının girişinde bir geliyor sözler bitti diyor.
0: Ya şey de öyle oldu. Bay bay.
1: Bay bay öyle 5 dakikada falan yemek gelene kadar yazmıştım.
0: İlk düetimiz değil mi? İlk senin şarkıcılık olarak sesin duyulduğu bay bay mıdır?
1: Bay bay da o da dediğim gibi. Ondan evvel hep...
0: Birazdan bay bay yapacağız. Ona da çok istek vardı her zaman yan yanayken. Bay baydan son ilk o sonra bay baydan sonra çıktı herhalde öbür coverlar.
1: Bay Bay'la ilk defa şarkıcılık yönüm çıktı.
0: Enes şu şeyi de söylesene bir kere ya.
1: Ne abi?
0: Eşin tabii ki esmer değil ama ben şu karalı mı değil mi? Duyacağına söylüyor.
2: Evet.
1: Ben onu düşünerek
2: söylüyorum. Keşke yoksan şu an.
0: Çok az bir tondan girsin. Evet. Çok seviyorum o şarkıyı. Hani seni bulmuşken Cano.
1: Si alabilir miyim abi?
0: Gel ne olursun gel.
1: Buradan mı?
0: Nereden İşten istersen. Mi?
1: Nakarat mı okuyayım diye dedim.
0: Bence ver bu. A'dan gir nakarata kadar git.
1: Yapacak bir şey yok ki okuyacağız artık.
0: Pesten gir nakarata çıkıyor.

0: Abi çok buradan da bu benim değil Serdar Ortaç. Evet. Canım Ortacım. Yıllar önce ben daha çocuktum bu şarkıyı dinlediğimde. 97'ler falan olabilir.
1: Evet 90'lar.
0: Aşkın Nuri Yengi. Müthiş bir ses ona da buradan. Sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Programın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bu bay bayı birazdan yapacağız. Sonra senin özel isteğin var diyemiyorum da final yapacağız. O... Benim son albümden 4K'dan diyemiyorum da ama Tuğçe'ye şey sormak istiyorum. Tuğçe tercih ettiğin rol stili var mı? Hani bu geldiğinde bu tarz audition geldiğinde sevinip de ya bu olmayabilir. Yani herhalde şey değil mi? Daha iyi aile kızlarını mı seviyorsun? Hani...
2: Yok, senaryoya bağlı. Yani
0: var mı
2: güzel
0: da oyunculuk
2: yazılmış...
0: kuralların yani hani? Enes sen kapa. Sana sormuyor.
1: Benim var.
0: Sana sormuyor.
2: Türkan Şoray kurallarım
1: var. Çok
2: saygı
1: duyuyorum.
0: Ya yani... Zaten o kendisi tercih etmiyordu.
2: Sonuçta bu bir iş. Senaryo gelsin okuyayım ona göre bir karar vereyim.
0: O yani ruha bu, girebilirsem aynen, her
2: böyle,
0: şeyi yaparım diyorsun.
2: Bunu yaparım bunu yapamam gibi cevaplayabileceğim bir şey
0: ama
2: değil.
0: Özellikle sevdiğin hani şey daha gençlik dizilerinden artık herhalde biraz daha drama geçiş değil mi?
2: Evet ben dram çok seviyorum.
0: Dram yakışıyorsun. Evet, aslında çok... komedide de olursun biliyor musun?
2: Evet ya Güzel Günler aslında komedi değildi.
0: Komik sahneleri vardı onun Güzel Günler.
2: Vardı. Sıcak bir aile dizisiydi ama komikti de. Ben seviyorum yani her şey olabilir.
0: Değil mi? Hepsi olabiliyor yani. Şey, ama hayalim dediğin gibi hani... Bir işte Enes Yolcu müzikler.
1: Evet inşallah.
0: Tuğçe Yolcu başrol olacak bence bu yani.
2: 7-7-7.
0: O zaman şimdi şu ilk düetimiz bay bayı yapalım. Ondan sonra da biraz daha sohbet ve diyemiyorum da veda edeceğiz. Ama şimdi Sinan'la sahnede bay bay.

0: Bravo. İlk biraz sözleri bir yerlerde salladım ama. Ya tabii çok eski. Çok 2018 mi?
1: 19.
0: Benim nostaljimden ne olur? 6 yıl olmuş daha. 7 yıl olmuş. Evet Enes'cim ya. Çok güzeldi bu ama. Hatırlıyorum bu yaptığım anı falan. Gaza gelmemiz değil mi?
1: Ve şeyde dijital platformda çok iyi gitti.
0: İyi gitmişti bu. Çok evet. Bu Bay Bay'ın hikayesi farklıydı o zamanlar yani sende. Ya şöyle demek istiyorum tabii. İyi ki geldiniz. Bence şey oldu. En tatlı program oldu ya. Sinan'la sahnede değil, Sinan'la evde oldu bu.
1: Aile gibi oldu. Evet.
0: Aynen öyle. O
1: aile
0: kadar çok çünkü
1: burada
0: sürekli
1: oldu.
0: İç içeyiz. Evet. Ve sürekli beraber üretiyoruz.

0: ve çok sevdiğim bir kardeşim, koruduğum, kolladığım, sevdiğim, saygı, sevgi duyduğum,
1: Biz de seni çok seviyoruz
0: yeteneğine
1: abicim.
0: sağ ol canım benim. Ve ikisi de pırıl pırıl gerçekten. Hani nasıl söyleyeyim? Yetenek, ben çocuğunuzu merak ediyorum biliyor musun? Genetik olarak yeteneğini. Ne
1: Biz de
0: olur
1: çok
0: acaba
1: merak
0: bilmiyorum.
1: ediyoruz.
0: Ben size bir söyleyeyim mi? Bir elinde kamera, bir elinde bağlamayla doğabilir o çocuk.
1: Yani.
0: Allah mutluluğunuzu daim etsin bu
1: İnşallah.
0: yetenekli
1: Amin.
0: yolcu ailesi. Gerçekten bu sanatsal yolculuğunuzda her zaman beraberiz. Hiçbir zaman ayrılmamak dileğiyle inşallah.
1: Amin.
0: Zaman zaman hiç ayrı düşmedik gerçi. Kalplerimiz bazen kırılmıştır ama anlıktır. Onun dışında gerçekten muhteşem bir şekilde bir aile olarak sürdürüyoruz hayatımızı. İyi ki varsınız.
2: Sen de öyle.
0: Sizi çok seviyorum. İyi
2: Sen de
0: ki
2: iyi
0: geldiniz.
2: varsın.
0: Ayağınıza sağlık. Enes Yolcu bugün konuğumdu. Tuğçe Yolcu. Tuğçe Özbey Yolcu. Bugün konu.
1: Evet.
0: Kızar. Vallahi kızar. Kek yapmaz. Ondan sonra müthiş de aşçı bu arada. İnanılmaz.
1: Teşekkür
0: İçinden gelsin
1: ederim.
0: yeter ki. Büyük bir yıldız doğuyor. Bunu buradan bir kere daha TRT ekranlarına söyleyeyim.
2: İnşallah.
0: Çok yakında en doğru diziyi seçecek ve o dizide başrol olarak karşımıza çıkacak. İnşallah Enes de dizinin müziklerini yapacak. Ve biz bu yolculuğa devam edeceğiz. Umarım keyif almışsındır. Çünkü ben çok rahat ettim. Çok mutlu oldum bu programda. Siz de mutlu oldunuz, değil mi? Evet, güzeldi.
2: Çok mutluydum. Çok çabuk geçti.
0: Çok çabuk
1: Bizim
0: geçti.
1: için güzel bir anı oldu.
0: Aynen,
1: Çocuklarımıza
0: evet. Hakikaten
1: gösterebileceğimiz.
0: öyle.
1: Evet.
0: Beraber. Şimdi bunu izliyorsan küçük yolcu, unutma ki ben senin amcanım, abinim.
2: Amcım. Evet.
0: Unutma bak. Şimdiden seni burada hayal ettim yani.
1: Ya.
0: Neyse. Hepinizi çok seviyoruz. Haftaya bir başka konukla tekrar Sinan'la sahnedeyiz. Bugün Sinan'la evdeydik. Haftaya sahneye çıkarız. Bir şey olmaz. İyi ki varsınız. Bizi izlemeye, bizi desteklemeye ve bize inanmaya devam edin. Açın sesi. Çünkü şimdi benim son albümden Diyemiyorum'u Enes Yolcu farkıyla dinleyeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.

0: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Seni tutuşup küle döndüm üstüne. Çok yürüdüm kaderim, değil bu benim ilk düşüşüm.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

0: Merhabalar, TRT Müzik ekranına hoş geldiniz. Yine farklı bir kültürün, halkın müziğini konuşacağız. Bugünkü konumuz Kürt müziği. Çok kıymetli iki tane dostum konuğum, Tahir Ayne ve Taner Baba. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Teşekkür ederiz, hoş bulduk.
0: Sizleri ağırlamak beni ayrıyeten mutlu ediyor. Çünkü ikisiyle de ayrı ayrı müzik yapmışlığım var. Şimdi onları konuk almak, onlarla konuşmak ayrıca beni mutlu ediyor. Şimdi ilk sorum şu, hani ben de Urfa'da doğup büyüdüm. Hani ilk Kürtçe şarkıyı ne zaman dinledim diye yolda gelirken bunu düşündüm, programa gelirken. İşte anneannem bana kucağına alıp işte Şirin Am'ın, Şeker Am'ın, işte Rındam'ın böyle sevip bir çocuğa böyle söylenecek ninniler gibi şeyler söylerdi. Merak ettiğim kısım şu, siz ne zaman böyle Kürtçe şarkıları duymaya başladınız? Ha böyle şarkılar varmış diye kendinizi sorduğunuz zamanlar oldu mu daha doğrusu? Tahir'le başlayalım.
1: Ben başlayayım. Şöyle Sedat, ben 1986 yılında Hakkari'de doğdum. 3 aylıkken Antalya'ya bir göç hikayemiz oldu. Yazları Antalya, kışları Hakkari arasında böyle gel gitli bir hikaye. O hikayede dayım bizi Antalya'dan alıp Hakkari'ye götürürken aracını hep şey açardı. İşte o zamanlar 30 saat falan sürer yollar.
0: Evet.
1: Dengbejler açardı. Ve o yol boyunca 30 saat boyunca işte kaç yaşındayım? 6 yaşında, 7 yaşında. Ve o yol boyunca hep hiç değiştirmezdi. Kaset hep tekrar dönerdi, tekrar dönerdi. O zamanla tanışmıştım işte dengbej müzikler, Kürt müziği vesaire. Tabii şey var, çocuklara böyle çocuk şarkıları denir ama aslında kültürel müzikler de paylaşılabilir ve o hafızada kaldı yıllarca. Ben ilk defa o dayımın sayesinde tanışmıştım müzikle, dengbej müziğiyle, Kürt müziğiyle. Ve o hala hafızamda, o yol hikayesi hep devam etmektedir.
0: Edermiş. Aynen. Burada bir parantez açıp şunu söylemek istiyorum. Dengbej, denk ses demek, bej söyleyen. Kürt müziğinde böyle doğaçlama, bazen saatlerce doğaçlama söylerler. Ya da Kürt destanlarını anlatan işte Siyabentu, Heci, Memuzin gibi destanları uzun uzun anlatan denkbejler vardır. Benim de dedem onlardan birisiydi. Bazen dinlerken artık ne zaman bitecek diye çocukken sorardım. Yani
1: saatler sürebiliyor.
0: Saatler sürebiliyor. Ben dinlerken yoruluyordum. Ama o şey muazzam bir şeydi. Peki Taner, sana dönelim. Senin hikayen nedir?
2: Ben de Muş'ta doğdum. Sonra lise Malatya, sonra üniversitede İstanbul'a geldim. Ya muhtemelen biz çocukluğumuzda o dinlediğimiz ninniler hem Türkçe hem Kürtçeydi. İki dilli bir büyüme oldu bizde. Ama yoğun olarak dengbeje maruz kaldığım benim de köy minibüsleridir. Herhalde hepimizin yoğun dengbej müziğine maruz kaldığı ortam. O kış günlerinde işte ilçeyle il arası gidip gelen bir hastane işi olur, bir okul işi, bir devlet işi. Orada bir köy minibüsündeki o dengbej müziği. Bir de band bejlik diye bir şey vardır. O da olay esnasında direkt yakılan ağıt
0: doğaçlama.
2: Doğaçlama. Yani bu bana aslında çok garip geliyor. Mesela o an bir olay varsa, diyelim bir doğal afet olmuşsa, bir cenaze varsa, bir düğün varsa, o an birisi aslında toplumun sözsüz bir şekilde ona o görevi verdiği birisi o durumu özetler ve bir müzikal bir forma dönüştürür. Sonrasında da anlatanlar olur hikayeyi. Yani denkbej diye aslında kulağımızın alışması o çocukluğu açtıktan sonra oluyor genelde. Benim de böyle bir minibüste başlayan ve gelişen bir Kürt müziği hikayem var.
0: Ben ilçeye çok az gittiğim için minibüse binmek çok şeydi bizde. Ninemden duydum. Şimdi muhabbeti bir müzik arası verelim. Şimdi ne dinleyeceğiz sizden?
2: Şimdi hem Türkçe hem Kürtçe şarkılar var. Yani beraber söylenen. Mesela bu çok meşhur Makaram Sarı Bağlar.
0: Evet.
2: Bunu hem Türkçe hem Kürtçe seslendireceğiz. Birer paragraf.
0: Ya burada tekrardan şey söylüyorum. Hani müziğin dili yok. Hep bunu söylüyorum. Hazreti Mevlana'nın bir cümlesi. Müzik Allah'ın lisanıdır diyoruz. Hem Kürtçe hem Türkçe bir eseri dinleyelim o zaman.

0: Nefesinize sağlık. Canım dostlarım.
1: Teşekkür ederiz.
0: Şimdi tabii bu geleneksel Kürt ezgilerini, şarkılarını dinlememizde daha doğrusu benim çocukluğumda yani sizin de çocukluğunuza muhakkak dokunmuştur. Bir radyo var, radyo demişken. Yerivan Radyosu. Yerivan Radyosu işte günde 2 saat Kürtçe yayın yapardı. Ermenistan'da yapılırdı. Sovyet Rusya döneminde. Sizin Yerivan Radyosu ile ilgili anınız var mı? Tahir, senle başlamak
1: Evet,
0: istiyorum.
1: benim anım var. Şöyle anım var. Ben tabii o dönemi görmediğim için bana hep anlatılan, yani babamın anlattığı hikayeydi. İşte biz Yerivan Radyosu'nda dinlerdik dengbejleri. Tabii ben çocuk ruhumla onu biraz şey algılıyordum. Hani televizyon, radyo algısı biraz şeydi. Çocuk ruhu şöyle düşünür. Sanki radyonun içinde bir masa var. O masanın etrafında bütün dengbejler oturmuşlar. Bütün hayatları orada geçiyor. Yemek orada yiyorlar, yaşamlarını orada yaşıyorlar ve orada şarkı söylüyorlar.
0: Radyonun içinde
1: İçinde
0: yaşıyorlar.
1: yaşıyorlar. Yani benim hayalim oydu. Ne zaman ki hayalim yıkıldı, aslında öyle olmadığını farz ettim. Ama o içimdeki hayal hala devam ediyor. Benim için o radyo kavramının, hala o eski radyo bizim evde durur. Hala ona baktığımda çocukluğumu da bir yandan anımsarım. Hem o tarihsel geçmiş, o tarihsel geçmiş gerçekten çok değerli. Yine şeye gidiyor, hafızaya gidiyor. İnsanın
0: Evet.
1: hafıza kavramına gidiyor. Bir küçük bir eşya bile insanı o hafızaya yol aldırıyor. Bendeki anısı bu, o
0: Ama
1: radyo
0: bir
1: hikayesi.
0: çocuğun hayal edebileceği en güzel şey. Orada
1: Evet.
0: toplanmışlar, yemek yiyorlar, orada
1: Evet,
0: yaşıyorlar diye.
1: yani anlattıkları şeyi öyle canlandırıyor
0: Ne
1: çocuk ruhu.
0: güzel,
1: Aynen.
0: çok güzel bir masalsı bir dünya. Taner, senin hikayen Yerivan Radyosu'yla.
2: Benim de aslında şöyle bir olay var. Televizyon ve radyo genelde Türkçe konuşur. Evdeki insanlar Kürtçe konuşur. İkisinin üst üste bindiği tek 2 saat Yerivan Radyosu'ydu. Yani
0: İki şehirde de Kürtçe
2: aynen aslında
0: konuşuluyor.
2: nenemin dinlediği dili o makineden duymak beni şaşırtıyordu yani. Çünkü oradaki alet hep aslında başka dillerden konuşulan bir cihazdı, aletti. Yani daha çok bazı parçaların oturması yani böyle Ayşe Şan gibi, Meryem Khan gibi isimleri duymamız ve kulağımızın aslında çocukken aşina olmasının kaynağıdır yani Yerivan Radyosu. Böyle bir çocukluk
0: Bende
2: anım var.
0: de şey oluyordu böyle Karapet Okeco söyleyince şey derdi dedem, bu dedi hiç normalde kekemedir, konuşamaz ama denkbejde bülbül olur. Bülbül gibi figan eyler,
1: Aynen.
0: bülbül gibi neşe saçar sesiyle. Öyle bir anı var. Şimdi böyle muhabbeti deminde tutup gene bir müzik dinleyelim diyorum. Çünkü çok güzel, çok huzur veriyorsunuz. Ne dinleyeceğiz şimdi?
2: Şimdi Kumruke
0: Aa evet,
2: eserimiz
0: çok çok severim.
2: var. Yani biz aslında senden de rica etmiştik. Çok iyi olur. Bize eşlik edersen
0: Tabii ki
2: Arvane
0: ben de seve seve
2: ile.
0: eşlik edeyim.

0: Nefesinize sağlık. Ben de elimden geldiğince eşlik etmeye çalıştım.
1: Senin de ritmine sağlık. Teşekkür ederim.
0: Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi şeyi söylemek istiyorum. Hani biz Kürt müziği denince sadece Türkiye'de yaşayan Kürtlerin müziği anlaşılmasın diye bir açıklama yapmak istiyorum. Ben biliyorsunuz bir süre Tebriz'de yaşadım. Santur'u öğrenmek için Tebriz'de kaldım. Orada daha da iyi deneyimledim bunu. Mesela İran'da da Kürt müziği var. İşte mesela Kamp Kars diye dünyaca ünlü bir Kürt müzik grubu var. Hatta Nobel ödülünde bile sahne almış bir grup. İşte Şehram Nazari hem Farsça söyler hem Kürtçe söyler. Kel Hori, yani Kürtçenin farklı lehçelerini de söyler. Kel Hori, Sorani. Suriye'de Zübeyr Salih vardır mesela. Sabahul Hayri, çok güzel bir bestesi vardır. Irak'ta hem uç çalıp hem de çok güzel besteler yapan Soranice Adnan Karim vardır. Hani burada bunu açıklamamın sebebi şu. Hani sadece Türkiye'de yaşayan Kürtlerin yaptığı müzik değil Kürt müziği. İşte komşularımız, komşu ülkelerimizde de bir yaşayan bir Kürt nüfusu var ve onların müzikleri var. Size son olarak sormak istediğim şey, başka dillerde de söylüyorsunuz, enstrümantal bestelerde, Tahir'in farklı çalışmaları var senin, duduk icra ediyorsun. Kimden feyiz alıyorsunuz? Kürt müziği, yani sadece Kürt müziği icra ederken Türkiye'de, bunu merak ediyorum. Kimin müziği size feyiz verip ondan etkileniyorsunuz? Taner'le başlayayım bu sefer.
1: Ben aslında senin saydığın isimlere zaten eşlik etmiştim. Mesela Zübeyir Salih, Sabahul Hayr aslında uda ve telli enstrümanları icra etmeme çok büyük katkısı oldu. Seninle de tabii ayrı bir dostluğumuz olduğu için senin önerilerin bu konuda çok destek olduğunu ekleyeyim. Şimdi ben duduk da icra ediyorum bir taraftan. Orada yani hem bir Ermeni enstrümanı hem Kürt bölgelerinde kullanılan, uzun havalarda kullanılan bir enstrüman.
0: Dengbej'de... Ama Ermeni enstrümanı diyemeyiz. Azerbaycan'da mey oluyor. İşte
1: evet, isim değiştiriyor. Oluyor, isim değiştiriyor. Duduk ismi onlara. Balaban oluyor yukarı. Evet, buraya gelince mey oluyor.
0: Mey oluyor, pardon, burada mey oluyor.
1: Evet, yani uzun havalarda daha çok kullanılıyor. Dolayısıyla ben Dengbej müziğini dinlerken oradaki o uzun havada çalınan o üflemeli enstrümandan çok feyiz aldım. İşte o yüzden Şakro'yu işte sayabilirim, Hüseyno'yu sayabilirim. Benim dayılarımın çoğunu sayabilirim aslında.
0: Ya, bu, dayılarım da Dengbej.
1: Yani benim dayılarım...

0: Denk bezmiş onları söylerken, çocukken
1: Evet.
0: karşılaştık. Herhangi bir cenaze ya da bir düğün olduğunda hemen ellerini böyle yapıp söylemeye
1: Kulaklarına götürüp.
0: başlarlardı. Kendilerine bir monitör sistemi yapıyorlar elleriyle. Onun dışında ben aynı zamanda biliyorsun İngilizce öğretmeniyim. Yani
1: Evet.
0: bir dil öğretmeniyim ve yabancı dil mantığını biraz oturtmak için aslında Batı müziği de yani oradan aldığım
1: Evet.
0: müzik yapılarıyla, formlarıyla işte Kürt müziğini nasıl işte kendimce bir kıvama erdirebilirim? Onun çalışmalarını da kendimce yapmıştım var. Tahir'le yolculuğumuz, müzikal yolculuğumuzda Tahir çok sesli, müzik alanında çok iyi bir
1: Evet.
0: insan, çok değerli bir dostum. Onu katıp işte Kürtçe parçaları nasıl çok sesli hale getirebiliriz? Öyle bir düzenleme yapabiliriz.
1: İcralarınızda da gördük
0: Evet.
1: zaten bugün.
0: Bunları ekleyebilirim sözü çok uzatmadan.
1: Eyvallah Tanerim. Tahir'im sen
2: Ya
1: ne
2: bende
1: demek
2: de
1: istersin?
2: benim aslında Kürt müziğiyle tek hani çok müziğe ilk başladığım zamanlarda biraz daha böyle ilk bağlamayla başlamıştım.
1: Birçok enstrüman
2: Birçok
1: çalıyorsun
2: enstrüman,
1: Tanerim.
2: setar var, bağlama, gitar, santur arada. Hani senin kadar olmasa da
1: Yok yok, çalıyorsun bayağı biliyorum.
2: Üstadsın bu konuda.
1: Estağfurullah.
2: İşte genelde benim yolculuğum hep böyle kendi kültürümden bir noktada önce bir çıkıp şöyle bir geniş bir perspektifte başka kültürlere de bir yolculuk yapıp daha sonra aldığım şeyleri kendi içimde yaşamak, içselleştirmek. Hep o hikayeli büyümeye çalıştım. Onun da avantajı şu oldu. Yani bazen şey düşünüyorum. Bir yerde dünyaya geliyoruz ve o dünyaya geldiğimiz yerin etrafında kalıyoruz bazen. O yerin etrafında dolanıyoruz. Ama başka hikayelerin de var olduğunu, ne bileyim mesela bir Karadeniz'deki hikayelerin de var olduğunu, Ege'de başka bir hikayenin, Akdeniz'de, Batı dünyasında vesaire. Ben genellikle parça parça herkesin kültürü nasıl onu
1: Evet.
2: bir özümseyip, onları bir yaşayıp birken birçok insan olabiliyor muyuz hikayesinde yol almaya çalışıyorum. Ve bundan sonrasında eve dönüş yolculuğu başlayacak. Onu hissediyorum. Hani bu müzikal yolculuğumda eve dönüş de şu. Bir toprak evde dünyaya geliyorsun ve etrafı dolanıyorsun. Tekrardan bir ana merkeze dönme ihtiyacı hissediyorsun ya. İşte o ana merkeze dönme ihtiyacındaki kimden feyz alıyorsam o benim için kârdır noktasında düşünüyorum. Müzikte de öyle. Hani bahsettiğimiz isimler, o isimlerin bizde uyandırdığı müzikal ahenkler bir müddet sonra bizim aslında kültürel kimliğimizi de oluşturmuş
1: Evet.
2: oluyor anlamda.
1: Şimdi lafı çok uzatmadan hep musiki olsun diyorum. Son bir eser çalalım. Programımızın sonuna geldik. Sohbete doyum olmuyor. Daha uzun
2: Vallahi.
1: sohbet etmek istemedik de. Çok teşekkür ederim
2: Eyvallah.
1: geldiğiniz için.
2: Biz
1: Canım
2: teşekkür
1: dostum.
2: ederiz
1: Keyif
2: Sedat. Çok sağ
1: aldığınız
2: olasın.
1: için.
2: Evet.
1: Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya başka bir bölümde tekrardan görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hürmetler ve muhabbetler diliyorum.

Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Şair ceketli çocuk diye bilinen müzisyen ve söz yazarı Kazım Koyuncu, Artvin'in Hopa ilçesinde doğdu. Mandolin ve gitar çalarak müzik hayatına ilk adımını atan sanatçı, Karadeniz müziğini rock müzikle harmanlamasıyla tanındı. 1990'lı yıllarda arkadaşlarıyla Dinmeyen adlı bir müzik grubu kuran Kazım Koyuncu, 1994'te ise Deniz'in Çocukları grubuyla Laz müziğine ait birçok şarkı seslendirdi. 2001'de çıkardığı ilk solo albümü Via'da yer alan Hey Gidi Karadeniz şarkısıyla öne çıkan Kazım Koyuncu, 25 Haziran 2005'te vefat etti.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

0: Evet. Gidelim köyüne yarın bir içim su su diyerek. Münir Nurettin Bey'in tabii bestelemiş olduğu bir eser. Varalım köyü dilaraya gönül hu diyerek. Köyü dilara.
1: Ya.
0: Yani sözler de tabii çok enteresan, çok hoş.
1: Birinci Mahmut değil
0: Yani
1: mi efendim?
0: evet. Yani bunları fehmetmek lazım, anlamak lazım. Söz her zaman ön planda olması lazım gelen bir hassasiyettir. Yani sözün muhtevasına hakim olmak, bilmek, onun efendim içeriğinde anlatmak istediği sebepleri, neticeleri anlamak bakımından. Malum bugünkü dünyamızda çok fazla böyle söze fazla ehemmiyet verilmez. Söz çok fazla böyle geri planda kalır. Melodi ne kadar zenginse, ne kadar böyle gösterişli, şaşalıysa o kadar daha etkin bir yol aldığını zanneder insanlar. Ama İnsan hayatını tabii en çok ilgilendiren kelam ve söz. Söz insanı inşa eder.
1: Ya efendim.
0: Söz taşır aslında. Melodi bir gemi ise onun yükü sözdür. Söz olmadığı zaman bomboş bir alan ortada kalır. Bu itibarla böyle bir sözü bir padişahın gönlünden
1: Ya.
0: dökülmüş olması, mesela

0: Küyü Dilara diyor
1: Kim bu
0: mesela.
1: Dilara?
0: Evet, kim bu
1: Ya
0: Dilara?
1: efendim. Dilara malumunuz kelime anlamı gönüller süsleyen demek.
0: Tabii.
1: Gönüller
0: Evet.
1: süsleyen sevgili.
0: Evet.
1: Yani diyor o gönüller süsleyen sevgilinin semtine varalım hu diyerek diyor.
0: Evet.
1: Nereye varıyorsun
0: Kim
1: efendim?
0: süsler
1: Nasıl?
0: gönlü efendim? Şey
1: Ya
0: çok
1: ya.
0: enteresan. Gidelim kuyuna yarın.
1: Tabii. Bir
0: Bir
1: içim su
0: içim
1: diyerek.
0: su diyerek.
1: Ya.
0: Kuyu makamullah'tır.
1: Ya
0: Kuyu.
1: efendim. Eyvallah.
0: Yani gidelim kuyuna yarın dedikleri
1: Ya.
0: yer, o yer,
1: Ya.
0: tarif edilen yer makamullah'tır. Cenab-ı
1: Evet.
0: Hakk'ın makamı.
1: Malumunuz bir.
0: Allah'tan başka bir kapının,
1: Evet.
0: bir yolun, bir yöntemin insan hayatında hiçbir zaman
1: Ya.
0: başka bir hükme ait olmadığını
1: Evet.
0: böyle anlatan çok enteresan, çok güzel
1: Bir
0: bir.
1: hadis-i şerif var malumunuz tam da bu güfteyle ilgili üstüne. Allah'ım bizi iman süsüyle süsle.
0: Tabii.
1: Vay vay vay vay
0: Tabii
1: vay.
0: tabii.
1: Vay
0: Öyle.
1: babam.
0: Tabii. Öyledir, öyledir, öyledir, öyledir kardeşim. Ama tabii sözleri çok fazla dikte edilmemesi beni çok fazla yaralayan bir mevzudur. Yani
1: Evet.
0: insanlar eserler okurlar, icra ederler ama işin neyi kastettiğini, ne anlamı ifade ettiğini.
1: Ya.
0: Halbuki o ruh giyinmesidir biliyor musun? Söze hakimiyet.
1: Ya.
0: Oradaki o muhtevaya soyunmaktır. O muhteva içine girmektir, anlamaktır. O hali anlamaktır, yaşamaktır. Öyle. Şimdi tabii yine Zeki Müren'in çok böyle
1: Vay efendim.
0: şahıs okuduğu bir eser.
1: Muhteşem, muhteşem. Yani
0: Bir
1: şöyle
0: teşaveran.
1: diyeyim, evet ilk zamanlarında okuduğu eserlerden Zeki Arif'in eserinden bahsediyorsunuz değil mi?
0: Evet.
1: Karanlık ufkuma güneş
0: Evet.
1: doğmadı. Yani ben bundan daha iyi bir icra çok az dinledim diyebilirim. Muhteşem. Tam olarak Zeki Arif'ten
0: Evet.
1: meşketmiş gibi ya da
0: Doğrudur.
1: çok iyi
0: Doğrudur.
1: dinledi.
0: Doğru. Bazı sesler, bazı ağızlar güftekarı
1: Ya.
0: da doğrular. Güftekarın sözü de belki aklındaki, belki bestekarı bile doğrulayan çok
1: Ya.
0: solistler vardır.
1: Ya efendim.
0: Yani işi daha farklı bir anlama, çok daha farklı, daha güzelliklere
1: Ya.
0: taşıyan mutlaka geçmişte de günümüzde de böyle insanlar vardır.
1: Ya.
0: Eseri doğrular, ağzında doğrular.
1: Ya efendim.
0: Bir okur eser der ki Allah Allah ben bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim filan.
1: İyi ki
0: Zeki Müren,
1: okumuş.
0: evet
1: İyi ki
0: Zeki Müren
1: okumuş.
0: de böyle bir enteresan,
1: Muhteşem.
0: evet muhteşem bir
1: Yani en
0: icra.
1: azından ne diyeyim size binlerce kez dinlemişimdir bu eseri.
0: Doğrudur.
1: Şimdi seyircilerimize de
0: Evet,
1: dinletelim
0: evet
1: inşallah.
0: dinleyelim.

0: Şimdi bak, bu sadelikte günümüzün icralarıyla mukayese ettiğimiz zaman arada ne kadar büyük bir farklılık, ne kadar büyük bir, sanki başka bir dünya gelmiş, başka bir dünya terk etmiş bu dünyayı. Yani şu dingin, şu güzel okuyuşun karşısında insanların söyleyebileceği bir şey var mı? Otur böyle, gözlerini kapat, bir defa değil bin defa dinle, asla bir yorgunluk hissi. Hatta insanda bin tane kapı açacak, gönül hanesinde bir sürü sebeplerle kendini anlayacak ve anlatacak bir sürü sebep bulabilir. Ne güzel ya.
1: Çok güzel.
0: Evet, çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Yani bunlar tabii çok büyük. Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya.
0: Yani bunların toplamında insanlar, tarih vakayı anlatır. Edebiyat bunun muhtevası içinde olan sebeplerin çoğunluğunu konuşur.
1: Evet.
0: Hisleri konuşur, hisleri tercüman eder.
1: Ve müthiş bir zenginlik.
0: Tabii.
1: Müthiş efendim. Yani
0: Şimdi
1: sadece malumunuz, çok özür dilerim sözünüzü kestim. Yani sadece böyle bir eseriniz olsa, sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak,
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük medeniyet
0: Tabii,
1: yapmaya
0: tabii, tabii.
1: yeter.
0: Bizde ne kadar çok.
1: Ya.
0: Bizim, yani bizim bitmez tükenmez bir kaynağa sahibiz. Allah bize öyle büyük bir zenginlik vermiş ki.
1: Ya.
0: Oracığım, yani biz hangi taşı kaldırsak, hangi köşeye gitsek
1: Ya.
0: bir şahika çıkıyor ortaya yani. Baktığımız zaman Allah'ım bu da mı vardı, bu da mı vardı diye böyle
1: Ya,
0: hayretler
1: hayret,
0: içinde,
1: evet.
0: evet, böyle.
1: Allah hayretimizi arttırsın.
0: Amin. Gene Bekir hocamızdan dinlemek üzere. Kimi görse seni aşkına hasrı emel eyler.
1: Eyvallah.
0: Dinleyelim bakalım. Herkes demek ki aşkına koşuyor.
1: Ya.
0: Nasıl koşmaksa, dur bakalım bir dinleyelim.
2: Görse
0: Hasrı emel.

0: Bu aslında tesbihat bu.
1: Ya.
0: Her şey tabii, her şey onu anlar. Her
1: Söylüyor
0: şey
1: da şimdi onu bir de duyacak
0: tabii. Evet.
1: kulak lazım.
0: Tabii. Bazı
1: Ya.
0: eserler var böyle çok keyifli bile gelse. Değerli kardeşim, yani bakıyorsun içindeki o sözde kasıt çok bambaşka bir şey
1: Ya.
0: ortaya çıkıyor. Yani tabii her gönülde başka bir şey. Ama bu doğru mudur? Evet doğrudur.
1: Eyvallah.
0: Yani her gönülde aynı şeyin olması mümkün değil.
1: Amenna.
0: Kimi başka türlü anlayacak. Herkes de bir
1: Tabii.
0: türlü.
1: Tasavvufta malumunuzdur. Şu
0: Tabii.
1: şöyledir denmez.
0: Tabii.
1: Dırdır yoktur yani.
0: Sizde bir türlü, bizde bir
1: Evet,
0: türlü yani.
1: evet.
0: Herkes de başka
1: Zevki
0: başka.
1: manevidir yani.
0: Evet, tabii öyledir. Şimdi de mahitabım, mehi seyranı mı çıktı bu gece? Şaşı Osman,
1: Vay vay vay
0: devrin
1: vay
0: en
1: vay.
0: büyük gazel hanlarından. Çok,
1: Ya.
0: ben de çok
1: Ses
0: severim.
1: virtüözü
0: Evet,
1: efendim. Yani
0: müthiş bir adam.
1: gerçekten.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Falsosuz.
0: Evet, her zaman
1: Sıfır.
0: vamık ezra olur alem bu ya
1: Vay
0: diye
1: be.
0: onun bir gazel daha var.
1: Ya.
0: Daha önce
1: Müthiş bir okuyuşunda hocam. Müthiş bir güfte taksimatı var. Ezgilerde inanılmaz bir kompozisyon. Sanki bir besteymiş gibi,
0: tabii.
1: bestelemiş gibi. Zaten o anda besteliyor da.
0: Tabii.
1: Yani böyle bir okuyucu gerçekten çok usta
0: Şimdi tabii
1: okuyucularımızdan.
0: İstanbul gazel geleneğinde tabii anlık icralar bunlar. Yani o
1: Evet.
0: gün mesela bir saz bir taksim yapıyor.
1: Tabii.
0: Hemen irticalen okumuş
1: Eyvallah.
0: oldukları eserler bunlar. Yani kurallı gazel değil bunlar.
1: Ya.
0: Onun için çok
1: Çok
0: kıymetli, çok
1: kıymetli.
0: özel.
1: Ya.
0: Belki ikinci defa, üçüncü defa
1: Başka
0: aynı keyif,
1: okuyacak
0: aynı
1: tabii.
0: lezzetle belki daha güzel okur ama
1: Evet.
0: işte yani böyle bir şey. Hüdayi Nabit bir anda onun ortaya çıkmış
1: Ya.
0: olması, söylenmiş olması. Taksim de öyle. Yani
1: Tabii.
0: sazlar da biliyorsunuz, sazende kardeşlerimizin de onların da ruh dünyası bir yaptıkları bir yaptıklarına benzemez. Aynı
1: Evet,
0: iştiyakla,
1: evet.
0: aynı şevkle. İşte insan sesi de öyle
1: Tabii.
0: bir şey.
1: Az evvel kardeşimiz bir taksim ettiğinde yarıda kesmek zorunda kaldık.
0: Evet.
1: Ya çok güzel olmuştu dedim.
0: Tabii.
1: Yapan bir daha yapar dedi ya.
0: Evet.
1: Yapan kim? Eyleyen
0: Evet.
1: kim?
0: Tabii.
1: Ya.
0: Evet. Buyurun.

0: Ya.
1: Ya.
0: Evet iş efendim.
1: Evet.
0: Aynı zamanda
1: İşte.
0: halkın sevgilisi o dönem biliyorsunuz bu Boğaziçi meşhur mehtap fasılları yapıyorlar.
1: Hı.
0: Orada çok şey okuyor
1: Tabii.
0: Osman Efendi. Halk gerçekten aşık kendisine.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Ama bunlar şeyler de Hafız Sami ile çağdaş değiller o zaman.
0: Zannederim biraz daha sonra.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Tabii.
0: Yani 1867 doğumlu. 32'de Hakk'a yürüyor. Denk gelmişlerdir ama daha
1: Belki Hafız Sami'nin son dönemine mi denk geldi?
0: belki
1: Allahu
0: öyle bir
1: alem
0: şey.
1: olabilir.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Gönül sevda seline kapılma sakın. Bir de bu var tabii yani.
0: Ya.
1: Gönül sevda seline kapılma sakın diyenler de var mesela.
0: Aslında
1: Biri
0: kapıl diyor, kapıl diyor da.
1: aşkı... Bu da Perihan Altın'dan sözlerini
0: Vay
1: dinleyelim.
0: vay.
1: Çok, o da çok özel,
0: O da
1: çok
0: başka bir
1: güzel bir
0: bülbül.
1: sestir yani. Bayılırım onun
0: Ya,
1: sesine.
0: ya.
1: Evet.

Oh,

Demir leblebi, mübareğin şarkıları. Her diş kesmiyor, çok zor. Aşk.

0: İşte bütün derdi sebebimiz bu. Yani bu asrın bu güzel namelerinin ölmemesi, hatırlanması, yaşaması, dönem insanlarımızın bunları görmesi, anlaması, idrak etmesi. Bu insanlar yaşadılar. Bu insanlar birçok ürünle gittiler yani bu dünyadan göçtü gittiler. Şu letafet, şu güzellik, şu okuyuştaki dinginlik yani.
1: Efendim.
0: Zeki Müren de öyle.
1: Evet.
0: Yani Perihan
1: Aynı
0: Altındağ
1: dönem
0: sözü de.
1: muhtemelen kayıtlar.
0: Yani evet. Şimdi bunları oturup da idrak etmeden, yani bir icra biçimine, icraya dönmek, bunları anlamadan, bilmeden çok eksik kalıyoruz yani. Bunları anlamamız lazım, bilmemiz lazım bu insanların. Mazideki hal bugünün anlayışına mutlaka intikal etmesi lazım ki canlılık ve o geleneksel o biçim, o ruh tekrar temayüz etsin, ortaya çıksın. Yani eğer kendi haline bırakırsan, sen orada dur dersen olmaz. Gel, mutlaka güne ve zamana taşımak lazım. Yani. Bu yüzden yani bizim bütün hasretimiz, bütün derdimiz bundan ibaret. Yoksa bu insanlar zaten en mükemmelini yaptılar ve göçtüler.
1: Mazide kalmasın
0: Evet,
1: diyorsun yani.
0: taşınması lazım.
1: Neyzen babanın var ya, mazideki bir intiha, esrara baktım ağladım diyor.
0: Ya
1: Sonsuz bir esrar var orada.
0: tabii mutlaka görmek lazım yani bakmak lazım. Bizim büyüklerimiz, bizim ecdadımızın gerçekten çok büyük bir mirası var. Niyetlerini anlamak lazım, yaşam şekillerini anlamak, idrak etmek lazım. Yani sadece bir vaka olarak değil. Mesela bu eser içerisinde insanın okumuş olduğu şey, bütün o insanın ruh hanesinde, bütün hissiyatına açılan 1.000 tane kapı var ortada yani. Hangi kapıdan istersen girebilirsin kardeşim yani. Sıkıntı yok. Yeter ki ona meylet yani.
1: Ya
0: Bu
1: efendim.
0: günlük tüketilen, manasız, lüzumsuz, gereksiz bir sürü şeylere el atmanın artık kimseye bir faydası yok. Yani gerçek natür ve doğal
1: Ama bu
0: bu gidişi
1: anlaşılmaya başladı. Ben ümitsiz değilim
0: inşallah,
1: hocam.
0: inşallah,
1: Anlaşılmaya
0: inşallah.
1: başladı,
0: Evet, şimdi de seni anlamaya başlayalım.
1: evet.
0: Seni bir,
1: Estağfurullah.
0: evet,
1: Buyurun.
0: ne okuyacaksın bize? Gül sevdiceğim.
1: Evet.
0: Güller açılsın yanağında. Hadi sen
1: Eyvallah.
0: oku, bizim de yanağımızda güller açılsın bakalım.

0: Allah Allah, kucağında can
1: Ya
0: verecek.
1: efendim, bu da
0: Allah
1: Şerif İşli
0: Allah.
1: üstadımız yani.
0: Eyvallah, eyvallah.
1: Ya.
0: Çok güzel. Gül sevdiğin, gül
1: Ya.
0: açısını, gül yanağında.
1: Heh.
0: Tabii bestekarın kastını anlamak bakımından
1: Evet.
0: eski usulde malum sen de çok iyi bilirsin.
1: Estağfurullah.
0: Seçerlermiş Bora. Eserinin kime daha yatkın olduğunu,
1: Tabii.
0: kimin daha iyi okuyabileceği ümidi var, beklentisi var.
1: Tabii,
0: Bir
1: tabii.
0: de seçiyor mesela.
1: Tabii. İşte Ferhan okusun diye
0: Evet.
1: mesela besteliyorum.
0: Tabii.
1: Safiye okusun diye
0: Safiye
1: besteliyor.
0: okusun diye
1: Ya.
0: besteliyor. Saadettin Kaynak işte şu okusun, bu
1: Ya.
0: okusun. Yani muhayyilesinde var o aslında.
1: Nasıl bir
0: Nasıl
1: cümbüş
0: bir
1: yani bir
0: böyle
1: araya
0: bir
1: gelme, değil mi
0: libas
1: efendim?
0: gibi giydiriyorlar sonra o solist o
1: Ya.
0: eseri alıp ta ufuklara taşıyor yani. Böyle
1: Ya
0: bir
1: efendim.
0: hal.
1: Ya.
0: Bilmiyorum bugünün insanları da böyle beste yaparken böyle bir hali düşünürler mi acaba?
1: Muhakkak. Neden olmasın? Neden olmasın?
0: Evet.
1: Yani edem bu demdir. Muhakkak bugün de vardır o güzeller. Ortaya
0: Eyvallah vardı
1: çıkıyordur.
0: tabii. Ama çok ilginç. Yani giydiriyorlar insana bu
1: Ya.
0: eseri.
1: Ya.
0: Yani bu eser mesela Çile
1: Tabii.
0: Bülbülüm Çile.
1: Tabii.
0: Yani Safiye Aybül'ün.
1: Okusun diye sanki
0: Böyle
1: yazılmış.
0: seçilmiş.

0: hesaplanılmış.
1: Ha.
0: Yani bu eseri bu okuyabilir. En iyi kim okuyabilir? Bu okuyabilir diye. Muhayyilesinde o var yani. O
1: Ya.
0: şekilde gidip Hafız Saadettin Kaynak'la meşk edecek. Bu eser plaklara dökülecek.
1: Ya.
0: Hayat bulacak.
1: Nasıl bir güzellik değil mi
0: Ya
1: efendim bu?
0: çok
1: Ya.
0: güzel aslında.
1: Ya.
0: Yani bakıldığı zaman
1: Nimet.
0: tabii.
1: Ya.
0: Bizim tabii hanende geleneği usulümüzde bu var zaten.
1: Ya.
0: Meşk esası.
1: Ya.
0: Yani bestekarla meşk etmek. Onun beğenmesi lazım çünkü. Eser o yazmış.
1: Tabii.
0: Önce onun beğenmesi lazım. Böyle bir gidiş
1: Ha.
0: olacak ki yani ortaya bir lezzet, bir güzellik ortaya çıksın.
1: Değil mi?
0: Değil mi?
1: Ya çok da güzel denk gelmişler birbirlerine işte
0: Tabii
1: o
0: tabii
1: dönemdeki
0: tabii.
1: bestekar veya icracılar, okuyucular.
0: Geldik programımızın yine sonuna,
1: Evet.
0: asırlık namelerle yine bir asırlık Hamamızade Efendi'nin,
1: Ya.
0: İsmail Dede Efendi'nin bir eseri.
1: Musikimizin
0: Evet,
1: dedesi. Dede deyince direkt o anlaşılıyor.
0: Sevdim bir Gonca Ayrağına.
1: Ya.
0: Evet bakalım.
1: Müthiş bir eserdir efendim bu
0: Evet.
1: da. İcra edelim inşallah bakalım.
0: Evet.

0: bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı. Özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümülcülü oğlu.
1: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Evet değerli izleyenler, TRT Müzik'ten, aslı olan şarkılardan herkese mutlu, güzel akşamlar diliyoruz. Umarım keyifler yerindedir. Çünkü bugün bizim keyfimiz yerinde. Neden diyecek olursanız, biz şöyle bir nostalji günü yaşatalım istedik. Öyle bir yeşil çama uzanalım istedik. Yani mümkün mü? Elbette değil ama... Yani o güzel gözleriyle, muazzam yeteneğiyle gerçekten bir ikon, çok özel bir kadın Türkan Şoray sizlerin de gördüğü gibi. Bir alkış alalım mı? Yeşilçam deyince hepimiz böyle anmak istediğimizde herkes hemen Türkan Şoray olmak isterim der genelde. Onlardan biri de bendim. Yani olabilmeye çalıştık efendim. Eserimizi de söylemeye çalıştık. Bugün böyle biraz Yeşilçam filmleri, müziklerini sizlerle paylaşacağım. Tabii ki yalnız değilim. Şimdi öncelikle çok önemli bir isim. Kendisinin o kadar özellikleri var ki müzik adına. Bir hocamız diyebilirim. Ama aynı zamanda bugün ben Türkan Şoray olduysam kendisi de kim olmuş olabilir? Bakayım kim olmuş olabilir? Kim? Belgin Doruk. Evet. Belgin Doruk, Eda Karaaytu geliyor. Buyurunuz efendim, buyurun. Ay, Belgin Hanımcığım.
1: Türkan Sultan.
0: Şöyle hoş geldiniz. Şöyle mikrofona konuşun. Bir bakayım size şöyle.
1: Türkan Sultan.
0: Ay yönetmenim.
1: Biz çok iyi dostuz.
0: Evet.
1: Türkan ve Belgin.
0: Belgin böyle. Fakat zamana inat böyle duruyoruz.
1: Duruyoruz değil mi?
0: Buzlukta saklıyorsun galiba kendini.
1: Ay,
0: Belgin'cim.
1: Ay evet sen de öylesin Türkan'cığım. Evet.
0: Oturuşumu hiç bırakmıyorum. Her yere oturuşumla gidiyorum.
1: Yani bu misyonu üstlenmek de çok ağır... Değil mi?
0: Muazzam
1: yani sorumluluğu şey. Çok ağır bir şey. Aman belini kondıralım. Aman saçımızı
0: Vallahi,
1: düzgün yapalım. Onu
0: alt
1: yapalım.
0: Kirpikler oldu mu? Üstü
1: Aynen
0: oldu mu?
1: Öyle kuliste.
0: Önce
1: öyle
0: peruk söyle. Taktım. Vallahi olmadı. Çıkarttım peruğu kendi saçıma. Sevgili Savaş, 20 yıllık kuaförüm. Çocuk dedi ki Allah'ım dedi bu 20 yıl sonra kavuştuk ama mahvolduk dedi. Adam böyle sinir oldu ama.
1: Deseydiniz sorumluluğumuz krepe. Var çünkü.
0: Kolay mı? Değil. Tabii, yaptı ama güzel
1: tabii,
0: olmuş.
1: Çok güzel olmuş.
0: Sen?
1: Yani ben Eda değilim şu anda. Beni hiç kimse tanımayacak. Şöyle ya. Yakından zoom alın arkadaşlar. Eda'yım ben. Ama bugün Belgin'im.
0: Çok güzel oldun sevgili
1: Eda Belgin. Çok teşekkür
0: Eda
1: ederim.
0: Belgin.
1: Sen de öyle.
0: Vallahi, bu arada teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Seher Güneş makyajımı yaptı benim.
1: Çok
0: canım kardeşim. Modacım Burcu Aslan hemen bir gün içinde böyle hazırladı bu kıyafeti. Uyarladı.
1: O kadar güzel
0: Herkes
1: olmuş ki.
0: Herkes bugüne bir şeyler yapmaya çalıştı. Orkestra şefim repertuarı aranjesini yaptı. Bir alkış alalım mı bütün değerli ekibimize? Yönetmenimiz harika şeyler hazırladı. Gerçekten emeklerinize, ellerinize sağlık. Çok güzel bir akşam bizi bekliyor efendim. Hadi o zaman nasıl geçti habersiz diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Bak 1970 yılında Beyoğlu Güzeli filminde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit okumuş bu şarkıyı. Bu filmde okunmuş.
1: Bu filmde. Daha sonra
0: şimdi,
1: da başka filmlerde de
0: var
1: çok
0: tabii,
1: okunan.
0: Var tabii. Evet. Hadi
1: Ama,
0: şimdi
1: evet, hadi
0: efendim,
1: okuyalım.
0: Eda Karaaytu söylüyor sizler için. Buyurun.

0: Ay ne güzelmiş yahu. Burada ilk kez okudum ama çok tatlı bir
1: çok
0: eser.
1: Tatlı.
0: Evet,
1: çok
0: evet.
1: Güzel bir eser. Gel,
0: güzel repertuar yapmışız ama.
1: Nasıl, bizim programdan keyif aldın mı?
0: Aldım tabii ki, almaz mıyım? Bir kere ortam şahane, şefimiz şahane. Sen zaten hiç tartışmasız, orkestra muhteşemsiniz ya. Vallahi burada görseniz enerjiyi.
1: Evet, sağ olsunlar sevenlerimiz. Benim fan sayfalarım geliyor.
0: Evet evet.
1: Hepsi
0: çok
1: burada.
0: İyiler ama. Yani
1: gerçekten bu... dostlarım, çalışma arkadaşlarım zaman zaman ziyarete geliyorlar. Hatta dedim ki artık şöyle bir seyircili programa geçiş yaparız inşallah.
0: Onun tadı çok başka.
1: Her şey Eda, dostlarla güzel, sevenlerle, sevdiklerimizle güzel.
0: Kesinlikle.
1: Vallahi bak bu şarkıyı da ekleyelim. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı.
0: Ah içinde,
1: içinde salınan
0: yar olmayınca.
1: Yar, sevdiğim olmadıkça. Ya. Lütfen önümüzdeki haftayı hazırla. Çünkü bilen bilir, bilmeyen benim Türk müziği eğitimi aldığımı bilmiyorlar. Gerçekten klasik bütün eserleri hani Tuti Mucize Guyem'den Dönülmez Akşamın Ufkundayız'a kadar okuyabilecek
0: sonuçta
1: donanıma sahibim.
0: Sonuçta sen Üsküdar Muski Cemiyeti kökenlisin
1: tabii,
0: yani. Bunu vurgula ki.
1: Feriha Tunceli gibi çok kıymetli, Allah rahmet eylesin, bir hocadan 12 yaşında başladım. Baki Duyarlar'la 10 yaşında musiki çalışmaya başladım. Diyeceksin ki neden bu kadar küçük yaşta? Çok seviyordum. Ben böyle oturayım, ritim, usul vurarak küçücükken şarkı söylemeye
0: böyle
1: çalışırdım. Ya bu insanın hani içinden gelecek ya. Arkadaşlarım oyun oynardı, böyle lastik atlama falan bir şeyler, yakan top gibi. Ben böyle çok acayip ağır, sokakta oynayacak yaşta Muski ile alakadar olmayı seviyordum.
0: Ben de böyle küçücük yaşta radyonun 5 basınlarını dinlerdim.
1: Gerçekten.
0: Kasetlere kayıtlar
1: bak,
0: yapardım.
1: Ben de öyleyim. Ya. Bana mesela yeni çıkan bir albüm getirdiklerinde işte en güzel hediye o olurdu benim için.
0: Kesinlikle. Bu bir aşk ya, yani bu sonradan olacak.
1: Peki,
0: bir şey
1: değil. Söyleyeceğim. Hiç ütünün işte fişini,
0: yaptım
1: saç
0: tabii.
1: Fırçasını.
0: Yaptım.
1: İşte annenin bir abiye oturuşlu
0: yaptım.
1: Tüylü böyle bir şeyini giydin
0: kuzenime
1: mi?
0: Kuzenime çok, eğer izliyorsa
1: anlatsana.
0: Buradan selam olsun Gülcan kuzenim. Onunla ütünü, radyonun fişini alırdık, böyle sahne yapardık. Söylerdik de söylerdik. Ama bizde genetik miras tabii. Aile meşklerinden ötürü aşinalık var.
1: Ay ne güzel.
0: Tabii. Tabii
1: genetik, aile meşkleri genetik derken
0: şimdi
1: biraz
0: genetik
1: bilmeyenler
0: miras
1: için.
0: Şöyle, genetik miras ailede çok kimsenin sesi güzel. Dayımın, annemin, teyzelerimin. Baba tarafım çok kızıyor buna. Sürekli
1: ya.
0: Anne tarafım diyorsun diyor. Ama öyle yani. Anne
1: tabii.
0: Tarafım öyle. Ne dedim? Genetik miras
1: genetik
0: dedim.
1: Genetik miras. Ama bizde de öyle.
0: Bir de aile meşkleri dedim. Gerçekten sırası gelen hani 70 yaşında, 80 yaşında anneanne, babaanne sırası gelen şarkısını söylerdi. Böyle
1: ne
0: bir
1: güzel.
0: Ortamda büyüdüm. Çocukluğum böyle geçti.
1: Ne kadar güzel. Ne
0: tabii.
1: Kadar şanslısın. Bak benim rahmetli teyzem de Mevlüt Han'dı. Bir okurdu o kasideleri.
0: Ya.
1: Yani ağlamayan kimse kalmazdı.
0: İşte
1: o kadar güzel okurdu. Anne tarafında da baba tarafında da vardı öyle sesi güzeller.
0: İşte böyle
1: ama
0: geçiyor
1: biraz
0: işte.
1: Azmeden ben çıktım galiba böyle bir.
0: Çok iyi yapmışsın.
1: Eda, hadi canım. O zaman dert ortağım benim. Dertleştik gibi olduk ya.
0: Vallahi.
1: Dert ortağım benim.
0: Yapalım.
1: Ya bak bu şarkı da 1970 yılında Ankara Ekspresi
0: yalnız
1: filminde.
0: Tarihçiler gibi konuşuyoruz.
1: Tabii tabii.
0: Her eser
1: efendim,
0: öncesi
1: tabii.
0: Bu 1900 diye başlıyor.
1: Ne yapalım, dersimize çalışıyoruz öyle değil mi? Bu kadar kıymetli izleyicilerimiz
0: kesinlikle.
1: Var bizi izleyen. Çünkü TRT Müzik izleyicilerimiz gerçekten
0: çok kıymetli,
1: çok kıymetli
0: çok
1: ve
0: bilinçli.
1: Çok seçkin. Gerçekten buradan saygılarımı göndermek
0: selam
1: istiyorum.
0: Olsun.
1: İyi ki varsınız.
0: İyi ki.
1: Oyuncular Edison ve Filiz Akın. Onların fotoğrafları eşliğinde söyleyeceğiz.
0: Tamam.
1: Ben de eşlik etmeye çalışırım.
0: Tabii tabii beraber.
1: Haydi efendim. Buyurun. Dert ortağım benim.

0: Ay harikasın.
1: Ah çok güzel.
0: Harikasın.
1: Ne çabuk geçti bitti
0: Vallahi çok
1: ya.
0: çok güzel oldu.
1: Vallahi ben daha yeni adapte olmuştum. Gitmeyeceğim, burada kalacağım.
0: Git o zaman bizden sonraki program
1: Bir
0: devam
1: paket
0: etsin
1: bal çekelim.
0: Çok tatlısın. Yine gel. Hep
1: Ay,
0: gel.
1: Seve seve canım
0: Kapımız
1: benim.
0: Bizi sevenlere, musiki sevenlere hep açık senin gibi
1: Canımsın.
0: Değerlere.
1: Ay, çok
0: sonuna
1: teşekkür
0: kadar.
1: Çok teşekkür
0: Hoş
1: ederim.
0: Hoş geldin,
1: seve
0: şerefler
1: seve.
0: verdin.
1: Biliyorsun duyunca koşa koşa geldim.
0: Ay, gerçekten Allah
1: Çünkü
0: razı
1: çok
0: olsun.
1: seviyorum seni.
0: Ben de seni çok
1: Seyircilerimizi de
0: seviyorum.
1: öyle. Buradan sevgilerimi yolluyorum.
0: Ay evet, süre bitti gerçekten. Son bir şarkımız var. Yine birlikte okuyalım dilersen. Hey gidi koca dünya diyelim. Dur bunu da bir anlatalım. Öyle değil mi yönetmenim? Bunu anlatmayalım. Direkt girelim. Süremiz bitti değerli izleyenler. Haftaya görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Eda'cığım teşekkürler ediyorum. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşçakalın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Bismi Şah. Allah Allah. Vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Müminler şad ola,

Minkirler ve münafıklar kahru berbat ola. Hak Teala yolumuzu yaramaza, uğursuza, pirsize rast getirmeye. Aşıklar şad ola, meydan abad ola. Sırlar mestur, gönüller mesrur ve pür nur ola. Hak erenler yardımcımız ola. Katarlarından, didarlarından ayırmaya. Allah Allah. Üçler, beşler, yediler, kırklar ve Kerbela şehitlerinin nazar-ı şerifleri dünyamızı mamur, ahiretimizi pür nur eyleye. Hak Teala mahşerde cümlemizi Kerbela şehitleriyle haşr-ı neşr eyleye. Şah-ı şehidi Kerbela yanmak, onun yasıyla, mahtemiyle yanmak, onun Kevser-i muhabbetinden içip kanmak cümlemize nasip ola. Allah Allah. Hüseyin-i Kerbela için gözümüz yaştır. Zalimlerin bağrı kara taştır. Erenler yolunda Ali'el Murteza baştır. Eksiğimiz tamama, azımız çoğa sayıla, kusurumuz yoğa sayıla. Uzaktan, yakından, özü ve gözü bu meclisi olan müminleri Hak bağışlaya. Çalıp çağıran, işitip dinleyen, aşıkların, sadıkların himmeti üstümüzde hazır ve nazır ola. Dil bizden, nefes ulumuzdan ola. Kabulü Hak'tan, yardım Muhammed Ali'den ola. Allah Allah, Hak eyvallah, kabul ve makbul ola.

Hicri 61, miladi 680 yılı. İki cihanın sultanı misal aleminden sırlanıp dar-ı bekaya yürüyeli 50 yıl olmuş. Bir insan ömrünün yarısı neredeyse. Neler sığmamış ki bu 50 yıla? Adaletli günler yaşanmış ama geride kalmış. Muhabbetli çağlar tadılmış ama unutulmuş. Meveddetli vakitlerin bereketi zamanla terk edilmiş. Efendiler efendisiyle parlayan İslam güneşi 50 yıl sonra tutulmak üzere. Fakat sayıları az da olsa sevenleri, aşıkları hep onun derdinde, onun sevdasında. En çok da Ehl-i Beyti ve sadık dostları. Her biri temiz ve temizleyici Ehl-i Beyti ve her biri bir yıldız gibi parlayan sadık dostları. Asırlar da geçse Muhammedi ahlakın ve yaşayışın tavizsiz kahramanları.

bu 50 yılın en saf ve temiz günlerini en son Hazreti Ali ile yaşamıştı İslam. Çünkü en sonunda Hazreti Ali'ye nasip etmişti Cenab-ı Hak. Ali'den razı olmuştu iki cihan güneşi de. Bu yüzden Ebu Turab, bu yüzden Murteza denildi ona. Bu yüzden seçkindi, seçilmişti iman ehli tarafından. Ali diriltti adaleti. Ali doğrulttu şeriatı ve sünneti. Ali yeniden imar etti kardeşliği, meveddeti, muhabbeti ve nürüvveti. Hak neredeyse Ali oradadır. Ali bendendir, ben de Ali'denim buyurdu insanlığın efendisi. Yine buyurdu ki ben ilim yuvasıyım, Ali ise kapısıdır. Münafık Ali'yi sevmez. Mümin olansa Ali'ye kin tutmaz.

Ali'nin şehadetinden sonra değişti her şey. Neslinin kulu kölesi olmuş insanlar. Önce binbir hileyle yıktılar adaletin direğini. Arka arkaya katlettiler Ehl-i Beyt'in göz bebeğini. Hazreti Peygamber'in dostlarını, sevdiklerini. Önce Ali'yi hançerlediler. Sonra Hasan'ı zehirlediler. Ehl-i Beyt ve sadık dostlar sustular bir süre. Şam valisinin sükunet teklifine razı oldular. Ancak susmuyordu nifak, susmuyordu hırs ve intikam, susmuyordu zulüm ve haksızlık, susmuyordu kör nefisler. Hicaz'ın suskunluğu acıdan ve fitneden kaçınmak içindi. Ancak öyle olmadı. En büyük acıdan, en zorlu beladan habersizdi Hicaz. En korkunç yıkımın, en büyük zilletin vakti gelmemişti henüz.

neler olmaz Vahdet dükkanında? Ne tecelliler, ne cilveler olur. Sevinçler de olur, kederler de. Ümitler de olur, korkular da. Tek Allah ismi yücelsin. Tek Resul-i Zişan'ın şeriatı ve sünneti korunsun. Adaletle, muhabbetle yaşasın insanlar diye neler vardır takdiri hüdanın yazgısında? Göz görür, gönül anlar, dil susar. Bir zaman gelir insanoğlu teslim olur. Hazretül insan Allah'ın rızasına gönül razılığıyla yürür. Hazreti Hüseyin yürür. Ehli beyti yürür onunla. Dostları yürür. Ey şehitlerin serdarı! Ey Hazreti Muhammed'in reyhan çiçeği! Ey cennet gençlerinin efendisi! Nereye bu yürüyüş?

Kufe'den mektup gelir. Basra'dan haber. Hicaz'dan ötede de insanlar bekler. Yok mu derler? Bu zulümden bizi kurtaracak yok mu? Yok mu bu adaletsizliğin karşısında duracak? Yok mu? Yok mu haksızlığın boyunca?

Kapandığını vuracak yok mu? Kapandı mı Muhammedi ilim yuvası? Kırıldı mı o ilim yuvasının Ali kapısı? Sorarlar birbirlerine, kim kaldı? Fatıma gitti, Ali gitti, Hasan gitti, bir Hüseyin kaldı. Haber ederler Hüseyin'e, gel bizi kurtar Yezid'in eziyetinden. Gel bizi haberdar et Ceddi'nin yolundan ve sünnetinden. Gel bize lütfeyle babanın adaletinden. Gel ki sen göz bebeğisin peygamber ocağının. Gel ki kokusunu getirirsin. Fatıma.

Yola düştü İmam Hüseyin. Beraberindeki 73 dostu ve kadın, çoluk, çocuk, her bireyin alın yazısı onunla beraberdi. O farkındaydı her şeyin. Gitme dediler, dinlemedi. Geri dönsün diye yalvardılar, dönmedi. Ordularla çevirdiler, tehdit ettiler, umursamadı. Makam mevkii teklif ettiler, reddetti. Durduğu yerden devinmedi. Dinmedi Hüseyin'in yüreğindeki iman çağıltısı, dinmedi. Hüseyin göründü, ancak bilinmedi. Kerbela da bekledi. Bekledi yazgı, bekledi kalem, bekledi bütün alem. Kurudu, kurudu, dudaklar kurudu. Susuzluktan yandı, soldu yanaklar. Bir yudum su verin Allah aşkına. Bana değil, bu bebeklere bir yudum su verin. Resulullah aşkına vermediler. Fırat nehriyle masumların arasına girdiler. Suya gidenleri bir bir vurup düşürdüler. Düştü Fırat. Düştü iman ve itaat. Düştü Seyyid-i Sadat.

O susuz anda, o kurak meydanda Celal Abbas yüklendi tulumları. Anam babam, canım cihanım, malım mülküm, evim ocağım, dünüm bugünüm ve yarınım sana feda olsun ey Hüseyin. Ben alır gelirim suyu, ben aşarım bu zalim orduyu. Çünkü ben bilmem can sakınmayı ve ölümden korkuyu. Celal Abbas atıldı ileri, vardı Fırat'ın kenarına, daldırdı tulumları Fırat'a. Fırat şükretti, Fırat hamdetti. Hüseyin ve Ehli Beyti bir damla içerse suyumdan, hakkını vermiş olurum dedi varlığımın. İzin vermediler. Celal Abbas'ın her bir kolu bir yana düştü. Bir feryat yükseldi Fırat'tan, zamana düştü, mekana düştü, insana düştü, cana düştü.

Mahşer meydanında yarın Fırat dile gelecek. Konuşacak her bir damla su. Utanacak İmam Hüseyin'i çeviren Yezid ordusu. Nasıl kıydınız bana? Değil miydi bu coşkun akışım? Resulullah aşkına. Bütün amacım varmak değil miydi onun huzuruna? Konuşacak Celal Abbas'ın iki eli, iki kolu. Konuşacak Fırat yolunda delinen tulumu. Yarın Kevser ırmağı çağlayacak. Yarın zalimin yolunu Ab-ı Kevser başında bekleyen Fatıma ana bağlayacak. Yarın zalimler ağlayacak. Kevser ırmağının sakisi İmam Ali sunacak. Şehadet şerbetinden yudumlayanlar içecek. Kanacak Ab-ı Kevser'e. O gün zalimler susuzluktan kuruyacak.

Yezid ordusu unutmuştu her şeyi. Ne Allah ve Resulü, ne şeriat ve sünnet, ne adalet ve meveddet, ne ehli beyti Mustafa, ne hakka itaat ve rıza. Defalarca sordular, defalarca söyledi. Ben biat etmem Yezid'e ve otoritesine. Yakışır mı öyle bir zalime biat etmek ehli beyti Mustafa'dan birisine? Çünkü Cebrail geldi bizim evimize ve Allah Resul'ün ailesi sizsiniz buyurdu bize. Dikkat edin ey zalim güruh. Ben

Muhammed Mustafa evladıyım. Ben Ali ve Fatıma'nın oğluyum. Hasan ağabeyim benim. Eğer varsa bir zerre imanınız, açın yolu, gidelim buradan. Yok, eğer bizi katletmekse muradınız, ben dönmem davamdan. İşte can, işte meydan. İşte tebessüm edip gel diyor bana iki cihana sultan. İşte babam Ali, Şah-ı Merdan. İşte Fatıma-tü Zehra, benim anam. İşte, işte edep abidesi ağabeyim Hasan. Ya sen kimsin ey imanını Yezide satan, makama, mevkiye ve dünyaya tapan? Sen kimsin ey nadan?

Ölüm ta ezelden dosttur, arkadaştır bize, yabancı değil. Bu fani dünya han değil, dünyaya tapanlar hancı değil. Ölmek şereftir, hak uğrunda sancı değil. Gerçektir hakkın şehitlere vaadi, hak yalancı değil. Ayrıldıksa kendimizden ayrıldık, haktan değil. Biz imanımızla girdik bu yola, nifaktan değil. Takdiri hüdaya teslim olduk, yakından, uzaktan değil. Cemalullah'a talibiz, umudumuz evden, ocaktan, maldan, emlaktan değil. Bir gece yarısı topladı bütün hane halkını ve onlara şöyle söyledi: yarın bu meydanda olacaklar Allah'ın hükmündedir. Ben dedemin, babamın, anamın ve ağabeyimin ardınca yürüyeceğim. Şimdi benden ayrılırsanız ister yaşayayım ister öleyim, hep hayırla yad edeceğim sizi. Dediler ki: ey Resulullah'ın emaneti, bize değil dünyayı, seni terk etmeye karşılık verseler de ahireti, cenneti, asla seni terk etmeyiz biz. Seni burada bir başına bırakıp gitmeyiz biz. Hak sensin ve seninle hak. Hakka karşı batılın yanında yer tutmayız biz. Seninle ölmek neşedir, eserrettir bize. Yezid'le yaşamak zillet ve rezalettir bize.

Hicretin 61. yılı. Mahu Muharrem'in 10. günü. Miladi 680 yılı. Ekim ayının 10. günü. İki cihanın sultanı misal aleminden sırlanıp beka alemine doğalı 50 yıl olmuş. Bir insan ömrünün yarısı neredeyse. Neler sığmamış ki bu 50 yıla? Adaletli günler yaşanmış ama geride kalmış.

Muhabbetli çağlar tadılmış ama unutulmuş. Meveddetli vakitlerin bereketi zamanla terk edilmiş. Efendiler efendisiyle parlayan İslam güneşi 50 yıl sonra

Eytülmal zorla geçirilmiş ele. Kuşatılmış Kerbela'da peygamber evladı İmam Hüseyin dostları ve iyaliyle. Kerbela'da bir bebek Ali Asgar, Ali Asgar. Bir bebeğin ömrüne ne sığar? Düşünün, bir bebek için merhametten başka ne var? Bir yudum su verilmemiş bir bebek peygamber evladından bir çiçek, bir gonca ki açmadan solmuş Kerbela çölünde, bir bebek ki cansız bebem babasının elinde. Ya Rab, Habibi Ekrem'in Muhammed Mustafa hakkı için. Ya Rab, Aliyel Murteza hakkı için. Ya Rab, Fatımatü Zehra hakkı için. Sen ol davacısı bu masum yavrunun. Sen al hakkını zalimden.

9 Muharrem'i 10 Muharrem'e bağlayan geceydi. Geceyi ibadetle geçirdi. Sonraki gün vaat edilen için hazırdı şimdi. Gün ağarınca son kez merhametle seslendi. Helalin haram, haramın helal sayıldığı bir dünyayla kuşatılmışsınız. Belli ki birkaç dirhem menfaat için satılmışsınız. Yine de sorun vicdanınıza ve söyleyin bana, kimim ben ve ne kötülük gördünüz benden? Buraya beni çağıran sizdiniz. Sonra neden yolumu kestiniz? İlk oku atan ben olmam. Lakin ben her şeyi elinde tutan Allah'a teslim olmuşum. Bunu bilin. Bir bir düştü Kerbela'da Ehl-i Beyt'in yiğitleri. Her yanda bir şehit naaşı. Her yanda bir Haşimoğlu'nun başı. Masumlar ve hanımlar da gözyaşı. Kerbela bir bela meydanı olmuştu o gün. O gün Kerbela zalimin mazlumla imtihanı olmuştu. Kerbela o gün varlığının pişmanı olmuştu. Hazreti Hüseyin bir başına kalmış yürüyordu Kerbela'da. Zaman ve mekan, iman ve insan yürüyordu onunla. Bedeni ölüme yürüyordu, lakin canı bekaya yürüyordu. Rızaya yürüyordu, safaya yürüyordu, cenneti alaya yürüyordu. Yürüdü, yürüdü İmam Hüseyin. Halen onunla yürür. Mazlumun yanında, zalimin karşısında duran, hep onunla yürür. Adalet uğrunda can veren hep onunla yürür. Dini, namusu ve vatanı için mücadele eden odur şehitlerin serdarı. Odur Ehl-i Beyt'in medar-ı iftarı.

1344 yıl geçti üzerinden. 1344 yıldır teri taze yaşıyor canımızda. Onun ışığı şafkıyor nuru imanımızda. Bizim için iman deryasıdır Hüseyin. Her yiğit için şehitlik sevdasıdır Hüseyin. Her mümin için hak uğrunda şerefle mücadelenin Kerbelasıdır Hüseyin. Allah ve Resulünün yanında olanların nifakla ve küfürle kavgasıdır Hüseyin. Ezelden ebede hak için can verenlerin rehnumasıdır Hüseyin. Ona ağlamayan göz hiç ağlamamıştır. Onu anlamayan öz hiçbir şey anlamamıştır. Onu sevmek, yolunda yorulmak.

Onu bilmek mücadelesiyle dirilmektir. Onunla olmak hak ile görülmektir. Ona ve ehli beyte tevella farzdır bize. Onun düşmanından teberra farzdır bize.

Biz Muhammed Mustafa'nın aşıklarıyız. Hüseynilerdeniz. Biz Ali el Murteza'nın sadıklarıyız. Hüseynilerdeniz. Onu sevmek şandır bize. Onu anmak candır bize. Onun sevdası imandır bize. Biz Hüseynilerdeniz. Bekleriz Bab-ı Rıza'da. Sefa buluruz cefada. Bize yar da odur Leyla da. Biz Hüseynilerdeniz.

Biz her Yezid'in korkusu biziz. Her mazlumun muştusu biziz. Biz Hüseynilerdeniz. Hakkı hak bilip üstün tutarız. Batılı batıl bilip bir yana atarız. Biz Hüseynilerdeniz. Şehadete deliliz biz. Hak davaya kefiliz biz. Mazlumlara vekiliz biz. Biz Hüseynilerdeniz.

Selam olsun sana ey şanlı şehit. Selam olsun sana ey mazlumların piri. Selam olsun sana ey zalime korku salan yiğit. Selam olsun sana ey şehitler serdarı. Yezid ve zulmü bugün her yerde, yakında ve uzakta, kanın olduğu her yerde, gözyaşının olduğu her yerde, savaşın olduğu her yerde, masumlara kıyılan her yerde, evlerin, ocakların söndüğü her yerde, göğün karardığı, günün geceye döndüğü her yerde, şehirlerin yıkıldığı her yerde, Yezid'in olduğu her yerde bir Hüseyin vardır elbette. Mazluma kol kanat geren bir Hüseyin vardır elbette. Hak için canını veren bir Hüseyin vardır elbette. Yetimi başını okşayan bir Hüseyin vardır elbette. Şehirleri imar eden bir Hüseyin vardır elbette. Düşenin elinden tutan bir Hüseyin vardır elbette. Selam olsun İmam Hüseyin'e ve onunla beraber can veren dostlarına. Selam olsun hak uğruna can vermeyi bize öğreten o büyük kahramana. Selam olsun Şah Merdan'a. Selat ve selam olsun iki cihan sultanına. Selam olsun onun yolundan giden her bir cana, onu canıyla seven her bir insana selam olsun.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
7: Bir adım önde. 26-29 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Bim.

0: Efendim, teşekkür ediyoruz. Sizlere böyle bir açılış yaptık. Saygıdeğer hocamız Yücel Paşmakçı'yı anmak için. Onun bizlere kazandırdığı bir eserle biz de devamını getirerek sizlere merhaba dedik. Evet sevgili Uğur.
1: Hoş geldiniz efendim. Yücel Paşmakçı Türk halk müziği için büyük bir değer. Öncelikle saz sanatçısı, derlemeci, Muzaffer Sarı Süzen'in yolunda ilerleyen, Nida Tüfekçi'nin yolunda ilerleyen çok değerli bir araştırmacı, öğretmen, konservatuvarda çocuk öğrencileri oldu. Onlara bağlamayı, Türk halk müziğini öğretti ve türkülerimizi gençlere kazandırmada önemli bir yol kat etti. Ve TRT İstanbul Radyosu saz sanatçı olarak emekli oldu. Öncelikle Yücel Paşmakçı hocamızı rahmetle anıyoruz. Bu hafta içinde kaybettik değerli üstadımızı.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Önünde saygıyla eğiliyoruz efendim. Sağ olsun, var olsun kazandırdığı bütün hizmetler için.
0: Evet. Bendeniz bir eser seslendireceğim. Böyle devam edeceğiz. Aşık Kul Ahmet'ten gelecek. Eminim türküyü biliyorsunuz sizler de. Seher Yeli Nazlı Yare, bildir beni, bildir beni diyeceğiz. Söyler miyiz hep beraber? Haydi bakalım.

0: Teşekkür ediyoruz efendim. Eyvallah. Sizlerin de ağızlarınıza sağlık. Ne kadar güzel eşlik ettiniz. Şu güzel orkestraya da bir alkış alalım. Eyvallah.
1: Harika. Zamane izleyicileri, zaman ailesi gitgide büyüyor gördüğünüz gibi. Ama bugün de orkestramız biraz büyüdü.
0: Evet. Tabii hem ki orkestramız büyüdü hem başımızda da bir büyüğümüz var.
1: Evet.
0: Yine.
1: Vallahi geldi oturdu. Bir Anadolu'nun dervişi gibi, ozanı gibi. Zaten ozanı. Mustafa Özarslan efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş geldin sevgili abim.
1: Tabii sizin türkülerinize geçmeden önce ben bir türkü okuyacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Diğer müzisyen ağabeyimizi de anons edeceğiz ondan sonra. O da sürpriz geldi aramıza bugün. Efendim,

0: Geçenlerde ben Eldivan'a gittim. Eldivan'da dostlarla buluştuk. Orada çok güzel bir türkü öğrendim. Tabii ki Eldivan deyince, Çankırı deyince bizim TRT Ankara radyomuzun bir sanatçısı var. Neşe Dilekçi oluyor. Ona şöyle bir selam gönderelim buradan. Selamlar olsun. Orada bizi ağırladılar. Uğur Ordu, değerli müzisyen kardeşim, öğretmen kardeşim ve ailesi. Orada da değerli bir büyüğümüz, hocamız vardı. Ramazan Sarıca. Kendisi 80-90 yaşlar arasında bir hocamız. Eski öğretmenlerimizden. Bizlere çok güzel bir türkü bırakmış. Sözü müziği kendisine ait. Ama kendisi dedi ki ben bunu artık halka mal oldu. Anonim dedi. Zamanında sözünü müziğini yazmış ve o bölgenin yaren gecelerinde söylenen bir türkü haline gelmiş. Bugün de ne güzel oldu. Çankırı Şabanözü'nden yarenlerimiz geldi. O eski yaren, kayı boyundan gelen yarenliği sürdüren
1: hoş geldiniz.
0: yarenlerimizden. Aramızda şöyle bir
1: Eyvallah.
0: topluluk var.
1: Müthiş. Hoş geldiniz.
0: Çankırı
1: Sefalar getiriniz.
0: Şabanözü Gürpınar yarenleri efendim. Tabii ki olmazsa olmaz başağımız var. Fatih Tezcan. Bir alkış şöyle. Sağ
1: Hoş
0: olsunlar.
1: geldiniz.
0: Ve yaren ağaları. Gidenler vardır o bölgedeki yarenlere, yaren topluluklarına. Oda kültürü var o bölgede çok güzel. Şimdi o bölgeden bir türkü söyleyeceğim. Bilenler varsa şöyle ufak alkış yapsınlar. Zaten yarenlere bırakacağız o bölümleri de. Hazırsak, hazır mıyız efendim? Hazırsak başlayalım.
1: Eldivan'ın kirazı.
0: Eldivan'ın kirazı diyeceğiz.
1: Hadi
0: Doğru.
1: bakalım.
0: Kirazı da meşhur. Şimdi yeni yeni
1: Çankırı
0: oldu.
1: deyince
0: Çok
1: kiraz
0: güzel.
1: gelir akla.
0: Gidip kirazı yiyebilirsiniz.
1: Evet.
0: Hazır mıyız? Son, iki, üç.

0: topluluğu için gelsin. Bütün güzel ağaçlarınız.
1: Bravo size. Hoş geldiniz.
0: Ne güzel vallahi kültürümüz var ya.
1: Çok güzel. Hemen burada bir Yaren oturak şeyi oldu yani. Ortamı oldu gerçekten.
2: Bir de gelirken kiraz getireydiniz var ya. Tamam.
0: Efendim kendileri gelmiş. Kiraz gibi ne güzel. Şunlara bakın. Kirazın dalda sallandığı gibi sallandılar bugün. Sağ olsunlar.
1: Ama Mustafa abi senin sayende de kirazın sözünü aldık. Yani değil mi? Bir dahaki sefere kirazın sözünü aldık.
2: Evet, o kiraz gelsin.
0: O kiraz buraya gelecek.
2: Oyun eksik kalıyor çünkü. Şöyle yaptığımızda avucumuza kiraz dolmalı.
0: İnşallah o günleri de görürüz ha.
1: Evet. Mustafa abi. Şimdi efendim tabii ki konuğumuz Mustafa Özarslan ve Mustafa abiyle özdeşleşmiş ve sizlerin de böyle artık ezberlerinizde olan çok güzel türküleri var. Biz tabii ki Mustafa abiyi zaten tanıyoruz, biliyoruz. Sizler de tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Biz ama ortak paydamız Ankaralı müzisyenler olarak bu işin geçmişinde müzik yaptığımız mekanlar veyahut da işte konserlerde falan biz hep Mustafa abilerin arkalarında yürüyen, onları böyle örnek olarak gıpta ile izlediğimiz kişilerdi. Onunla şimdi aynı sahneyi burada paylaşıyor olmak bizler için çok büyük bir onur, keyif. Tekrardan hoş geldin.
0: Hoş geldin abi.
2: Evet, çok naziksiniz.
1: Sözü daha fazla uzatmadan Mustafa abicim şöyle...
2: Ben de bir türküyle merhaba diyeyim.
1: Vallahi
2: sonra
1: çok
2: sohbet
1: iyi olur.
2: Ederiz.
1: Tamam. Ömrüm der miyiz abi?
2: Evet, ömrümüzü yedi onu söyleyelim.
1: Ömrümüzü yiyen ömrümü çalalım söyleyelim.
2: Ömrümüzü yiyenlere gelsin.
1: Hadi bakalım.

0: Sağ olun.
1: Harika. Sağ ol, var ol abi. Avazın var olsun.
2: Abi bir güzel Türkiye'de de daha devam edelim. Teşekkür. Ne söylemek istersin?
3: Vallahi heyecanlandım. 98'di benim buraya ilk adım attığımda. Böyle zamanda durdurmuş olduk benim açımdan. Allah'tan genç başladım da, yoksa çok yaşlı değilim. Evet, ustalarınız vardı, büyükleriniz vardı. Şimdi siz varsınız. Umarım sizin çocuklarına da program yaparım. Öyle bir temennim var.
2: İnşallah abi. Biz onlara yaptırdık ama yine getiririz bir daha.
1: Vallahi Mustafa abi, biz de görmek isteriz. Biz de şurada oturup izlemek isteriz.
3: Hayır canım, burada biz beraber çalışacağız.
1: Onlar biz o günleri görelim de çalmasak da olur abi, şurada otururuz.
3: Eyvallah. Teşekkür ederim, çünkü ben yaşlanmayı unuttum galiba. O yüzden ona
1: maşallah, ne güzel
3: talibim vallahi. Yani çocuklarla birlikte de.
2: Abi ne güzel, kendi kendine iltifat ediyorsun. Vallahi çok güzel. Ben de genelde öyle ederim ya. Aynaya bakarım, ne güzel ya.
3: Teşekkür ederim. Hadi. Gerçekten sizinle olmak keyifli. Ben çok uzun zaman bekledim Ankara'da olduğum için. Zaten bir aradayız ve dolayısıyla programda dedim ne zaman ihtiyaç duyulacaksa ben geleyim. O açıdan konser sahne oldu ama burada ilk kez
2: abi,
3: ve
2: bugün
3: heyecan
2: ihtiyaç duymuştuk. İyi ki geldin.
3: Çok teşekkür
1: ederim. İyi ki geldin abi, iyi ki buradasın.
2: Ve senle de arayı bulalım dedik bir yerleri. Nereye bulalım?
3: Tamam, olur.
1: Hadi arayı çalalım, söyleyelim.
3: O zaman hep beraber söyleyeyim.
1: Efendim, bağlamada Battal Kılıç Aslan bizimle bugün. Sevgili abim, sen de hoş geldin. Onu şöyle güzel bir girizgahıyla çalalım bakalım. Haydi.

0: Harika.
1: Yaşa.
2: Eyvallah.
1: Bakkal Kılıcı Cazsen efendim. Büyük alkış bağlamada. Mustafa Özarslan.
2: Teşekkür ederim.
0: Efendim, nasıl, iyi gidiyor muyuz? Şimdi Mustafa abinin enerjisi de çok yüksek. Bizim enerjimizle birleşince abi biz de böyle senin enerjini hissediyoruz ve böyle büyüdüğünü gözlemliyorum ben. Her şey çok keyifli gidiyor. Seyirci de eşlik ediyor. Vallahi çok güzel bir final programı oluyor belki de. Bilmiyorum.
1: Final derken?
0: Aa, öyle.
1: Efendim bizde final olmaz kaçtı. Biliyorsunuz. 6 senedir devam ediyoruz programımıza. Herhalde 90. bölümümüzü çekiyoruz şu an. 90'a yaklaştık.
0: Evet.
1: İnşallah da Allah ömür boyu türküleri söylemeyi bize nasip etsin. Hiçbir zaman halkın önünden ayrılmamayı nasip etsin diyoruz.
0: İnşallah.
1: Final derken yani sezon
0: finali manasında.
1: Yaz tatili falan yaparsınız diye, ne bileyim hani. Bir yerlere yani, gidin yani.
2: Yani benim
0: her gün gelip bizi izlemezsiniz herhalde. Biraz yaz gelince tatile gidilir falan filan.
2: İşte benim hayallerim mi bitti yani? Siz mi kalacaksınız? Sürekli siz mi olacaksınız?
1: Abi sen haftaya gelebilirsin, tekrar oturabilirsin.
2: Hayır, ben çocuklardan bahsettim de siz hiç bırakasınız yok galiba.
0: Vallahi ben hani senin söylediğine paralel bir şey söyledim. Hani biz böyle final yaparız, çocuklar gelir, Mustafa abiyle devam ederler.
2: Devam
0: falan.
2: Ben de öyle düşündüm ama.
0: Uğur bırakmıyor.
2: Uğur bayrağı şimdi teslim etmeyecek galiba. Ben
1: Berat abi diyorum şimdi yukarıda. Abi haftaya yine 2'de buradayız biliyorsun değil mi diyorum. O da diyor tamam diyor. Yani haftaya gelecek yine, gelesi var da. Abi haftaya program yok, gelme sakın. Yani canlı yok efendim. Banttan evet, yayınlanabilir.
0: Çok çalar söyleriz. Bunlar işin latifesi tabii ki. Evet. Şimdi ben deniz bir eser seslendirmeye çalışacağım. Sevgili dostlar, hep beraber çalalım yine. Bu dünya misaldir handan diyeceğiz. Demmi demmi, şirin demmi. Bilenler varsa eşlik edebilirler. Haydi bakalım.

0: Eyvallah.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ellerinize sağlık. Ağzına sevgili sağlık. Dostlar.
2: Eyvallah.
1: Evet. Efendim. Söyle söyle Umut'cum. Kusura bakma, sözünü kestim.
2: Yok. Olur mu efendim? Buyurun.
1: Estağfurullah. Ne diyecektin? İçinde kalmaz.
2: Yok, ben de senin söyleyeceğini söyleyecektim sanırım. Sorun yok.
3: Karar verin, arada kalıyoruz.
1: Şimdi gelir geçer dünya gamı dedi. Ne güzel söyledi. Bazen böyle hiç ummadık köylerde, hiç ummadık ilçelerde, bilmediğimiz yerlerde hala yaşayan, Karacaoğlan misali yaşayan, Aşık Veysel gibi yaşayan ozanlarımız var. Mustafa abi, sen de görmüşsündür.
3: Çok, evet. Anadolu'da evet. Öyle bilge kişilikler ve bilinmedik ozanlar var. Artık bu görev siz de genç olarak oralarda bulacaksınız. Biraz önceki eser gibi o eserleri siz kazandıracaksınız. Size güveniyoruz.
2: Tabii.
1: Bu eserden sonra mıydı?
2: Evet, bir eser sonra.
1: O zaman bu eserden sonra, özür dilerim, sözünüzü kestim.
2: Demek ki biz aynı anda, o benim söyleyeceğimi söylemeyecekmiş abi. Ben o yüzden söyleyeceğimi söyleyeyim.
3: O kadar kafamız karıştı şu anda.
1: Şimdi şöyle yapalım abi.
2: Evet.
1: Önce bir ay doğsun.
3: Tamam. İlk ben toparlayıp
1: sonra,
3: ondan sonra
1: evet.
3: Tamam.
2: O zaman abi, ben senden böyle dinlemeye alıştığımız,
3: evet,
2: herkesin böyle kulaklarında olan bir ay doğar ilk akşamdan geceden.
3: Bir Malatya türküsü. O zaman evet. Siz bize lütfen hem sesinizle hem cep telefon ışıklarıyla eşlik evet. edin.
2: Sevgili Uğur'la biz şöyle bir beraber çalalım.

0: Alkışlar sizin için. Ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah.
0: Çok iyi söylemediler.
2: İşte bizim zamanı ailemiz böyle. Her biri bir solist.
1: Vallahi çok iyi söylediler, çok da iyi söylediler, çok iyi güzel söylediler, çok güzel oldu.
2: Hangisini çıkarsan burada program yapar.
1: Evet. Ağzına sağlık sevgili abicim. Evet sevgili Uğur, şimdi dinliyoruz seni.
2: Evet, kaldığım yerde mi devam edeyim?
1: Hayır, lütfen bağla artık.
2: Bağlayamam öyle kolay abi.
1: Hadi bakalım.
2: Bağlasam bağlamacı olurdum ben, kemaneciyim yani.
1: Güzel.
2: Umut iyi bağlıyor. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi bazı ozanlar var Anadolu'nun ücra köşelerinde. Halen şiir yazan, şiirler okuyan. Aramızda da bir ozanımız var. Afyon Dinar'dan geldi efendim. Afyon Dinar'dan Aşık Süleyman Uysal, Süleyman amcamız. Geçen de ben kendilerini ziyaret etmiştim. Ve değerli abimiz Yaşar Sağlam'la birlikte geldiler. Bugün stüdyomuzu ziyaret ettiler. Bir dileğim var dedi. Şiirlerimden birisi şöyle televizyonlarda okunsun, söylensin. Ben de Süleyman amcamıza bugün bir şiirini televizyonlarda şöyle okunsun efendim. Kendisi Karacaoğlan misali, günümüzün Karacaoğlan'ın uzanmış hali Süleyman Uysal amcamız. 5 tane şiir kitabı var. Sağ olsunlar. Dinar'a, Afyon Dinar'a. Dinar da kendilerine sahip çıkıyor. Dinar halkına da herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Süleyman amcamıza bu türküyü ilk defa bugün armağan ediyoruz efendim. Sağ olsun, var olsun, ayaklarınıza sağlık.
1: Haydi bakalım.
2: Nazlı olur şu dinarın güzeli diyeceğiz efendim. Öyleymiş.
1: Hadi bakalım.
2: Son 2, 3, 4.

0: başlayalım. Aşık Süleyman Uysal'a bir alkış atalım şöyle. Ayağa kalkalım üstad. Yaşa Süleyman.
1: Teşekkür ediyoruz. Nice şiirler var inşallah. Devamı dileğiyle.
2: Evet. Süremiz yavaş yavaş daralıyor. Mustafa abiye daha fazla böyle yer verelim istiyoruz biz de.
3: Etme. Gençleri destekleyin bence.
2: Evet, destekleyelim.
3: Süleyman amca gibi gençleri desteklemek lazım.
2: Çok güzel bir şarkı geliyor şimdi. Sen giderken.
3: Aşk şarkı söyleyeyim, tamam.
2: Evet. Efendim yine böyle ışıkları yakabiliriz istersek. Evet.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bir
0: adım önde.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
6: Bir adım önde.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: 26-29 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Bim.

0: tıkanmak istemem ayrılığın adını. Seninle alabildim mutluluğun tadını.
1: Artık anmak istemem ayrılığın adını.

0: Evet, merhabalar efendim. Notaların konuştu, duyguların dile geldi başka sahneye. Hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal. Bu akşam da gönlümüzden geçen şarkıları, dilimizden düşen türküleri sizlerle paylaşmaya geldik efendim.
0: Efendim, programımıza başlamadan önce Muharrem ayının bereketi sofralarımıza, huzuru gönüllerimize, kardeşliği ülkemize daim olsun efendim. Muharrem ayımız hayırlı olsun. Evet, peş peşe iki güzel eserle başladık. Önce gönüllere tat kuran bir sevdayı anlattık. Ardından da ayrılığın henüz kapıya dayanmadığı o kırılgan anılara dokunduk. Değil mi Canancığım?
1: Çünkü hayatın kendisi böyle İsmail. Bazen bir şarkıda kavuşmayı buluyoruz. Bazen de daha ayrılık başlamadan özlemeyi.
0: Şimdi o zaman bu güzel yolculuğa yeni şarkılar, yeni hikayeler ve yeni duygularla devam edeceğiz efendim.
1: O zaman sözü çok uzatmıyoruz. Başka sahnede az muhabbet, bol şarkı, bol türkü var efendim. Bakalım sevgili arkadaşım bize ilk olarak ne seslendirecek?
0: Unuturum diye yorma kendini. Her seven de beni bir tutamazsın diyorsun.
1: Allah Allah. Dinleyelim bakalım. Buyurun.

0: Bravo sevgili arkadaşım İsmail Özkan.
1: Şimdi böyle duygulu şarkılar girince onun o etkisi insanı böyle alıp gidiyor. Bir andan tekrar canlı yayına dönmek çok farklı bir duygu efendim. Şimdi şunu sormak istiyorum. Hayatın en zor tarafı ne biliyor musun?
0: Hayatın en zor tarafı ne? Yani bunun bir sürü cevabı var ama nedir sence?
1: Efendim gerçeği ararken yalanlarla karşılaşmak.
0: Eyvah eyvah. Öyle. Şimdi bu konulara girersek çıkamayız ama benim söyleyeceğim şarkı tam da İsmail'in bu cevabının üstüne cevap niteliğinde adeta. Sağım yalan, solum yalan diyeceğim.
1: O halde sahne senin Canancığım.
0: Hadi bakalım.
1: Buyur.
0: Buyurun şefim.

0: Ağzına sağlık Canancığım.
1: Teşekkür ederim.
0: Hani derler ya bazı şarkılar efendim söylenmez yaşanır diye. Sen bize yaşattın bu şarkıyı. Ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Mükemmelsin.
1: ederim. Ne mutlu bana. Hani derler ya İsmail, bir anda kırgınlıklar, bir anda hayal kırıklıkları. Ama hayat sadece bunlardan da ibaret değil tabii. Çok olumsuz olmamak lazım, değil mi?
0: Şimdi efendim insanı hayata gerçek anlamda yeniden inandıran sevgiler de var. Ve asıl maharet bana göre o gönülde açan gülü soldurmamaktır.
1: Şimdi bunun üzerine senden çok güzel bir eser gelecek. Onun sinyalini aldım ben.
0: Şair gibi olduk bu programlar
1: Evet.
0: sayesinde.
1: Hadi bakalım, sahne senin.

0: Oh.
1: Alkışlar, alkışlar, tebrikler.
0: Bu akşam biraz aşk konuştuk. Biraz da gönül meselelerini. Ama şimdi ise efendim valizimizi topluyoruz. Ve nereye gidiyoruz biliyor musun? Karadeniz'in yeşiline doğru. Seninle birlikte gidelim istiyorum. Ben biraz yoruldum. Seni dinlemek istiyorum.
1: Burası başka sahne efendim. Adı üstünde yok yok. Kemençenin sesi, yaylaların rüzgarı ve Karadeniz'in güzel türküleri bizleri bekliyor şimdi.
0: Efendim, hazırsanız sahnemizin ritmi biraz daha yükselecek şimdi. Canan Hanım'a kemençesiyle eşlik edecek olan çok yakışıklı, çok değerli bir sanatçı kardeşim var. İdris Ersan Küçük. Alkışlar sizden efendim. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Ersan'cığım hoş geldin. Haydi bakalım şu Karadeniz'in rüzgarına hep beraber
1: ulaşalım. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Programımızı şereflendirdiniz. Buyurun bakalım.

0: Yani, teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Yani horon tepelim dediniz de bizi de getirdiniz. Yani ben İdris kardeşimizi salmayız yani.
0: Sen bir geliyorsun bir gidiyorsun. Bir geliyorsun bir gidiyorsun oradan.
1: İdris kardeşim gitmeyecek herhalde değil mi?
0: Bir isterseniz kendinizi tanıtın bize.
2: İsmim İdris Ersen Küçük. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümünde öğretim üyesiyim. Bildiğiniz gibi kemençe Karadeniz kültürünün özü, kimliği, her şeyi. Sizin gibi usta ses sanatçıları ve saz sanatçılarıyla bu sahneyi paylaşmak büyük bir gurur, onur benim için. Tüm seyircilere, tüm dinleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.
0: Sevgiler, saygılar bizden hocam. Şeref verdiniz,
1: iyi ki geldiniz. Hocam, yok, yollamıyorum hocamı. Şimdi konservatuar demişken bu arada rahmetle analım istiyorum.
0: Evet, ya biliyorsunuz geçtiğimiz hafta geleneksel Türk halk müziğine hayatını adamış hocaların hocası Yücel Paşmakçı'yı kaybettik. Onun derlemeleri, onun sazındaki ustalığı, her şeyden önce insanlığı, herkese eşit mesafede yaklaşmasıyla gönlümüzde yeri bambaşka olan bir hoca. Ruhu şad olsun efendim.
1: Şad olsun.
0: Onun eserleriyle onu yaşatmaya devam edeceğiz biz öğrencileri olarak.
1: Onun da var değil mi? Karadeniz Türkiye'lerimizden özellikle.

0: Vay vay vay.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür
0: Çok
1: ederiz.
0: teşekkür ediyoruz.
1: Elinize sağlık.
0: İdris'ciğim.
1: Hocam iyi ki geldiniz.
0: Eline
1: Sefalar
0: gönlüne
1: getirdiniz. Sağ
0: sağlık.
1: olun.
0: Ben orkestra arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vallahi bir risk aldık. Böyle aklımıza geldi. Değil mi? Şimdi hocamız gelmiş buraya kadar.
1: Evet,
0: O güzel kemençesiyle. Gerçekten bir Karadeniz rüzgarı esti.
1: Karadeniz rüzgarı estirdik mi diyorsun?
0: Estirdik. Şimdi.
1: Yücel Paşmakçı hocamızı da andık. Tekrar ruhu şad olsun diyelim.
0: Evet, aynen öyle. Efendim bazı türküler vardır. Nerede doğduğunu unutursunuz ama sözleri hafızalarınızdan hiç çıkmaz. İşte şimdi öyle bir türkü geliyor ki biraz sevda var içinde, biraz sitem var, biraz da hatıra. Evet.
1: Ne okuyorsun bize
0: Bir türkü
1: İsmail'cim?
0: de ben okuyayım istiyorum.
1: Tabii ki seve seve dinleriz.
0: Haydi bakalım.
1: Ayağında kundura gelecek. Bu eseri ben de yaklaşık 2-3 sene önce bir single şeklinde çıkarmıştım.
0: Öyle mi?
1: Evet, çok bambaşka bir formattı. Ama senin sesinden keyifle dinleyeceğimi biliyorum. Buyurun bakalım, sahne senin.
0: Senden de dinleyelim o zaman bir başka programda.

0: Herhalde 85'li yıllar Barış Manço'nun 7'den 77'ye programında Barış abi sahneye çağırmıştı. Ne okumak istersin demişti. O zaman İbrahim abiden bir Ayağında Kundura'yı okudum. Bir de hiç unutmuyorum Zeki Müren'in Avni Anıl'ın Mihrab'ım diyerek.
1: O yaşta İsmail.
0: Belki de 10 yıldır da okumuyorum bu türkü. Aklıma o geldi bir anda.
1: Helal olsun.
0: Barış abimize Allah gani gani rahmet eylesin. İbrahim abimize de Allah sağlık sıhhat versin inşallah.
1: O zamandan belli mi senin böyle kıymetli bir sanatçı olacağın? O yaşta bir çocuğun bu eserleri okuması değil mi? Çok mümkün
0: Öyle.
1: olmuyor.
0: Zaten efendim
1: Gönlüne sağ ol.
0: türkülerimizin en çok anlattığı şey sevda.
1: Sevda,
0: Gerçekten.
1: evet, sevda. Kimi zaman kavuşma, kimi zaman özlem, hasret, değil mi? İnsanlığa dair bütün duyguları buluyoruz türkülerde. Şimdi ben de
0: Şimdi
1: güzel bir türkü seslendireyim o
0: ben
1: zaman. Seni
0: anons edeyim mi?
1: konuklandırayım.
0: İstiyor musun? Anons edeyim mi?
1: Tabii ki de.
0: Şimdi efendim sevdanın izini süren yine gerçekten Canan'ın o güzel bülbül gibi sesinden başka bir güzel türkü geliyor. Evet, Canan çalda söylüyor biliyor musunuz? Evlerinin önü yonca diyeceğim.
1: Biraz tempoyu yükseltiyoruz. Evlerinin önü yonca diyeceğiz hep birlikte. Buyurun.

0: Evet işte insan böyle bazen uzun uzun anlatamıyor bazı duygularını ama
1: Bir
0: türküler
1: kelime yetiyor.
0: yetiyor. Tek bir
1: Değil mi?
0: kelime yetiyor. Şimdi o tek kelimenin şarkısını da Canan'dan dinliyoruz efendim. Evet, sevda diyor.
1: Sevda gelsin buyurun bütün sevdalılar için.

0: ellerine
1: Arkadaşlar
0: sağlık.
1: Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim İsmail'cim.
0: Ağzına sağlık efendim. Arabesk müziğin büyük ustalarından Ferdi Tayfur'u geçtiğimiz yıl biliyorsunuz kaybettik. Ancak geride milyonların dilinden düşmen ve hafızalara kazınan birbirinden güzel, değerli eserler bıraktı, şarkılar bıraktı. Bu güzel akşamda kendisini anmadan geçmeyelim dedik. Evet, şimdi sözleri büyük usta Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Sait Büyükçınar'a ait ve Ferdi Tayfur'un unutulmaz yorumuyla hafızalarımıza kazınan güzel bir şarkı geliyor. Ne geliyor?
1: Bana sor.
0: Soralım.
1: Haydi bakalım, sahne senin.

0: Alkışlıyorum. Kendimizi alkışlıyoruz.
1: Ferdi abinin çok güzel iki şarkısını da söylemiş olduk.
0: Ağzına sağlık.
1: Şimdi Erkin abiden de bir şeyler okuyalım istiyorum.
0: Ustamızı da anmadan geçmeyelim. Başka değil sahnede değil mi?
1: Tabii ki. Efendim başka sahnenin özelliği bu. Her telden, her nameden her şey var. Zaten başka sahne olmanın da düsturu bu oldu değil mi?
0: Evet, onun en güzel eserlerinden ve ekran başındaki seyircilerimizin de bize yine eşlik edeceğini bildiğimiz eserlerinden Fesupanallah diyelim.
1: Evet, televizyonlarımızın sesini, radyolarımızın sesini biraz daha açalım şöyle. Haydi bakalım.

0: Bu akşam da bir şarkıdan bir türküye, bir hatıradan başka bir hatıraya uzandık.
1: Evet efendim, çünkü başka sahnede her eser başka bir hikaye, her hikayede başka bir yolculuk demek.
0: Efendim, bu yolculukta bu akşamda bizlere eşlik ettiğiniz için sonsuz teşekkür ediyoruz sizlere.
1: Efendim, notaların konuştuğu, duyguların dile geldiği başka sahneden şimdilik tabii ki ayrılıyoruz ama...
0: Haftaya görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın efendim.
0: Hoşçakalın.

19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelen makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

0: Ahmet abi.
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Perküsyonda Mehmet Akatay. Müziğin kanununa hoş geldiniz efendim. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı, özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücülü oğlu. Kalkma, kalkma, kalkma, kalkma.
1: Estağfurullah.
0: Hoş geldin, hoş geldin. Başakçığım hoş geldin.
1: Nezelesin, kalkardım.
0: Yok, seni kaldırmayalım. Çok teşekkür ederim.
1: Hoş bulduk Hakan abi.
0: En sıkıntılı demeyeyim de en güzel anında diyeyim. En güzel zamanında diyeyim. Çünkü Başak'ın efendim yeni bebeği oldu.
1: Evet, minik bir oğlum var.
0: Maşallah. Allah nazardan saklasın.
1: Amin.
0: Ben de Başak'ı aradım. Dedim ki Başakçığım böyle bir şey yapıyoruz. Bizi kırmaz gelir misin dedim. O dedi ki ne demek Hakan abicim dedi. Bana Hakan abi diyorsun tabii.
1: Evet Hakan abi. Bizim çok eskiye artık benim için, benim şahsi tarihim için eskiye dayanan bir abi kardeşliğimiz var. Dostluğumuz var. Herkesle öyle. O yüzden benim için böyle size koşarak gelmek çağrı da eşim de öyle dedi. Tamam ne yapabiliriz falan diye. Dün oğlum aşı oldu. Bugün eşim çağrı gözünün operasyon geçirdi ama böyle şeyiz. Nasıl yaparız? Nasıl yapabiliriz? Nasıl gidebilirim falan. Ve bu program şu an benim için çok özel. Çünkü hamileliğim ve doğumumdan sonra ilk programım, ilk sahnem, ilk video kaydım diyeyim. O yüzden tarihe geçen ilk bebek anneli şeyim bu. Anne olarak ilk programım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir anı bırakacağız.
1: Evet. Eminim öyledir.
0: Bebek nasıl bu arada? Yani sana mı benziyor, babaya mı benziyor?
1: Ben çok istedim. Çok hiç aynaya bile bakmadım hamilelerimde. Babam eşime benzesin çok istedim. Benim eşimin huyu bizde daha güzel ben. Huyu ona çeksin çok istedim. Şaka bir yana şöyle. Ya göz çevresi bana çok benzediği için bana benzetiyorlar aslında. Hani suratını daha minyon ve böyle çok minik minik bir surat var. Tabii bir de bebek aynı zamanda.
0: Ama, kaç aylık oldu şimdi?
1: 3 ay.
0: Maşallah.
1: Aynen.
0: Maşallah.
1: 3 ay 1 haftalık.
0: Allah nazarlardan saklasın.
1: Amin. Ve aslında bence geri kalan her şeyi Çağrı'ya benziyor. Ve bence huyu da Çağrı'ya benziyor. İşin güzel tarafı.
0: Aylık.
1: Yani ben mesela şu an burada sizinle olabiliyorum Çağrı'ya benzemesi muhteşemmiş.
0: Ama ama iyi ki benzemiş.
1: Çok hareketli bir bebekmişim. O daha böyle makul. İnşallah böyle gidecek. Kendi
0: Allah
1: gibi olsun.
0: Allah uzun ömürler versin inşallah.
1: Evet kendi gibi olsun.
0: Peki şimdi yeni bir hayata başlıyorsun tabii. Artık bebek olduktan sonra bambaşka bir hayat başlıyor. Ben kızımdan dolayı biliyorum. O doğduktan sonra her şey değişti. Bütün evlatlarımız gibi doğduktan sonra her şeyimiz onlar için. Bütün zamanımız, bütün her şeyimiz. Şimdi sanatında oyuncusun. Ben seni görüyorum. YouTube'da görüyorum. Sahnelerde görüyorum videolarını falan.
1: Evet.
0: Neler planlıyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun?

0: Bundan sonraki yine tabii bugüne kadar geldiğin gibi devam edeceksin. Daha da iyileri, daha nereye istiyorsan oraya, hedefine doğru yürüyeceksin ama planların var mı? Nedir şu anda? Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın?
1: Abicim aslında şöyle Devine hamileyken çok böyle sevdiğim kitaplar okudum. Doğan Hoca'nın, Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını okudum. İsim verebiliyoruz
0: Tabii tabii ki
1: tahminimce.
0: tabii.
1: Orada bir yerde çok güzel bir şey söylüyor. O da eşim de okudu aynı kitapları. Böyle birbirimize karşılaştırarak da çok okuduk. Diyor ki bir anne ya da bir baba sadece ebeveyn olduğunda başlar problemler. Kendimden örnek vereyim. Ben Devi'nin annesiyim ve muhteşem bir duygu bu ve içimde bir Devi'nin annesi var ama Çağrı'nın eşi de var ama bir Başak var.
0: Evet.
1: O aynı zamanda bir genç kız, aynı zamanda işte sanatçı
0: Evet.
1: olmaya ve gerçekten zamanı geldiğinde usta diye anılmaya, çok çok iyi işler yapmaya kafayı koymuş, oyunculukla tabiri caizse kafayı bozmuş, müziği gerçekten şarkı söylemeyi çok seven bir kız, bir kadın ve bir kadın var içimde. O yüzden böyle nasıl yer bulurum, nasıl dengelerim, nasıl denk getiririm bilmiyorum. Ama hepsinde en azından kendim olmak niyetim. Yani sen işte beni tanıdın. Benim dilim sevgi dili. Ben oğluma da bunu anlatmak istiyorum. O da gerçekten şu ülkenin içerisinde de işte kadına da gördüğü herkese sevgi diliyle iletişim kuran
0: Ne
1: biri
0: güzel.
1: olsun. O yüzden ne yapıyorsam sevgi diliyle yapayım istiyorum. Oyunculuğa tam gaz devam etmek istiyorum. İşimi çok özledim. Çok özledim. Şimdi inşallah bu yayınlandığında başlamış olacağım.
0: İnşallah bu hemen sana uğurlu gelsin. Bebeğimize de
1: İnşallah.
0: uğurlu gelsin. O zaman şöyle yapalım, hemen bir şarkıyla devam
1: Hemen.
0: edelim.
1: Tamam.

0: Valla Başakçığım şöyle söyleyeyim. Öncelikle nefesine sağlık. Her zamanki gibi yine bir prova hemen yani
1: Esnaflar.
0: hani profesyonel desen ki ben profesyonel müzisyenim, müzisyenlik yapacağım. Bence zamanı da gelmiş. Bence artık profesyonel olarak da müziğe de girmelisin. Müzik artık senin bir şeyin olmuş. Yani bir tarafın müzik olmuş yani.
1: Öyle, yani aslında abi şöyle bir şey var. Bana hep böyle küçükken de sorarlardı, okulda da sorardı, hocalarımız da sorardı. Küçükken ne yapardın diye. Bir tane video bulmuş annem geçen gün, onu izletti. Babam tripodu koymuş, ben böyle yapıyorum. 2 yaşında falanım herhalde, şarkı söylemişim. O da kameraya almış. Diyorum ki, hadi baba sen başa çek, sonra televizyona koyalım, sonra onu izleyelim, sonra bir daha başa çek. Ve içinde yani gerçekten şu an yaptığım her şey var. Söylediğin şey bence doğru. Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyoruz. Şaka değil, gerçekten öyle. Şunu fark ettim. Bunu artık paylaşmak da istiyorum birazcık. DEB'm var benim. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu denilen aslında dikkat regülasyon problemim ve hiperaktivite durumum var. Ve beni en regüle eden şey hep müzik oldu. Hep şarkı söylemek oldu. O yüzden de birazcık kendimi bulduğum, sakinleştiğim, işte bana iyi gelen, bu kadim bir bilgi gibi yani benim için müzik. Hiç böyle mesleğim diye bakmamışım zamanında. Ama şu an gerçekten her şey birbiriyle eşlenik olduğu için doğru söylüyorsun. Yani bu dışarıdan böyle görünüyorsa bana ne mutlu. Ayrıca ben teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Çünkü
0: Ne
1: hele ki bir
0: demek?
1: oyuncu için yani sizinle, usta müzisyenlerle sahne almak, şarkı söylemek falan bunlar bizim her zaman erişebildiğimiz lüks bu. Bu gerçekten bugün benim için lüks. O yüzden ben size
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür, çok
1: ederim.
0: çok teşekkür ederiz. Sen bir önce ben böyle dolaşırken böyle bir Çok Uzaklarda diye bir şarkı var ya biliyorsun.
1: Aa, onu anlatacaktım. Evet, onu
0: Sen dedin ya
1: söyledin.
0: bu şarkının bende çok
1: Yeri çok
0: özel.
1: ayrı. Şöyle, dediler ki bir sene sonu konseri yapılacak.
0: Dur. Bu şarkıyı çalalım.
1: Tamam.
0: Söyleyelim.
1: Ondan
0: Ondan
1: sonra
0: sonra
1: anlatayım.
0: hikayeyi anlat.
1: Tamam.
0: Tamam. Hadi bakalım.

0: Nefesine sağlık ya. Ne güzel bir şarkı değil mi? Çok naif bir şarkı böyle.
1: Tüylerim diken
0: Ben de böyle
1: diken.
0: biraz farklı bir şeyler yapayım dedim. Sen de öyle.
1: Muhteşem
0: Çok
1: oldu.
0: güzel bir
1: Kayboldum arada, görmüşsündür beni.
0: Hepimiz kaybolduk. Buradaydık ama
1: Gerçekten.
0: yoktuk. Şimdi anlatabilirsin o şarkı, bu şarkıyla alakalı.
1: Abi şöyle, uzakta kalanlar iyi anlayacaktır bunu. Bu çok uzaklarda gerçekten.

0: insanın içini sızlatan bir şarkı bence gerçekten. Ve oradaki sevdiğim çok uzaklarda değil, kişinin sevdiğinin o kadar farklı şey var ki, annen sevdiğin, baban sevdiğin, çocuğun şu an sevdiğin, yani sevdiğin
1: Evet.
0: öyle bir şey ve uzaklarda olma hali. Yine işte bu Amerika'da olduğum zaman dediler ki bir konser yapılacak. Yıl sonu konseri, herkes hünerlerini sergileyecek falan. Ben de o zamanlar naçizane hani gitar çalıyorum her Türk genci kadar. dedim ki ne çalınır ne çalınır, çok uzaklarda çalayım. Çünkü gitarla kolay çalınan bir parça, ilk öğrendiğim
1: Kanunla çok
0: parçaydı
1: zor biliyor musun
0: benim. O kadar zor görünüyordu ki zaten abi. Onu düşündüm.
1: dermiş.
0: Çok kolay görünüyordu gitarla, ne kadar zormuş diye. Neyse orada ben bu şarkıyı çaldım ve söyledim. Ve herkes, o 4000 kişilik kasabadaki herkes, bu arada Türk gecesi yapmaya başladılar orada. Kasabada yapılıyor, hala yapılıyor. Aradan 20 sene geçti abi. 17 sene geçti. Hala yapıyorlar ve hala bu şarkıyı söylüyorlar. Ezberlettim herkese. Çünkü çok güzelmiş, ne anlatıyor diye bir sordular bana. Böyle o ezberledi, o ezberledi ve ben indim. Hüngür hüngür ağlayıp annemle babam, ben sizi çok özledim, ne yapacağım falan diye. Ve gerçekten o kadar böyle içime işler ki bu şarkı benim, hani ben de yeri çok ayrı, o yüzden gittim
1: Lorena
0: böyle
1: McKennett'ın
0: arada.
1: bestesi bildiğim
0: Gerçekten
1: kadarıyla.
0: muhteşem.
1: Sözleri de Kayahan yazmıştı galiba.
0: Evet.
1: Kayahan yazmış. Ne güzel yazmış. Kayahan da ne büyük bir adam ya.
0: Kayan
1: Allah
0: Bağır
1: rahmet
0: şarkısını ne
1: eylesin
0: zaman söylesem
1: gerçekten.
0: ağlarım. Allah rahmet
1: Yani
0: eylesin.
1: şimdi müzikte biliyorsun proza denilen bir şey var. Yani prozayı bu kadar güzel kullanan öyle değil mi Mehmet abi?
2: Kesinlikle.
1: Yani bu kadar güzel kullanan, bu kadar şarkı sözüyle melodiyi birleştirebilen hakikaten büyük ustaydı
0: Tam onu
1: yani.
0: diyecektim. Kimseye boşuna usta, kimseye boşuna üstad denmiyor.
1: Değil mi?
0: Yani evet.
1: Evet. Hadi bir şarkı daha söyleyelim.
0: Hadi söyleyelim.

0: Başakçığım, biraz önce bir şey dikkatimi çekti. Şimdi konuşmalarımızda hep devinden bahsetme, bir çocuğum, evladım diye bahsediyorsun. Sen anne artık olmuşsun. Annelik biliyorsun
1: İnsan
0: başka bir
1: yavrusu
0: şey.
1: çok başka bir
0: Ya başka bir şey,
1: şeymiş.
0: evet, hakikaten. Bir abim demişti ki, bunu birkaç yerde de söylediğimi hatırlıyorum. Belki bu program müziğin kanununda da anlatmış olabilirim ama bazen böyle insan mutlu olduğu zaman, hoşlandığı zamanlarda andan güzel şeyler söylemek istiyor. Hep ben de bu örneği veririm. Bize iç huzuru olan çocuklar lazım. Bazen bilgi az olabilir, öğrenirsin, paran yoktur, kazanabilirsin. Ama iç huzurun olmadığı zaman, bilgili de olsan, paran da olsa hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden evladını iç huzurlu yetiştir. Bir abi olarak tavsiye. Ve saygıdeğer izleyicilerim, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerime de saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şunu söylemek isterim. Lütfen evlatlarımızı, arkadaşlarımızı sanata yönlendirelim. Sanat insanın gönlüne zarafet kazandırıyor. Zarif olan insan arkadaş ilişkilerinde başka oluyor, dünyaya bakışa
1: Ve
0: başka
1: bizim
0: oluyor.
1: çok
0: Her yere,
1: ihtiyacımız
0: nereye,
1: var buna.
0: ya öbür dünya ile ilgili bir düşüncende bile başka düşünüyorsun. Çok güzel bir ruh
1: Aynen.
0: halidir sanatçı olmak. O yüzden sanatla iç içe olmak lazım gerektiğine inanıyorum. Evladını mutlaka, ki zaten bir sanatçısın,
1: Evet, elimden geleni
0: yap
1: yapıyorum.
0: yani.
1: Estağfurullah.
0: Son olarak seyircilerimize bir şey söylemek ister misin? Çünkü veda zamanı geldi.
1: Evet. Gerçekten o kadar hızlı geçiyor ki sizinle programlar. Teşekkür ederim öncelikle size beni ağırladığınız için.
0: Estağfurullah,
1: Beni
0: biz teşekkür
1: ekibin bir
0: ederiz.
1: parçası haline getirdiğiniz için. Abi kardeş olduğunuz için benim için çok kıymetli. Bunu söylemek isterim.
0: Efendim, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. İyi günler diliyoruz.

26-29 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Bim.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelen makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

0: Amin diyerek programımıza başlayalım. Efendim bugün stüdyomuzda gerçekten çok özel bir konuğumuz var. Hepinizin TRT ekranlarından özellikle yakinen tanıdığı, maneviyatı müzikle buluşturan, o güzel sadasıyla gönüllerimizde taht kuran hafız, kurra, bestekar, icracı, yorumcu Halil Necipoğlu üstadım. Hocam hoş geldiniz.
1: Şeref buldum davetinizle, onure oldum, hoş buldum. Allah ömrünüze, gönlünüze bereket versin, sadanız daim olsun. Biz bu aleme muhabbet için geldik. Muhabbettir hep karımız. Onda bulduk varımız. O halde Allah muhabbetimizi daim eylesin.
0: Amin.
1: Çok
0: Allah razı
1: teşekkür
0: olsun.
1: ederim. Allah razı olsun.
0: Biz teşekkür ediyoruz
1: Estağfurullah.
0: üstadım. Allah razı olsun sizlerden. Yani özellikle son yıllarda, yani 10 yıl buldu mu
1: Evet.
0: Kur'an-ı Kerim
1: Evet.
0: yarışması?
1: Evet.
0: Evet. Son yıllarda TRT ekranlarındaki herhalde dünyada
1: Evet.
0: tek söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Böyle devam eden ve çok büyük ilgi gören o yarışmanın jürisi sıfatıyla hem kura hafız olmanız hem musiki ile küçük yaştan beri musiki ile hemdem olup aynı zamanda gençlere de rol modellik gibi bir vasfınız da var. Şöyle biraz eskiye gidelim. Yani gençlerimiz de bizleri izliyorlar. Halil Necipoğlu'nun şöyle küçüklük yıllarına doğru gidelim. Nasıl başladı bu iş? Bu güzel sanat yolculuğunun başlangıcı nasıl oldu?
1: Allah Teala Hazretleri murad etti. Sizi, beni, bizi, hepimizi, bütün varlığı yarattı. Ve küntü kenzen mahfiyen fehvasınca bilinmek, tanınmak istedi. Muhabbet etti ve yarattı. Bizden de muhabbetini bekliyor. İşte o yaratılmış kullar olarak bizler, bizim için yaratılanı bizi yaratana tercih etmek yerine bizi yarattığı ve bizden kastettiği kulluk üzere kendimizi bulduğumuz andan itibaren tercihimizi yapıyoruz. Bendeniz bu tercihi yaparken etrafımın tesiriyle çok fazla karşılaştım ve bu ruhuma bıraktığı tesirler çerçevesinde bugün itibarıyla Allah'ın işinde istihdam edilmiş olmak payesiyle fevkalade memnunum. Ve
0: Elhamdülillah.
1: Kur'an'ın nurunu bütün kalplere, Kur'an'ın manasını bütün kalplere, gönüllere, ruhlara anlatan bir programın içinde yer tutabilme nasibini yaşadığım için
0: Elhamdülillah.
1: de fevkalade mesudum.

0: Salat selam ona olsun. Değerli hocam. Tabii gönlünüzün güzelliğinizi sesinize de yansıtıyorsunuz ama biraz tabii sizin yorgun haliniz bile maşallah. Barakallah.
1: Sağ olun.
0: Allah'ım daim eylesin. Değerli hocam, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok güzel bir hadis-i şerifi var. Siz de bu hadis-i şerifi özellikle Kur'an-ı Kerim yarışmasına kaybedeni olmayan ilk ve tek yarışma değil mi?
1: Eyvallah.
0: Kaybedeni olmayan. Sizin tavsiyeleriniz gerek sizin, gerek Osman hocamızın, gerek Mehmet Ali Sarı hocamızın tavsiyeleriyle Kur'an karilerine, Kur'an okuyucularına gerçekten çok güzel bir

0: yol açıyorsunuz. Bir hadis-i şerifi size, siz nasıl açıklarsınız bu hadis-i şerifi? Efendimiz diyor ki, zeyyinül Kur'an'e bi asvatikum. Nasıl anlıyorsunuz bu hadis-i şerifi?
1: Ben evvela şunu söylemek isterim. Biz eşhedü derken şahit olmaya geldiğimizi anlıyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahidim. Allah birdir. Eşi benzeri yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şahidim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kuludur ve resulüdür. Dolayısıyla biz şuhud makamında bu aleme bir seyran için geldik. İlahi bir seyran için geldik. Dolayısıyla bu ilahi seyrandaki yerimiz aslında gönül mahallimiz olmalıdır. Biz de şahit olabilecek bir durumda, bir iradede, bir idrakte burada bulunuyoruz.
0: Amin.
1: Biz de şahit olmaya geldik. Dolayısıyla zaman da, mekan da, imkan da bizim şahitliğimize bir aracı vasıta olarak bize tahsis edildi, bize verildi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın seslerinizi onunla güzelleştirinden kastı, şöyle algılıyorum ben, bizim konuşmalarımız, bizim icralarımız, her şeyimiz
0: hepsini kapsıyor,
1: semada, evet, semada kalacak, askıda kalacak ve biz onlarla karşılaşacağız. Dolayısıyla ne söyleyeceğimize, ne söylediğimize ve nasıl söylememiz gerektiğine çok dikkat etmeliyiz. Sesimizi mi yükselteceğiz yoksa sözümüzü mü yükselteceğiz? Buna çok dikkat etmemiz lazım ki yarın karşılaştığımız vakit. Peki bunun mefhum muhalifinden bakarsak, onunla seslerinizi güzelleştiriniz yerine biz başka bir şeyle seslerimizi güzelleştirmeye çalışırsak karşımıza çıkacak netice hakkında tahammülümüz söz konusu olacak mı, olmayacak mı?

0: Şimdi ben biliyorum ki kitaplardan okuduğumuz, büyüklerimizden dinlediğimiz kadarıyla Türk musikisinin makamlarının insan üzerindeki etkisini ya Farabi'lere kadar İbn Rüşd'ler, İbn Sina'lar, daha sonra Gevrekzade, Hasan Efendiler, insan ruhundaki o tesirini, hatta ve hatta fiziksel tesirini dahi hepimiz biliyoruz. Çünkü
1: Eyvallah.
0: musiki kadar insanı bir anda etkileyen bir sanat dalı yok diye
1: Eyvallah.
0: düşünüyorum. Nihavend
1: Eyvallah.
0: makamının kalbe dokunması, kalbi hastalıklara iyi gelmesi bir. Ama dini musiki olunca bu iki kat tesiri
1: Eyvallah.
0: oluyor. Niye? Bunu nasıl açıklarsın? Yani içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var.
1: Eyvallah.
0: Efendimizle bir bağ kuran bir kalp ile bağ kurmayan kalbin arasındaki fark neyse, o derece fark var. Hem Nihavend
1: Eyvallah.
0: hem de Efendimiz'e salavat
1: Evet.
0: gönle sürur veriyor. Ne dersin abicim bununla alakalı?
1: Aziz dostum, sizin bugün ifa ve ihya ettiğiniz vazifeniz, sizin gönlünüzün nedenli büyük bir derya olduğunu, mektep olduğunu zaten hakikatte yaşayanlar biliyor. Dolayısıyla bu cümlelerin ardına bir şey sıralamak çok benim için söz konusu
0: Estağfurullah.
1: değil. Ve fakat eğer lütfedip kabul ederseniz şunu söylemek isterim doğrusu. Her nesnenin bir ruhu vardır. Dolayısıyla Nehavend de bir nesnedir, Ras da bir nesnedir, Uşşak da bir nesnedir. Dolayısıyla ruh açlığını bize söylemez. Mide gibi enzimleri yoktur. Mide susadığını, acıktığını bize söyler ve biz icabını yaparız, gereğini yaparız. Ama ruhun açlığını bize söylemesi ancak gönül ilişkisiyle söz konusu olabilir. Yani kime gönül, neye gönül verilmesi hakkında net bir duruş sağlayabilirsen, fikir sağlayabilirsen, orada Nihavend gelir yanına, açlığını o düşüncen üzerinden
0: Allah Allah,
1: doyurmak
0: Allah
1: ister.
0: Allah.
1: Rast keza öyle yapar. Uşak keza öyle yapar. Her nesnenin

0: ruhu vardır, canı vardır ve bu aynı zamanda bize bir şeyleri mesaj olarak verir. Bakınız seyirlere, işte rasta bakınız. Ümmül makam hem de
1: Rasta.
0: ebul makam. İkisi de var. Hem annesi hem babası. Müthiş. O vakit bize rast makamı ilahi

0: neşesine buradan, cesaretine buradan, tabii, her konuda buradan beslenir. Yani bu makamlardan beslenir. Onun için az evvel musiki ana nimetlerden biridir dedik ya. Evet. Allah'ın ana nimetlerinden biridir. Rast'ın bize manayı hatta bir adım ilerisine götürmüşler. Şöyle iddialı, bence güzel ve doğru bir cümle söylemişler. Allah'ı hatırlatır demişler. Müthiş. Bakınız Rast'a. Hakikaten öyledir. Keza Sabah'ın mesela bize verdiği duygu bambaşka. Hele Segah. Hele Segah. Allahu Ekber.
1: Hatipoğlu hocam uhrevi makamlar arasında ilk sıraya kordu.
0: Tabii. Tabii. Hele Segah.
1: Hele Segah.
0: Şimdi dolayısıyla hadi biraz eser okuyalım.
1: Rast okuyalım.
0: Hadi biraz okuyalım.

0: İyi ettin, ne iyi ettin. Allah razı olsun. Şimdi derslerde tekbiri ve salatü ümmiyeyi anlatırken diyorum ki tekbir İslam dünyasının işitsel bayrağı,
1: evet.
0: Salatü ümmiye ise İslam dünyasının evet. işitsel sancağı.
1: Hiç
0: tekbir o müthiş beste için neler söylemek istiyorsun?
1: İşte segahta beni ağlatan şey.
0: Segah değil mi? Ondan.
1: Segahta beni ağlatan şey. Segah bizi bizimle karşılaştıran, beni benimle karşılaştıran, seni seninle karşılaştıran bir makam, bir seyir. Yani bize hiçbir açık bırakmadan kendimizi hatırlatan bir makam. Uhreviyat buyurdunuz ya az evvel. İşte bizim uhreviyatımızı bize gösteren ve bizi unuttuğumuz yerden geri çağıran, bizi kendimizi hatırlatan bize doğru bir seyir halinde makamdır segah. Tabii diyecekler ki şimdi aziz izleyicilerimiz, bunun işte şu şekilde tarafı da var, bu şekilde tarafı da var. Siz hangi nimeti nasıl algılıyorsanız o nimet size öyle cevap verir. Yani mesela şöyle düşünün, üzüm helal bir nimettir, net. Ama siz üzümü başka şeylerle fermante ederseniz en helal nimeti haram edersiniz kendinize. Musiki de böyledir. Musiki helal bir nimettir. Ama mecazi aşkla musikiyi algılayıp hakiki aşkın tarafına musikiyi götürmezseniz, musikiye oradan, o yoldan gitmezseniz, işte hani başta söyledik, Allah muhabbet etti. Aşktır o. Aşkın olandır. Bizi de aşk için gönderdi buraya. Bizim vasıtalarımızdan bir tanesi de işte bu duygularımızı açığa çıkartan segahtır, rasttır, nihavendtir vesaire. Nasıl alıyorsan, nasıl algılıyorsan sana o şekilde cevap verecektir. Bu zaman aziz dostum, kıymetli hocam, siz bizim üstadımızsınız.
0: Estağfurullah ağabeyim.
1: Öylesiniz. Bizim en kıymetli varlığımız zamanımızdır. Zamanın da en kıymetli unsuru gönüldür. Bu zamanı bu gönülle yaşamak lazımdır.

0: Gönlüne sağlık. Allah razı
1: Allah
0: olsun.
1: Allah razı olsun. Çok teşekkür
0: ederim. Daim olasın inşallah.
1: Amin. Hepimiz. Hepimiz inşallah. Aziz milletimiz. Daim olsun aziz milletimize.

0: her türlü hinliği, her türlü fesatlığı düşünen, her türlü tasallutu düşünen zalimler, evet zalimler Allah'ın gazabına uğrasın ve bil vesile bizim canımız, kanımız, her şeyimiz, ruhumuz, gönlümüz, kardeşlerimiz, biz ayrı bedenlerde aynı atan kalbiz. Gazze'li kardeşlerimiz başta olmak üzere Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, nerede varsa yeryüzü coğrafyasında onlara zulmü maruz görenler, o zalimleri Allah kahru perişan
1: amin
0: eylesin.
1: Amin. Allah razı olsun.
0: Şu aziz vakitte, zaman çok azizdir, çok kıymetlidir. İşte her an öyledir. Her dem sebebi gufran için gayret etmek lazımdır. Allah bu duamızı en karibiz zaman kabul eylesin.
1: İnşallah. Abi biraz dinlendireyim mi seni?
0: Hay hay, lütfeder.
1: Rahmet Hatipoğlu hocamızı da andık. Ondan bir eser.
0: Bağışla beni, yani ne olur. Ben böyle kusura bakma. Halbuki çok benim için büyük devlet, büyük şeref seni dinlemek.
1: Şimdi Mestu hayranım.
0: Bağışsın.
1: Yani beraber de icra edebiliriz.
0: Estağfurullah.
1: Sonra da Hatipoğlu hocamızın çok güzel bir Evvelde İllallah diye bir eseri var.
0: Muazzam. Allah rahmet eylesin.
1: Müsaade edersen onu
0: İstirham ederim. İstirham
1: ama lütfen.
0: İstirham. Yok, buyurun, ben sizden büyük bir inşallah lezzet alacağım. Manevi lezzet.
1: Buyursunlar arkadaşlar.

0: Değerli hocam, tabii siz caminin içerisindesiniz, aynı zamanda sahnedesiniz, aynı zamanda tekkedesiniz. O zahidane ilahileri de en güzel şekliyle, çünkü o Kur'an tilaveti yolundan geldiğiniz için en güzel şekliyle icra ediyorsunuz. Gençlerimize neler tavsiye edersiniz?
1: Her gün yeniden başlıyor bizim için hayat. Hepimiz inşallah güne de imanla açıyoruzdur gözlerimizi.
0: Elhamdülillah.
1: Her gün yeni bir duyguyu yaşıyoruz. Ve biz bir camideyiz. Gökyüzü bir kubbedir. Zemin onun toplanma alanıdır. Hep beraber cem olmuş bu hayatı yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim ruhumuzu sekinete, gönlümüzü büyük ulvi lezzetlere götürecek yolun duraklarından bir tanesi de tekkelerdir. Bu tekkelerin insana iyi gelen yönleri çoktur. İnsanı kendisiyle tanıştıran, kendisine olan yolculuğunda ona eşlik eden, yani kendisini kendisinden alıp sonra kendisini kendisine geri teslim eden ama enesiz, kibirsiz, kendisine geri teslim eden en önemli yerdir tekke. Şöyle daha net anlaşılsın diye söylüyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf seni senden alır, sana seni sensiz geri verir.
0: Allah Allah.
1: İşte tekkeler de onun evleridir, onun yerleridir. Aslında hayatın atan kalbi söyledik ya, camilerdir, camidir, hayat merkezi itibariyle oradandır. O zaman caminin de atan bir kalbi varsa orası da tekkelerdir. Şimdi yakın geçmişte rahmete göçen, bizim de çağdaş olmakla iftihar vesilemiz Zat-ı Şerif olan merhum mağfur el-muhtaç ila rahmeti rabbil gafur Ömer Tuğrul İnançer Efendi Hazretlerinin
0: rahmetullahi aleyh
1: bir ifadesi aramızda meşhurdur, siz de hatırlayacaksınız şimdi. Müslümanlık ince insanlıktır, dervişlik ince Müslümanlıktır derdi. Ay. Dolayısıyla tekkenin bize kazandırdığı ince Müslümanlıktır. İlla o tekkelerin efendim fiziki olarak yapısının içine girmek gerekmez. O mentali, o manayı oradan edinip onun o mis kokusunu alıp üzerimize sinmesine vesile hallerde bulunursak dahi biz o ince Müslümanlığı yerine getirebiliriz. Dolayısıyla musikinin zaten tekkelerin işte bizi bizden alıp en yüce olana rah aşk, yani aşk yolu üzerinden çıkarmasına vesile olan sadece melodik yapılar değildir. Ve hatta melodik yapılar değildir. Sözel yapılar.

0: mıdır? Yoksa bizim bu sözler üzerinden Rabbimize doğru yürüyüşümüzü temin etmemiz melodik yapıların bir sadece neşe, manevi bir zevk oluşmasından öte değildir. Aslında bizi götüren o Evliyaullah Hazaratı'nın ayetten, hadisten mülhem ortaya koyduğu gönül dünyasındaki ifadelerdir. Şimdi mesela biz bu programı Ankara'da çekiyoruz değil mi? Buranın manevi sultanı Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin şu ifadesine çok dikkat etmek lazım. En meşhur bilinen olmak itibariyle ne oldu bu gönlüm? Derdü gamınla yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm diyor. İşte budur mevzu. Yani buradaki nükteleri çok iyi anlamak lazım. Tekke bize bunu anlatıyor. Bunları anlamak istiyorsak tekkelerdeki her halin içinde olmakta fayda vardır.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Efendim programımızın da sonuna geldik.
0: Eyvallah.
1: Şöyle yapalım. Ben veda edeyim sevgili izleyicilerimize. Size teşekkür edeyim. Ve sizin bir eserinizle programı öyle bitirelim.
0: Allah razı olsun. Edersiniz. Ben aziz kardeşim sizi ve buradaki değerli arkadaşlarımı beni davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Size muhabbetimi Allah'a en sevimli davranışlarımdan bir tanesi olarak gönderiyorum. Allah kabul eylesin.
1: Allah razı olsun.
0: Ben bir müminin yüzünden şifa almaktan çok mutlu oluyorum.
1: Bir mukabele.
0: Umarım ben de size şifa almışımdır.
1: Bir mukabele. Efendim bugün gerçekten çok özel bir konuğumuzu ağırladık. Hepinizin yakinen tanıdığı.
0: Sağ olun.
1: Halil Necipoğlu hocamızı bizlere gerçekten bu güzel sohbetiyle, o güzel sadasıyla programımıza çok renk kattı, değer verdi. Allah razı olsun. İnşallah başka bir programda beraber olmak
0: üzere.
1: Sevgili izleyicilerimiz inşallah bir sonraki programda tekrar beraber olacağız. Allah'a emanet olun, sağlıkla, sıhhatle, afiyetle kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

çok genç bir konservatuar mezunu, bir değerli solist arkadaşım var. Devran İskender bugün bize türküler söyleyecek.

Evet. Gidelim köyüne yarın bir içim su su diyerek. Münir Nurettin Bey'in tabii bestelemiş olduğu bir eser. Varalım köyü dilaraya gönül hu diyerek. Köyü dilara

0: Yani sözler de tabii çok enteresan, çok hoş.
1: Birinci Mahmut değil
0: Yani
1: mi efendim?
0: evet. Yani bunları fehmetmek lazım, anlamak lazım. Söz her zaman ön planda olması lazım gelen bir hassasiyettir. Yani sözün muhtevasına hakim olmak, bilmek, onun efendim içeriğinde anlatmak istediği sebepleri, neticeleri anlamak bakımından. Malum bugünkü dünyamızda çok fazla böyle söze fazla ehemmiyet verilmez. Söz çok fazla böyle geri planda kalır. Melodi ne kadar zenginse, ne kadar böyle gösterişli, şaşaalıysa o kadar daha etkin bir yol aldığını zanneder insanlar. Ama insan hayatını tabii en çok ilgilendiren kelam ve söz. Söz insanı inşa eder.
1: Ya efendim.
0: Söz taşır aslında. Melodi bir gemi ise onun yükü sözdür. Söz olmadığı zaman bomboş bir alan ortada kalır. Bu itibarla böyle bir sözü bir padişahın gönlünden
1: Ya.
0: dökülmüş olması. Mesela Kuyu Dilara diyor
1: Kim bu
0: mesela.
1: Dilara?
0: Evet, kimdir bu
1: Ya,
0: Dilara?
1: ya efendim. Dilara malumunuz kelime anlamı gönüller süsleyen demek.
0: Tabii,
1: Gönüller süsleyen sevgili.
0: evet.
1: Yani diyor o gönüller süsleyen sevgilinin semtine varalım hu diyerek diyor.
0: Evet.
1: Nereye varıyorsun
0: Kim
1: efendim? Nasıl?
0: süsler gönlü? Efendim, şey
1: Ya
0: çok
1: ya.
0: enteresan. Gidelim kuyuna yarın.
1: Tabii. Bir
0: Bir
1: içim su
0: içim
1: diyerek.
0: su diyerek.
1: Ya.
0: Kuyu makamullah'tır.
1: Ya
0: Kuyu.
1: efendim. Eyvallah.
0: Yani gidelim kuyuna yarın dedikleri yer,
1: Ya.
0: o yer,
1: Ya.
0: tarif edilen yer makamullah'tır. Cenab-ı
1: Evet.
0: Hakk'ın makamı.
1: Malumunuz bir
0: Allah'tan başka bir kapının,
1: evet.
0: bir yolun, bir yöntemin insan hayatında hiçbir zaman
1: Ya.
0: başka bir hükme ait olmadığını
1: Evet.
0: böyle anlatan çok enteresan, çok
1: Bir
0: güzel bir şey.
1: hadis-i şerif var malumunuz tam da bu güfteyle ilgili üstüne. Allah'ım bizi iman süsüyle süsle.
0: Tabii.
1: Vay vay vay vay vay.
0: Tabii.
1: Vay
0: Öyle.
1: babam.
0: Tabii. Öyledir, öyledir, öyledir, öyledir kardeşim. Ama tabii sözleri çok fazla dikte edilmemesi beni çok fazla yaralayan bir mevzudur. Yani
1: Evet.
0: insanlar eserler okurlar, icra ederler ama işin neyi kastettiğini, ne anlamı ifade ettiğini.
1: Ya.
0: Halbuki o ruh giyinmesidir biliyor musun? Söze hakimiyet.
1: Ya.
0: Oradaki o muhtevaya soyunmaktır, o muhteva içine girmektir. Anlamaktır. O hali anlamaktır, yaşamaktır. Öyle. Şimdi tabii yine Zeki Müren'in çok böyle
1: Vay efendim.
0: şahıs okuduğu bir
1: Muhteşem,
0: eser.
1: muhteşem. Yani
0: Bir
1: şöyle
0: Keşaveran.
1: diyeyim, evet ilk zamanlarında okuduğu eserlerden Zeki Arif'in eserinden bahsediyorsunuz değil mi?
0: Evet.
1: Karanlık ufkuma güneş
0: Evet.
1: doğmadı. Yani ben bundan daha iyi bir icra çok az dinledim diyebilirim. Muhteşem. Tam olarak Zeki Arif'ten
0: Evet,
1: meşk
0: meşk
1: etmiş gibi ya da
0: doğrudur,
1: çok iyi
0: doğrudur.
1: dinledi.
0: Bazı sesler, bazı ağızlar güftekarı da doğrular.
1: Ya.
0: Güftekarın sözü de belki aklındaki, belki bestekarı bile doğrulayan çok
1: Ya.
0: solistler vardır.
1: Ya efendim.
0: Yani işi daha farklı bir anlama, çok daha farklı, daha güzelliklere
1: Ya.
0: taşıyan mutlaka geçmişte de günümüzde de böyle insanlar vardır.
1: Ya.
0: Eseri doğrular, ağzında doğrular.
1: Ya efendim.
0: Bir okur eser der ki Allah Allah ben bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim filan.
1: İyi ki
0: Zeki Müren,
1: okumuş.
0: evet
1: İyi ki
0: Zeki Müren
1: okumuş.
0: de böyle bir enteresan,
1: Muhteşem.
0: evet muhteşem bir
1: Yani en
0: icra.
1: azından ne diyeyim size binlerce kez dinlemişimdir bu eseri.
0: Doğrudur.
1: Şimdi seyircilerimize de
0: Evet,
1: dinletelim
0: evet
1: inşallah.
0: dinleyelim.

0: Şimdi bak, bu sadelikte günümüzün icralarıyla mukayese ettiğimiz zaman arada ne kadar büyük bir farklılık, ne kadar büyük bir, sanki başka bir dünya gelmiş, başka bir dünya terk etmiş bu dünyayı. Yani şu dingin, şu güzel okuyuşun karşısında insanların söyleyebileceği bir şey var mı? Otur böyle, gözlerini kapat, bir defa değil bin defa dinle, asla bir yorgunluk hissi. Hatta insanda bin tane kapı açacak, gönül hanesinde bir sürü sebeplerle kendini anlayacak ve anlatacak bir sürü sebep bulabilir. Ne güzel ya.
1: Çok güzel.
0: Evet, çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Yani bunlar tabii çok büyük. Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya.
0: Yani bunların toplamında insanlar, tarih vakayı anlatır. Edebiyat bunun muhtevası içinde olan sebeplerin çoğunluğunu konuşur.
1: Evet.
0: Hisleri konuşur, hisleri tercüman eder.
1: Ve müthiş bir zenginlik.
0: Tabii.
1: Müthiş efendim. Yani
0: Şimdi
1: sadece malumunuz, çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Yani sadece böyle bir eseriniz olsa, sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak,
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük medeniyet
0: Tabii,
1: yapmaya
0: tabii, tabii.
1: yeter.
0: Bizde ne kadar çok.
1: Ya.
0: Bizim, yani bizim bitmez tükenmez bir kaynağa sahibiz. Allah bize öyle büyük bir zenginlik vermiş ki.
1: Ya.
0: Boracığım, yani biz hangi taşı kaldırsak, hangi köşeye gitsek
1: Ya.
0: bir şahika çıkıyor ortaya yani. Baktığımız zaman Allah'ım bu da mı vardı, bu da mı vardı diye böyle
1: Ya,
0: hayretler içinde,
1: hayret, evet.
0: böyle.
1: Allah hayretimizi arttırsın.
0: Amin. Gene Bekir hocamızdan dinlemek üzere.

0: Mi görse seni aşkına hasr-ı emel eyler.
1: Eyvallah.
0: Dinleyelim bakalım. Herkes demek ki aşkına koşuyor.
1: Ya.
0: Nasıl koşmaksa dur bakalım bir dinleyelim.

0: Bu aslında tesbihat bu.
1: Ya.
0: Her şey tabii, her şey onu anlar. Her şey
1: Söylüyor da şimdi
0: tabii
1: onu bir
0: tabii.
1: de duyacak
0: Evet.
1: kulak lazım.
0: Tabii. Bazı
1: Ya.
0: eserler var böyle çok keyifli bile gelse. Değerli kardeşim, yani bakıyorsun içindeki o sözde kasıt çok bambaşka bir şey
1: Ya.
0: ortaya çıkıyor. Yani tabii her gönülde başka bir şey. Ama bu doğru mudur? Evet doğrudur.
1: Eyvallah.
0: Yani her gönülde aynı şeyin olması mümkün değil.
1: Amenna.
0: Kimi başka türlü anlayacak. Herkes de bir
1: Tabii.
0: türlü.
1: Tasavvufta malumunuzdur. Şu
0: Tabii.
1: şöyledir denmez.
0: Tabii.
1: Dırdır yoktur yani.
0: Sizde bir türlü, bizde bir türlü yani. Herkes de başka
1: Zevki
0: başka.
1: manevidir yani.
0: Evet, tabii öyledir. Şimdi de mahitabım, mehi seyrana mı çıktı bu gece? Şaşı Osman,
1: Vay vay vay
0: devrin
1: vay
0: en
1: vay.
0: büyük gazel hanlarından. Çok,
1: Ya.
0: ben de çok
1: Ses
0: severim.
1: virtüözü
0: Evet,
1: efendim. Yani
0: müthiş bir adam.
1: gerçekten.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Falsosuz.
0: Evet, her zaman
1: Sıfır.
0: vamık ezra olur alem bu ya
1: Vay
0: diye
1: vay.
0: onun bir gazel daha var.
1: Ya.
0: Daha önce
1: Müthiş bir okuyuşunda hocam. Müthiş bir güfte taksimatı var. Ezgilerde inanılmaz bir kompozisyon. Sanki bir besteymiş gibi,
0: tabii.
1: bestelemiş gibi. Zaten o anda besteliyor da.
0: Tabii.
1: Yani böyle bir okuyucu gerçekten çok usta
0: Şimdi tabii
1: okuyucularımızdan.
0: İstanbul gazel geleneğinde tabii anlık icralar bunlar. Yani o
1: Evet.
0: gün mesela bir saz bir taksim yapıyor.
1: Tabii.
0: Hemen irticalen okumuş
1: Eyvallah.
0: oldukları eserler bunlar. Yani kurallı gazel değil bunlar.
1: Ya.
0: Onun için çok
1: Çok
0: kıymetli, çok
1: kıymetli.
0: özel.
1: Ya.
0: Belki ikinci defa, üçüncü defa
1: Başka
0: aynı keyif,
1: okuyacak
0: aynı
1: tabii.
0: lezzetle belki daha güzel okur ama
1: Evet.
0: işte yani böyle bir şey. Hüdayi Nabit bir anda onun ortaya çıkmış
1: Ya.
0: olması, söylenmiş olması. Taksim de öyle. Yani
1: Tabii.
0: sazlar da biliyorsunuz, sazende kardeşlerimizin de onların da ruh dünyası bir yaptıkları bir yaptıklarına benzemez. Aynı
1: Evet,
0: iştiyakla,
1: evet.
0: aynı şevkle. İşte insan sesi de öyle
1: Tabii.
0: bir şey.
1: Az evvel kardeşimiz bir taksim ettiğinde yarıda kesmek zorunda kaldık.
0: Evet.
1: Ya çok güzel olmuştu dedim.
0: Tabii.
1: Yapan bir daha yapar dedi ya.
0: Evet.
1: Yapan kim? Eyleyen
0: Evet,
1: kim?
0: tabii.
1: Ya.
0: Evet. Buyurun.

0: Ya.
1: Ya.
0: Evet iş efendim.
1: Evet.
0: Aynı zamanda
1: Bitti.
0: halkın sevgilisi o dönem biliyorsunuz bu Boğaziçi meşhur mehtap fasılları yapıyorlar.
1: Hı.
0: Orada çok şey okuyor
1: Tabii.
0: Osman Efendi. Halk gerçekten aşık kendisine.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Ama bunlar şeyler de Hafız Sami ile çağdaş değiller o zaman.
0: Zannederim biraz daha sonra.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Tabii.
0: Yani 1867 doğumlu. 32'de Hakk'a yürüyor. Denk gelmişlerdir ama daha
1: Belki Hafız Sami'nin son dönemine mi denk geldi?
0: belki
1: Allahu
0: öyle bir
1: alem
0: şey.
1: olabilir.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Gönül sevda seline kapılma sakın. Bir de bu var tabii yani.
0: Ya.
1: Gönül sevda seline kapılma sakın diyenler de var mesela.
0: Aslında
1: Biri
0: kapıl diyor da.
1: aşkı... Bu da Perihan Altın'dan sözlerini
0: Vay
1: dinleyelim.
0: vay.
1: Çok, o da çok
0: O
1: özel,
0: da
1: çok
0: başka bir
1: güzel bir
0: bülbül.
1: sestir yani. Bayılırım onun
0: Ya,
1: sesine.
0: ya.
1: Evet.

0: Demir leblebi, Mübareğin şarkıları. Her diş kesmiyor, çok zor.
1: Aşk.

0: İşte bütün derdi sebebimiz bu. Yani bu asrın bu güzel namelerinin ölmemesi, hatırlanması, yaşaması, dönem insanlarımızın bunları görmesi, anlaması, idrak etmesi. Bu insanlar yaşadılar. Bu insanlar birçok ürünle gittiler yani bu dünyadan göçtü gittiler. Şu letafet, şu güzellik, şu okuyuştaki dinginlik yani. Zeki Müren de öyle. Yani Perihan Altındağ
1: Aynı dönem
0: sözü de.
1: muhtemelen kayıtlar.
0: Yani evet. Şimdi bunları oturup da idrak etmeden yani bir icra biçimine, icraya dönmek, bunları anlamadan, bilmeden çok eksik kalıyoruz yani. Bunları anlamamız lazım, bilmemiz lazım bu insanların. Mazide ki hal bugünün anlayışına mutlaka intikal etmesi lazım ki canlılık ve o geleneksel o biçim, o ruh tekrar temayüz etsin, ortaya çıksın. Yani eğer kendi haline bırakırsan, sen orada dur dersen olmaz. Gel, mutlaka güne ve zamana taşımak lazım. Yani. Bu yüzden yani bizim bütün hasretimiz, bütün derdimiz bundan ibaret. Yoksa bu insanlar zaten en mükemmelini yaptılar ve
1: Mazi
0: göçtüler.
1: mazide kalmasın
0: Evet,
1: diyorsun yani.
0: taşınmasın.
1: Neyzen babanın var ya, mazideki bir intiha, esrara baktım ağladım diyor.
0: Evet, ya
1: Sonsuz bir esrar var orada.
0: tabii mutlaka görmek lazım yani bakmak lazım. Bizim büyüklerimiz, bizim ecdadımızın gerçekten çok büyük bir mirası var. Niyetlerini anlamak lazım, yaşam şekillerini anlamak, idrak etmek lazım. Yani sadece bir vaka olarak değil. Mesela bu eser içerisinde insanın okumuş olduğu şey, bütün o insanın ruh hanesinde, bütün hissiyatına açılan 1.000 tane kapı var ortada yani. Hangi kapıdan istersen girebilirsin kardeşim yani. Sıkıntı yok. Yeter ki ona meylet yani. Bu
1: Efendim.
0: günlük tüketilen, manasız, lüzumsuz, gereksiz bir sürü şeylere el atmanın artık kimseye bir faydası yok. Yani gerçek natür ve doğal
1: Ama bu
0: bu gidişi
1: anlaşılmaya başladı. Ben ümitsiz değilim
0: inşallah
1: hocam.
0: inşallah
1: Anlaşılmaya
0: inşallah.
1: başladı, evet.
0: Evet.

0: Evet, şimdi de seni anlamaya başlayalım. Seni bir
1: Estağfurullah.
0: evet.
1: Buyurun.
0: Ne okuyacaksın bize? Gül sevdiceğim.
1: Evet.
0: Güller açılsın yanağında. Hadi sen
1: Eyvallah.
0: oku, bizim de yanağımızda güller açılsın bakalım.

0: Eyvallah.
1: Allah Allah, kucağında can
0: Ya
1: verecek.
0: efendim. Bu da
1: Allah
0: şerif işli üstadımız yani.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Ya.
1: Çok güzel. Gül sevdiğin, gül
0: Ya.
1: acısını gül yanağında. Tabii bestekarın kastını anlamak bakımından eski usulde malum sen de çok iyi bilirsin.
0: Estağfurullah.
1: Seçerlermiş Bora. Eserinin kime daha yatkın olduğunu,
0: Tabii.
1: kimin daha iyi okuyabileceği ümidi var, beklentisi var.
0: Tabii,
1: Bir de seçiyor mesela.
0: tabii. İşte Ferhan okusun diye mesela
1: Evet.
0: besteliyorum.
1: Tabii.
0: Safiye okusun diye
1: Safiye Aile
0: besteliyorum.
1: okusun diye
0: Ya.
1: besteliyor. Saadettin Kaynak işte şu okusun, bu
0: Ya.
1: okusun. Yani muhayyilesinde var o aslında.
0: Nasıl bir
1: Nasıl
0: cümbüş
1: bir
0: yani bir
1: böyle
0: araya
1: bir
0: gelme, değil mi
1: libas
0: efendim?
1: gibi giydiriyorlar sonra o solist o
0: Ya.
1: eseri alıp

0: ufuklara taşıyor yani. Böyle bir
1: Yani.
0: hal.
1: Yani.
0: Bilmiyorum, bugünün insanlar da böyle beste yaparken böyle bir hali düşünürler mi acaba?
1: Muhakkak. Neden olmasın? Neden olmasın?
0: Evet.
1: Yani Edem Budem'dir. Muhakkak bugün de vardır o güzeller. Ortaya
0: Eyvallah, vardır
1: çıkıyordur.
0: tabii. Ama çok ilginç. Yani giydiriyorlar insana bu
1: Evet.
0: eseri.
1: Ya.
0: Yani bu eser mesela
1: Tabii.
0: Çile Bülbülüm Çile.
1: Tabii.
0: Yani Safiye Aylak'ın.
1: Okusun diye sanki
0: Böyle
1: yazılmış.
0: seçilmiş,
1: Tabii.
0: düşünülmüş, hesaplanılmış.
1: Ya.
0: Yani bu eseri bu okuyabilir. En iyi kim okuyabilir? Bu okuyabilir diye.
1: Evet.
0: Muhayyilesinde o var yani. O
1: Ya efendim.
0: şekilde gidip Hafız Saadettin Kaynak'la meşk edecek. Bu eser plaklara dökülecek.
1: Ya
0: Hayat bulacak.
1: nasıl bir güzellik değil mi
0: Ya
1: efendim bu?
0: çok
1: Ya.
0: güzel aslında.
1: Ya.
0: Yani bakıldığı zaman
1: Nimet.
0: tabii.
1: Ya.
0: Bizim tabii hanende geleneği usulümüzde bu var zaten.
1: Ya.
0: Meşk esası.
1: Ya.
0: Yani bestekarla meşk etmek. Onun beğenmesi lazım çünkü eser o yazmış.
1: Tabii.
0: Önce onun beğenmesi lazım. Böyle bir gidiş
1: Aynen.
0: olacak ki yani ortaya bir lezzet, bir güzellik ortaya çıksın.
1: Değil mi?
0: Değil mi?
1: Ya çok da güzel denk gelmişler birbirlerine işte
0: Tabii
1: o
0: tabii
1: dönemdeki
0: tabii
1: bestekar
0: tabii.
1: veya icracılar, okuyucular.
0: Geldik programımızın yine sonuna,
1: Evet.
0: asırlık namelerle yine bir asırlık Hamamızade Efendi'nin,
1: Ya.
0: İsmail Dede Efendi'nin bir eseri.
1: Musikimizin
0: Evet,
1: dedesi. Dede deyince direkt o anlaşılıyor.
0: sevdim bir Gonca ayranı.
1: Ya.
0: Evet bak.
1: Müthiş bir eserdir efendim bu
0: Evet.
1: da. İcra edelim inşallah bakalım.
0: Evet.

0: Adım Asya Arslan. 13 yaşındayım. Müzik hayatıma piyano ile başladım. Ondan sonra şan dersi aldım. Annem 5 yaşındayken beni piyano kursuna yazdırdı. Şu an belki sevmiyor olabilirsin ama büyüyünce bana teşekkür edeceksin derdi. Annemle babamla ilişkim gayet iyi. İyiliğim için her şeyi yapıyorlar. Çok mutluyum. Müzikle ilgilenmeli çünkü bu ruhu dinlendiren bir şey ve benim hayalim tüm ülkelerde geçerli diplomayla ders verebilmek.
1: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim. TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

0: asla, asla ölünceye kadar düşmeyecek.
1: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle canlı yayınla Pazar TRT Müzik'te.

0: şanslı olanlar dedim. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.
2: Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle aynı
3: tutmak olur mu? Aşk bir kere değil. Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

0: Sinan Hastane'de bugün çok değişik. Çünkü şöyle bir durum var ki yıllardır benim kardeşim diyor, hatta öz kardeşim gibi sevdiğim çok yetenekli bir kardeşim bize eşlik ediyor bu programda ama aslında gelen bütün solistler ona sürekli diyor ki hadi öne çık, bir şarkı daha söyle, bir şarkı daha. Ağlayanlar oluyor şarkıcılardan, işte ne bileyim imza isteyenler oldu, vermedi. Ondan sonra aranjeleriyle devam ediyor. İkna etmeye çalışıyoruz artık yeter bir albüm yapayım sana diye. Ama gerçekten hem çok iyi müzisyen hem dört dörtlük bir kardeş. Bugün artık arkadan öne gelme sırası sende dedim ve Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu! Hoş geldin Enes'ciğim.
1: Hoş buldum abicim, teşekkür ederim.
0: Şimdi ilk olarak Enes Yolcu'nun hangi şarkısı? Demet Akan'la daha önce yaptığım ama daha sonra Demet'in Enes'le slow bir şekilde düet yapmak istediği ve yaptığı Bir Daha Bir Daha. Şimdi açılış şarkımız Sinan'la sahnede Bir Daha Bir Daha.

0: Bayanlar, baylar, Sinan'la sahnede Damar Gecesi'ne hazır olun. Sesi iyice açın. Dizleri boş verin. Burada çok daha büyük dram var gerçekten bu gece. Evet Enes'cim, hoş geldin.
1: Hoş buldum abicim, teşekkür ederim.
0: Nasıl, böyle değişik mi arkadan öne gelmek? Alışıksın sen. Gerçi ben seni ilk programa da böyle çıkartmıştım değil mi? İttim ya programa. Anlatsana onu, ne yapmıştım?
1: Sabah programıydı. Ben de daha ilk söylediğim şarkıydı.
0: Bay bay, bugün yapacağız onu.
1: Bay bay, benimle başlıyor şarkının girişi. Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani. Şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum yani. Benim çıkmam gerekiyor, ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: aynen
1: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana.
0: Çıksana, en sonunda ittim ben Enes'i arkadaşlar. Yayına ittim ve dedim ki hadi, şöyle başladı bir anda. Bir rüzgarın böyle oldu. Vallahi çok güzel günlerdi. Çok güzel hatıralar var. O yüzden ama yavaş yavaş tabii ısındı. Şimdi orkestrada tabii özellikle Merve Özbey de son zamanlarda öne çıkan kompozisyonlar yazıyorsun. O orkestrayı yönetiyorsun. Aranje olarak çok değerli işler yapıyorsun. Ve film müziklerine ve dizi müziklerine değil mi?
1: Evet.
0: Şu anda son yaptıkların Ben Bu Cihana Sığmazam vardı en son.
1: Evet.
0: Artık bittiği için dizileri söyleyebiliyoruz yani. Oraları yayınlarlar. Orada çok başarılı işler yaptın. Hatta orada söylediğim bir türkü trend oldu.
1: Evet.
0: Hangi türkü Dönes?

0: Bravo Enes ya.
1: Vallahi benim bile gözlerim doldu.
2: Evet, sen türkü fazla
1: Seviyorum
2: seversin
1: ha
2: çok.
1: duygusunu ruhunu ama tabii çok yakışıyor bunlar. Ya biz ne yapacağız sana? Pop mu yapacağız? Arabesk mi yapacağız? Türkü mü yapacağız? Ne yapacağız ya? Müziğin açık büfesi gibisin yani.
2: Biraz da senin sayende aslında.
1: Yok benim sayemde değil. Ben sadece biraz daha push ettim yani seni. İttim ortalığa. Hani yoksa... Neyse bugün tabii inanılmaz güzel bir sürprizimiz var hem sana da hem TRT izleyicilerine de. Birazdan bol bol bizi duygulandıracak ama hangi duygularla okuduğunu sorarsanız tabii şu anda gözlerinin içine baktığı birisi var. O da genç kuşağın yetiştirdiği ve yakında yıldızını ilan edecek çok sevdiğim bir kardeşim. Aynı zamanda Enes Yolcu'nun eşi. Ve ilk kez bir programda yan yanalar. Zar zor ikna ettik. Şarkı söyleyeceksin. Hayır abi diyor. Konuşacak. Hayır abi diyor. Ne yapacaksın diyorum. Gelmeyeceğim diyor. Zar zor ikna ettik. Çünkü o yolun çok başında ama inanılmaz bir kariyer yapıyor şu anda. Gerçekten oyunculuk anlamında da hem TRT'nin güzel dizilerinden birçok kanalın dizisinde yer aldı ve yer almaya da devam ediyor. Çok da güzel bir düğün yaptık onlara. Hatta onun da detaylarını konuşuruz. Ama şimdi onu da davet etmek istiyorum ki bu duygusal adam, daha da duygusal sözlü şarkıları bu gece gerçekten TRT Müzik'te dram gecesi, damar gecesi. Bayanlar baylar, şimdi o güzel oyuncu soyadını iki tane mi söylüyoruz
2: Bir tane
1: artık?
2: oldu artık.
1: Ya
2: Evet.
1: atmıyor onu ya, onu da atmıyor.
2: Atmıyor.
1: Peki efendim. Özbey yolcu diyeceğiz o zaman.
2: Özbey yolcu oldu.
1: Öz yolcu diyeyim. Bayanlar baylar. Tuğçe öz yolcu. Onunla da kızar. Öz yolcu ona da kızar. Şimdi karşınızda o güzeller güzeli oyuncu. Tuğçe Özbey yolcu. Güzel Tuğçe'miz. Gelin hanım. TRT'nin de gelini diyebiliriz artık. Hoş geldin. Evet karı koca. Uzun zamandır görüşmüyordunuz. Gel otur. Mahvetti bizi ya. Tuğçe'cim nasıl? Oradan dinliyordun türküyü. Dağıttı bizi
3: Ben de
1: ya.
3: çok
1: Sen
3: duygulandım.
1: alışacaksın gerçi dağılmayı değil mi?
3: Evet, ama ben çok
1: Şeyler falan oluyor.
3: seviyorum.
1: İçeride mesela Tuğçe'nin çekimi yoksa o gün bir bazen güzel çok hamarattır. Kek falan yapıyor içeride. Değil mi?
2: Stüdyoda.
1: Acayip bir ambiyans oluyor değil mi? Bir yandan böyle şeyken içeride yemek yemek arkadan sürekli bir acıklı bir şey geliyor değil mi?
3: Evet, o acıklı bir şeyler yaptıkça benim de çaldıkça canım bir şeyler yapmak
1: Ya.
3: istiyor.
1: Ya üzgün herhalde bu çocuk karnını doyurayım diye. İnanılmaz tabii bu bir meç. Bu çok kolay bir şans değil tabii. Ya. Böyle bir karı kocanın birbirini anlaması ve çok genç yaşta bu evliliği yaptınız. Ama senin de mesela biz de Tuğçe'ye soruyoruz değil mi nasıl olmuş diye. Vardır bizde.
2: Evet.
1: Güveniyoruz onun kulağına.
2: Evet, bir de
1: Bence bu
2: şöyle.
1: şarkı çok tutacak dedi. Her şarkı tuttu ama.
2: Bence de.
3: Gerçekten
1: Evet,
3: mi?
1: kararsız
3: Teşekkür
1: oldukları da çok
3: ederim.
1: tutmadı yani.
3: Ben bir dinleyiciyim. Fikirlerimi paylaşıyorum.
1: Sen peki Enes'in şarkı tamam okey ama hani sana böyle şarkılar söylemesinden etkileniyor muydun? Evlenmeden önce de.
3: Evet, etkileniyordum. Hatta bizim bir şarkımız vardı.
1: Hangisi?
3: Özcan Deniz'in Hayat Arkadaşım. Hatta düğün şarkı. Evet.
1: Düğündeki. Evet. Ha, o düğüne nasıl zor yetiştim ya Ankara'dan. Gelemeyenler utansın. Burada bazı gelemeyen arkadaşlarımız var. Kendilerini biliyorlar. Onlarla da ayrıca görüşeceğiz. Neyse. Hayat Arkadaşım. Söylesene çok akapella nakaratı.

0: Buna ayrı bir aranje yapmıştın değil mi? Hatırlıyorum.
1: Düzenledim düğün için.
0: Allah Allah.
1: O da video paylaştı.
0: Nereden bu Tuğçe? Bu nereden gel? Bak gözleri doldu hemen.
2: Çok duygulandım çünkü bu bizim şarkımız.
0: Yakın gir abi, kaçırma bunları. Ağlıyor kız.
2: İlk tanıştığımızda bu şarkıyı açıp ben seninle evleneceğim demişti.
0: Allah Allah.
1: Evet, benden hiç beklemezsin.
0: İşte demez halbuki vallahi hakikaten. Çünkü yani o duygusallıktan kaçan bir çocuk biliyorsun. Çok duygusal olmasına rağmen.
2: Ben bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun. Ha, sana da...
1: Onu gösteriyorum demek ki.
0: İlk bu şarkı, peki sen bu şarkıyı dinledin.
1: Evet abi.
0: Bu şarkıyı çok sevdin. Sonra bunu dedin ki Tuğçe'yi hissettim bu şarkıda. Onu dinletip seninle evleneceğim dedim ve evlendin. Helal olsun ya.
1: Evet abi.
0: Vay be.
1: Senin de şarkıların var öyle.
0: Nerede?
1: Yani 2-3 milyar olan şarkılarından
0: sadece. Ya olsun canım. Vay be, ya çok güzel hikayem canım benim ya Tuğçe'm. Tuğçe nasıl başladın sen?
2: Nasıl başladım? Biraz benim hikayem aslında duygusal. Çok şey, duygusal.
0: Şey diyorlar mıydı sana hep küçükken de, ne güzelsin, oyuncu mu olsan falan, yoksa karşılar mı?
2: Hayır, aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum.
0: Yani başka şans ve çare bırakmadı sana yani. Her evet. Yerden kıskıcını aldı seni.
2: Evet, çünkü yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu ve oyunculuk kapısı açıldı bana. Ben de bunu değerlendirdim.
0: Tuğçe şeyi düşünüyorum da sen o kadar rahat ağlarsın ki duygusal sahnelerde. Hiç zorlanmana gerek yok biliyor musun? Hemen gözleri doluyor ya, çok duygusal.
1: Ve inanılmaz ezberi tekst geliyor ya, bir sayfayı 10
0: i̇şte
1: dakika.
0: İşte o bir ayrı bir yetenek ya.
2: Ya evet, o yetenek çok güzel ama girişte de konuştuk. Mesela ben şarkı söyleyemem, çok utanırım.
0: Belki
2: bir
0: ufak
2: de,
0: bir eşlik olur.
2: Hayır, benim şarkı ezberleme körlüğüm var. Yani ben şarkı sözü ezberleyemiyorum. Abi
0: çok ilginç. O kadar evet. Koskoca tekste ezberleyip
2: evet.
0: Şarkı ezberleyememek.
2: Yapamıyorum.
0: Çok
2: bildiğim bir tane şarkı var. O da senin şarkın.
0: O da destek alıyor. Çünkü vokal yaptı.
1: Hangisi?
2: Yok yok. Yanımdadır. Ben onu çok seviyorum.
0: Aa,
2: bayılıyorum
0: senin
2: ona.
0: Seninle yaşanan her şey evet, yanımdadır. Benim yanımdadır. O da zor abi. Arka arka tekerleme
2: evet,
0: gibi.
2: Evet, onu ezberledim yani.
0: Ya enteresan. Şimdi herkesin Tuğçe'den bir beklentisi var. Onun çok büyük patlayacağı ve star olacağı ile ilgili. Yaşı daha çok ufak olduğu için. Değil mi? Hep bu böyle beklenti var. Çünkü öyle bir malzeme var elimizde. Yani güzelliği, yeteneği. O yüzden hani Enes'in de bu konudaki şeyi hoşuma gidiyor. Normalde biraz daha sert bir çocuk yani karakter olarak. Ama burada hani
2: beni
0: seni
2: çok
0: desteklemesi. Çünkü biliyorum arkadan da güzel hani hep seni cesaret verici, sen mesela audition vereceğin zamanlarda seni çekmesi.
2: Evet, yani de o kadar duyguya, karaktere kendini veriyor ki bazen ben şaşırıyorum yani. Enes de çok yetenekli bence bu konuda.
1: Bazen teksti değiştiriyorum audition'da diyor ki.
0: Benim hayalimdeki ne diyor?
1: Diyorum ki orası öyle değil diyor. Ben dedim ki rol kaldırır bunu falan.
0: Havalara gir. Havalara girmek de var yani.
1: Benim yani.
0: Ya şey enteresan, hayalim şu. Top bir dizi. Sen başrolsün, Enes Yolcu müziklerini yapıyor.
1: Ay, İnşallah.
2: Ne güzel değil mi? Olur.
1: Aslında keşke. Yaptık ama dizi tap değildi.
2: Bu arada doğru söylüyor.
1: Yaptık dizi tap değildi.
2: TRT tabii. Türk'te Memleket Kreuzberg diye bir dizim vardı.
1: TRT'de
2: benim.
1: Oynuyor.
0: Ha, TRT'deydi yine.
2: Evet. Enes de müziklerini yaptı. Hmm. Ama tap değildi.
0: Olsun ama sonuçta TRT Türk'te bütün dünyaya yayın yapıyor.
1: Tabii, çok izleniyormuş. Evet. Ben de MSG'den öğrendim.
0: Maşallah. O zaman Enes'ciğim, bu tatlı sohbete bir şarkı. Çünkü çok senle bizim şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben şimdi bir şarkı yapıyorum. Bir şarkıcı arkadaşıma veriyorum ya. Sonra hemen o şarkıyı Enes'ten duymak istiyorum. O yüzden bizim çok cover'ımız var. Çok. Hatta Enes de bazen gaza gelip aranje yaptıysak beraber o şarkıyı mesela söylüyor. Sonra ve bana atıyor. Ben de diyorum ki ben de o şarkıcıdan değil Enes'ten dinlemeye başlıyorum. Bu da yalan değil. Şimdi onlardan biri bence Çok Sevmek Yasaklanmalı. Bizim seninle hit olan en yani yan yana yaptığımız şarkılarda. Hadi bakalım.
1: Teşekkür.

0: Ha, ne şarkılar yapıyoruz biz de ya. Vallahi billahi. Enes bravo ya. Vallahi nerelere götürdün beni.
1: Teşekkür ederim
0: Bu
1: abi.
0: şarkıyı pandemide yazmıştım. Dünya kötü bir yer olur. Olabilir, dayanırım falan diye.
1: Evet.

0: Hatırlıyorsun.
1: Unutmak mümkün değil yani.
0: Unutmadık abi, hepimiz 15 kilo aldık pandemide.
2: Evet. Biz hala veremedik.
0: Yok canım, daha iyi. Ya çok güzeldi. Yani güzel şarkılar yaptık hakikaten ya. Bu şarkı da sevdik, özel. Ve sen de çok iyi match oluyor Enes bu şarkıya.
1: Biraz sesim arabeske çok yatkın olduğu için senin şarkıların içinde...
0: Çok uyuyor evet, ama arabesk buradaki var. Aslında batı bir şarkıya arabesk eklemen daha tatlı duruyor yani bu şarkıda, değil mi?
1: Evet.
0: O çok iyi yani. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum yani şey olarak. Hani hangi tarz yapsak oluyor sana ya. Birazdan bay bay yapacağız mesela. Bay bay da çok güzel gidiyor.
1: R&B yapmıştık ona. Evet.
0: Peki şeyde... Tuğçe, bu projelerde bazen yaşınla ilgili handikap yaşıyorsun son zamanlarda, değil mi? Daha üst yaş rolleri geldi hep.
2: Son
0: aylarda öyle şahidim ben de.
2: Şimdi ben 26 yaşındayım. Ve çok ara bir yaş. Yani ne 20'yim ne 29-30'um. Çok arada bir yaş ve genelde senaryolarda daha genç roller oluyor.
0: Yani sana 18 yaş geliyor. Ama orada da sırıtmazsın, ama sırıtmazsın aslında, biliyor musun? Bence evet. İleri yaşlarda sırıtırsın.
1: Evet, kesinlikle
0: da...
1: öyle.
2: TRT'de Acemi Anneler'de rol aldığım zaman 21 yaşındaydım ama 15 yaşında bir karakteri canlandırıyordum.
0: Demek ki hep 6 geri koy, şu an 22 oynayabilirsin demek ki.
2: Bilemiyorum.
0: Öyle düşünüyor. Yok, 20 evet. Oynayabilirsin şu anda. 18-20 de sırıtmaz şu anda sende.
2: Yani evet, olabilir.
0: Diye düşünüyorum. Enes, sen de bilemedim ya.
1: Ben yaşımı gösteriyorum abi direkt ya.
0: Ya yok, oyuncu olarak bilemedim Enes'i ya. Bazen benim gibi sen de böyle şey yapıyorsun ama beni taklidimi yapıyorsun ama. Enes senin... benim bir yürüyüşüm yapsana.
1: Yayında mı?
0: Enes yap ya, ne
1: yayında
0: olacak?
1: Yayında mı?
0: Yap, içeri girdiğimi yapsana benim. Bak.
2: Hadi yapsana. Harbi
1: bu defne. Ömrü boyu kalır burada ama.
2: Hadi baba, bir benim şey yürüyüşüm... söyleyeyim mi? Şuradan girsin böyle.
0: Girsene. Bak. Sinan Akçıl'ın içeri girişini yapıyor bak.
1: Hadi. Sinan Akçıl'ın stüdyoya girişini yapacağım.
0: Şarjı da yap.
1: Şarjı yap, belki çıkmaz da yürüyüş çıkar kesin. Şimdi çekiyor mu?
0: Evet evet. Sen değil.
1: Tamam. Şimdi şöyle. Stüdyoda çalışırız. Genelde Sinan abi en son gelir. Stüdyoya herkes, şarkıcılar, müzisyenler var. İçeri girişi Sinan abim bulur yani. Kim olursun kafada şapka, yürüyüş bu.
0: Müzisyen olmayanlar da çalışıyor.
1: Ve içeride 20 tane müzisyen var. Hepsiyle müzik yapıyoruz. Girerken de böyle diyor. Müzisyen olmayanlar dışarı çıkabilir miyim?
0: Orada hala DJ'ler falan duruyor. Siz niye duruyorsunuz diyorum.
1: Bir iki kişi kalıyor müzisyen, diyor ki ben müzisyen olanlar dışarı çıksın demedim mi?
0: Aynen. Birkaç şarkıcı da orada duruyordu ya, onlara da ya size de söylüyorum, müzisyen olanlar dışarı çıksın.
1: Bunlar hep yaşadığımız şeyler.
0: Neyse canım. Şimdi tabii ki böyle durumlar yaşıyoruz ama bu bizim duygusal olduğumuzu engellemiyor. Yani o yüzden şeyde de bu dizicilik seni çok sardı, dizi müzikleri işi.
1: Evet yani abi.
0: Seviyorsun da, onunla uğraşıyorsun, çok iyi sound çıkarıyorsun. Yani burada bir ilerletme düşünüyorum. Bir sinema alır mısın şu an gelse teklif?
1: Sinema alırım. Dijital yapıyorum çünkü. En son bir tane dijitale yaptım yine.
0: Öyle
1: adını
0: mi?
1: Adını vermeyeyim platform.
0: Tamam.
1: O da çok güzeldi. Şimdi şöyle abi. Küçüklükten dizin eski diziler olduğu için konuşabilir miyim? İsmini verebilir miyim?
0: Tabii tabii. Onlarda...
1: Şimdi Kurtlar Vadisi'ni çok izlediğim için ezbere müziklerini. İşte ki Ezel de öyle. Dizi müziğine o iki dizi yüzünden bayağı bir hakimdim yani.
0: İzlediğin için kumanda oluyordu.
1: Tabii ama tabii bunlar Türkiye'deki diziler için. Mesela şimdi Interstellar'ı izledim yani.
0: Hmm.
1: Hans Zimmer'i yaptığı temaları dinledim yani.
0: Hans Zimmer çok büyük müzisyen ya. Mesela John Williams vardı.
1: Değişiyor. Gitarcı.
0: John Williams ve... Evet. Bu da benim bak...
1: Dave'ını dinledim
0: şey
1: bayağı.
0: Şey vardır ya, sürekli torununu uyaran büyük babalar. Birkan ne zaman bir şey böyle... birkaç kalk yani. Hani şey der gibi, dalma oraya. Hep bana bu çocukluğumdan beri böyle. Ay Allah, beni görüntüden aramayı da korkar o yüzden. Kaş gözle anlaşırız. Enes,
1: buyur.
0: Bu güzel iş ya. Ben de küçükken çok hayal ediyorum. Hatta benim Grammy alma hedefim vardı küçükken şeyle. Bir sinema temasıyla.
1: Ama senin üreticiliğin var ya.
0: Yapabiliriz istesek tabii, evet, ama kesinlikle. Çok ama büyük emek ya. O sen de biliyorsun büyük o. Yani o scoring işi özellikle.
1: En zor o.
0: Hani dakika falan.
1: Onu da ben yapıyorum.
0: İşte Tuğçe'nin orada kafayı yediği anlar değil mi Tuğçe?
2: Evet. Yani ben bir gün Enes'in saat 12'de oturup sabaha kadar hiç kalkmadığını hatırlıyorum yani.
1: Düzgün 12'ye kadar skoring
0: 12
1: yaptım.
0: Saatim var yani.
2: Yani. Evet. Bilgisayarın başında.
1: Tabii bu arada Ercan abi, Ercan Saatçi ile beraber yapıyordum bunları. Onu
0: tabii tabii. Ona da buradan Seyhan'la onu çok seviyoruz. Evet. O da yıllardır bilmiyorum. Bu işlerin içinde zaten hani sinema, film.

0: dizi ama gerçekten iyi gidiyor o konuda da. Hani aranjörünü zaten çok büyüttün ama bu konuda da
1: senden bunu duymak çok önemli benim için.
0: Bayağı mücadele ettik ama sonunda herkesi geçtin çok şükür.
1: Teşekkür ederim.
0: Hatta bayağı. Birazdan hatta yeri gelmişken belki yapalım. En son Ebru Gündeş'e bir şarkı yaptım. İyi ki doğmuşum.
1: Evet.
0: Canım Ebru'm, buradan sana da selam olsun. Çok severim hem ses rengine, zaten bunu bütün Türkiye biliyor ama hem de karakterin duruşunu ve bizim arkadaşımızı çok severim. İyi ki doğmuşum aranjesini de Enes yaptı.
1: Evet.
0: Ama ilk demoyu da o söyledi. Bütün şarkıların ilk demosunu o söylediği için. Şimdi bence yeri gelmişken Enes Yolcu'dan İyi ki doğmuşum alalım. Ebru'ya da buradan selam çakalım.

0: Evet. Güzel şarkı ha.
1: Çok güzel şarkı.
0: Bugün kendimi övme gülme geçtim bir anda. Şarkıları ama sen söyleyince çok güzel. Hiç yapmazsın. O kadar da değil ya. Yanlış tanıtıyorsunuz insanlara beni. Güzel. Valla Enes'im ağzına sağlık. Tuğçe'm ağzını oynattın en azından. Allah razı olsun. Ne olsun.
1: Evet.
0: Ne olsun Ebru'cum. Sana selamlar. Seni seviyoruz. Her zaman dostum. Her zaman yanında. Senin de öyle benim. Burada biz

0: Şey de vardı ha. Bir de bir bir böyle bir şarkım var
1: evet,
0: ya burada.
1: Evet. Onu
0: versene
1: okuyorum.
0: Abi versene ton.
1: Si.
0: Bir de bir bir çok güzel söyledi onu.
1: Si karar alabilir miyim?
2: Bir de bir bitti kabul edelim.
0: Bak işte bu şarkıdır ha.
2: Niye bunu görmezden gelelim?
0: Hadi Tuğçe.

0: Ben Sinan Tatlıses.
1: Şarkılarımla görünüşüm pek böyle aslında ama içimdeki şeyi bilmedikleri için tabii. Ve o yapıyı.
2: %100 öyle.
1: Evet. Aslında şarkıları çok paralelim de dışarıdan belki hani birazcık daha batı yönde şarkılar yapacak biri bir gözükecekken herkese hayal kırıklığına attığım için özür diliyorum. Aslında içeride öyleyim yani zaten. İçeride doğuyuz yani.
2: Ama senin şarkılarında hep böyle içinde bir arabesk yok mu?
1: Var ya.
2: Var net yani.
1: Var, hep var.
2: Yani yeni nesil Müslüm Gürses besteleri gibi falan.
1: Aynen öyle. Doğru, hepsi de oluyor bir şekilde. Enes, efendim bu abi, bağlamayı ilk eline aldığın, eyvah, hatırlasan yılları.
2: 2 yaşında.
1: Kars mı?
2: 1. Yok da.
1: Ya sen Kars'ı hiç görmedin.
2: Kars'ı görmedim. Geçen
1: şimdi şöyle,
2: gördüm.
1: Kabul etmiyor. Kars'ta olduğunu iddia edenler var. Artvin'in olduğunu iddia edenler var. Anne baba tarafı. Hangisini daha çok yakın? Bak, şimdi bizi Kars'ta izliyor, Artvin'de izliyor.
2: Tabii ki.
1: Buradan artık açıkla bunu.
2: Karslıyım ya.
1: Ooo. Evet.
2: Ama işte annem Artvinli, Karadeniz'de. Onu inkar edemem. Orayı da çok seviyorum. O da memleketim.
1: Artvin.
2: O da Karadeniz'in en güzel yerlerinden biri.
1: Artvin'de bir konser yapmıştım. Çoruh Üniversitesi var orada.
2: Müthiş.
1: Of. Böyle bir doğa yok ya Artvin. Ama Kars'tayım diyorsun sorduklarını değil mi?
2: Çünkü bizimkiler hani ben gitmedim de böyle klan halinde kalabalık şekilde İstanbul'a geldikleri için.
1: Arkadaşlar ben bunun düğününe gittim. Daha doğrusu ikisinin düğününe gittim. Bakın size yemin ediyorum. Abartılı söylerler ya abartılı. 75 kişiyle fotoğraf çektirdim. 74'ü Enes'in amcasıyım dedi. Doğru mu Enes?
2: Doğru, doğru bizde öyle.
1: Ben hayatımda böyle bir şey görmedim yani. 74 tane amcasında fotoğraf çektirdim yani.
2: Düğünü 600 kişilik diye hesaplayıp yaptık.
1: 1000 kişi geldi.
2: Adam finalde 1000 kişi oldu dedi bize.
1: İnanılmaz bir şey ya.
2: Ve 2 kişilik göndermiştik.
1: İnanılmaz daha kalabalık bir sülale yani.
2: Kalabalık. Bizimkilerin hani...
1: Artvin mi daha kalabalık, Kars mı?
2: Kars.
1: Kars
2: çok kalabalık yani.
1: Şey oynadık ya zaten Azerbaycan.
2: Evet. Karapa bak terekeme. Sen de oynadın hatta.
1: Ben de oynadım vallahi.
2: Azeri'ye yakın, evet çok yakın.
1: Ya bu da tatlım. Şimdi Tuğçe Ankaralı. Ankara diyoruz değil mi?
3: Evet, ben Ankaralıyım.
1: Ankara'nın hatta onu da söyleyeyim hadi söylemişken. Bir dedi ki bana, abi kız istemeye gidiyoruz Ankara'ya. Dedim geliyorum tamam kardeşim. Git Ankara bitti. Kırıkkale'ye geldik. Kırıkkale'ye geçtik falan. Meğer o abiciğim burası da Ankara. Tuğçe'nin o klasik sesini incelttim.
3: Ankara'ya bağlı bir ilçe Elmadağ.
1: Elmadağ'a buradan selam olsun. Elmadağ izliyordur bizi bugün. O bölgede çok izleniyoruz. Elmadağ selamlar.
2: Abi geçen hafta Kars'a gittik ya biz. Bu ara moda biliyorsun. Bizim köy sınırda böyle. Ne dediler biliyor musun? Bizim programı izliyorlarmış.
3: Evet, gerçekten.
2: Şimdi hep aynı geyik yapılıyor. İnanılmaz ya. Yemin ederim gerçek.
1: İnanılır gibi Tuğçe değil. Ben de çok yani şaşkınım ya. Yani
2: acaba akraba mı oldukları için yoksa?
1: Dün spor salonunda İranlı birkaç tane dostum geldi, beni buldu, dedi ki biz Sinan'la sahnede izliyoruz. İşte geçen gün bazı emniyet müdürlerimiz Sinan'la sahnede her gün izliyoruz. Ondan sonra sokakta teyzeler yanağımı sıkıyor böyle. Sinan'la sahnede bitirme falan diye kızıyorlar. Enteresan bir izleyici kitlesi var gerçekten. Defne'cim gerçekten söylüyordu bana da, onu inanmıyordum. Hakikaten doğruymuş. Buradan tekrar teşekkür ederiz tüm izleyicilerimize. Ankara, Elmadağ, Kars, Artvin diyoruz. Evet. Senin tek taraf mı?
3: Evet,
1: anne baba tarafı ayrı değil.
3: Ankara. Yani yedi göbek Ankaralılar. Hiç kaçma göçme yok.
1: Doğumun bizde. Ankara.
3: Evet.
1: O zaman bayağı her şeyin yani 25 yaşına kadar falan Ankara neredeyse,
3: evet,
1: 23 falan
3: evet
1: kadar.
3: Ankara'yı çok seviyorum.
1: Siz nerede tanıştınız? Sosyal medya üzerinden tanıştınız. Anlatayım ama sonra mi? Anlatsana.
3: Enes anlatsın ya, çok güzel anlatıyor.
2: Ya ben aslında erken uyanırım, bilirsin abi, sen işlerden dolayı biliyorsun.
1: Evet.
2: O gün biraz fazla erken uyandım. Diyorsun ya amcaları çok diye. Amcama kahvaltıya gittim böyle. Kahvaltı yaparken televizyon

0: Ona çıktı. Yine TRT açıktı işte. Şans işte bak. Bugün bir şeye.
1: Aa diziyi görüyor. Evet. Dizinin bak röportaj, bu enteresan hikaye.
0: Dizinin dizi bitti röportaja girdi dizi. Ben de böyle kaldım ekranda böyle baktım. Bu kız kim dedim ya.
1: TRT Türk mü?
0: TRT yok. TRT 1.
1: TRT 1'de.
0: TRT 1.
1: Hangi diziydi o zamanki?

0: Hani ben oyuncuyla değişim olur. Öyle bir şey hatırlıyorum.
1: Annem diziyi izliyor. Ben tepki verince yanımdayken dedi ki keşke evlensen dedi. Daha ne tanışıyoruz ne dizi. Sadece ekranda...
0: Ciddi misin ya?
1: Evet. Böyle oldu.
0: İnanılır gibi değil.
1: Yani vay. Ve bugün TRT'deyiz. Çok ilginç değil mi?
0: Vay be. Evet. Senin enteresan sayende, hakikaten. Tabii. Yok canım benim sayemde hiç yok. Enteresan abi. Kader işte ya. Hayat. Evet. Peki hayallerinin daha %30-40'ındasın diyebilir miyiz Tuğçe?
2: Evet. Daha çok başındayım
0: yani,
2: bence.
0: Yani şey mesleki olarak soruyorum.
2: Evet evet.
0: Çok güzel bir aile kurdun ama.
2: Devam edeceğim.
0: Bu yol devam ama. Bu evet. Yolu senin bırakma lüksün yok bu. Öyle bir şansın yok. Çünkü Allah sana bütün bu özellikleri bir arada vermiş yani.
2: Teşekkür
0: ederim. Enes'in müziği bırakması gibi bir şey olur yani o yüzden.
2: Zaten şu an kamera önünde çalışmıyor olsam da bana gelen auditionlar benim mesleğimi yaptığımı gösterir. Ben şu an zaten çalışıyorum bir nevi.
0: Çok fazla audition geliyor evet.
2: Evet geliyor. Evet. Gerçekten
0: çok
2: öyle.
0: Çok geliyor audition evet. Ona ben de şahidim. Bir tanesini seçecek ve o en güzeli olacak
2: evet,
0: bence.
2: Evet bizim meslek biraz da sabır işi.
0: Sabırla devam edeceğiz yani ve... Şimdi seni ama dinlemeye sabırsızız. Bir şarkı daha yapalım deniliyor.
1: Estağfurullah.
0: Bence yine ya durum çok acil ya da ne var bir sürü şey var ya yazdığımız.
1: Ya senin olan her şey olur bana yani.
0: Dur bakalım ne çıkacak. Şimdi Enes Yolcu bir kez daha Sinan'la sahnede.

0: Bravo. Bu da çok yok. Enes bunu kliplendirdin de hatta değil mi cover olarak? Merve
1: Evet
0: ile
1: abi.
0: Ceceli'den sonra.
1: Aslında bunu bir
0: Piyanist 2'nin çıkış
1: çıkış
0: şarkısıydı bu.
1: şarkısıydı.
0: Evet.
1: Bunu sen bana atmıştın demosunu yapayım diye.
0: Ay
1: Ama
0: sonra
1: tabii
0: sen bana geri attın.
1: sen çok
0: Ben
1: beğendin.
0: yine orijinalinden soğudum şarkının.
1: Estağfurullah. Fikirler senin de zaten baştaki demodakilerde. Sonra ilerlettik. Sonra Merve ablayla Mustafa abi okuduktan sonra ben bir de akustik cover yapmıştım. O da güzel gitti. Senin
0: Çok
1: sayfandan.
0: aynen.
2: Ben
0: Çok.
2: sizin bu stüdyoda çalışma aşkınızı çok seviyorum. Şimdi birebir şahit olduğum için bayılıyorum. Özellikle geçen kış çok iyi hatırlıyorum. Kar yağıyordu dışarida. Yani bir
0: Of.
2: yandan yemek yiyorsunuz, bir yandan çalışıyorsunuz. Sen köşeye gidiyorsun, şarkı yazıyorsun.
0: Piyanisti yaparken yine üçü galiba.
2: Evet, çok
1: Sinan abinin
2: güzeldi.
1: şeyi şimdi herkes bilmiyor onu. Yani perde arkasında olanlar yakınları biliyor. Ona bir şey geldiği zaman bir bakıyoruz yok orada. Odanın
0: İçeri.
1: içinde yok.
2: Evet,
1: Ya
2: kaybolmuş.
1: diğer odada ya kapının girişinde. Bir geliyor sözler bitti diyor.
0: Ya şey de öyle
1: Yazdım diyor.
0: oldu. Bay bay.
1: Bay bayı öyle 5 dakikada falan yemek gelene kadar yazmıştım.
0: İlk düetimiz değil mi? İlk senin şarkıcılık olarak sesin duyulduğu bay bay mıdır?
1: Bay bay da o da dediğim gibi. Ondan evvel hep
0: Birazdan bay bay
1: stüdyoda.
0: yapacağız. Ona da çok istek vardı. Her zaman yan yanayken. Bay baydan son ilk o sonra bay baydan sonra çıktı herhalde öbür coverlar.
1: Bay bayla ilk defa şarkıcılık yönüm çıktı.
0: Enes şu şeyi de
1: Her zaman
0: söylesene bir kere
1: söylüyorum.
0: ya.
1: Ne abi?
0: Eşin tabii ki esmer değil ama ben şu karalı mı değil mi? Duyca nasıl söylüyor?
2: Evet.
1: Ben onu
2: Ya
1: düşünerek
2: keşke yoksan şu
0: söyledim.
2: an.
0: Çok az bir tondan girsene abi.
2: Evet.
0: Çok seviyorum o şarkıyı. Hani seni bulmuşken Cano.
1: Si alabilir miyim abi?
0: Gel ne olursun gel.
1: Buradan mı?
0: Nereden
1: Girişten mi?
0: istersen.
1: Nakarat mı okuyayım diye dedim.
0: Bence ver hep. A'dan gir nakarata kadar git.
1: Yapacak bir şey yok ki. Okuyacağız artık.
0: Pesten gir nakarata çıkıyor.
1: Gel.

0: Abi çok buradan da bu benim değil Serdar Ortaç. Evet. Canım Ortacım. Yıllar önce ben daha çocuktum bu şarkıyı dinlediğimde. 97'ler falan olabilir.
1: Evet 90'lar.
0: Aşkın Nuri Yengi. Müthiş bir ses, ona da buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Programın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bu bay bayı birazdan yapacağız. Sonra senin özel isteğin var diyemiyorum da final yapacağız. Benim son albümden 4K'dan diyemiyorum da, ama Tuğçe'ye şey sormak istiyorum. Tuğçe, tercih ettiğin rol stili var mı? Hani bu geldiğinde, bu tarz audition geldiğinde sevinip de ya bu olmayabilir. Yani herhalde şey değil mi? Daha iyi aile kızlarını mı seviyorsun? Hani...
2: Yok, senaryoya bağlı.
0: Yani var mıdır oyunculuk yapılmış... kuralların yani hani? Enes sen sana sormuyorum.
1: Benim var.
0: Sana sormuyorum.
2: Türkan Şoray kuralları var.
1: Çok saygı
2: var.
0: Ya yani, zaten o kendisi tercih etmiyordu.
2: Sonuçta bu bir iş. Senaryo gelsin okuyayım, ona göre bir karar vereyim.
0: O yani ruha girebilirsem aynen, her şeyi yaparım diyorsun.
2: Bunu yaparım, bunu yapamam gibi cevaplayabileceğim bir şey
0: ama
2: değil.
0: Ama özellikle sevdiğin hani şey, daha gençlik dizilerinden artık herhalde biraz daha drama geçiş değil mi?
2: Evet, ben dram çok seviyorum.
0: Dram yakışıyorsun. Evet, aslında çok... komedide de olursun biliyor musun?
2: Evet, ya Güzel Günler aslında komedi değildi.
0: Komik sahneleri vardı onun Güzel Günler.
2: Vardı. Sıcak bir aile dizisiydi ama komikti de. Ben seviyorum yani, her şey olabilir.
0: Değil mi? Hepsi olabiliyor yani. Ama hayalim dediğin gibi hani... bir işte Enes Yolcu müzikler.
1: Evet inşallah.
0: Tuğçe
1: i̇nşallah
0: Yolcu başrol olacak bence bu yani.
2: 7-7-7.
0: O zaman şimdi şu ilk düetimiz Bay Bay'ı yapalım. Ondan sonra da biraz daha sohbet ve diyemiyorum da veda edeceğiz. Ama şimdi Sinan'la sahnede Bay Bay.

0: Bravo. İlk biraz sözleri bir yerlerde salladım ama. Ya tabii çok eski. Çok 2018 mi?
1: 19.
0: Benim nostaljimden ne olur? 6 yıl olmuş daha. 7 yıl olmuş. Evet Enes'cim ya. Çok güzeldi bu ama. Hatırlıyorum bu yaptığım anı falan. Gaza gelmemiz değil mi?
1: Ve şeyde dijital platformda çok iyi gitti.
0: İyi gitmişti bu.
1: Çok
0: evet.
1: İyi.
0: Bu Bay Bay'ın hikayesi farklıydı o zamanlar yani sende. Ya şöyle demek istiyorum tabii. İyi ki geldiniz. Bence şey oldu. En tatlı program oldu ya. Sinan'la sahnede değil, Sinan'la evde oldu bu.
1: Aile gibi oldu. Evet.
0: Aynen öyle. O
1: aile
0: kadar çok çünkü sürekli
1: oldu.
0: İç içeyiz.
1: Evet.
0: Ve sürekli beraber üretiyoruz. Ve çok sevdiğim bir kardeşim, koruduğum, kolladığım, sevdiğim, saygı, sevgi duyduğum.

0: Biz de seni çok seviyoruz
1: yeteneğine
0: abicim.
1: Sağ ol canım benim. Ve ikisi de pırıl pırıl gerçekten. Hani nasıl söyleyeyim? Yetenek, ben çocuğunuzu merak ediyorum biliyor musun? Genetik olarak yeteneğini. Ne olur acaba bilmiyorum. Ben size bir söyleyeyim mi? Bir elinde kamera, bir elinde bağlamayla doğabilir o çocuk. Yani. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Bu yetenekli yolcu ailesi. Gerçekten bu sanatsal yolculuğunuzda her zaman beraberiz. Hiç sonra ayrılmamak dileğiyle inşallah. Amin. Zaman zaman hiç ayrı düşmedik gerçi. Kalplerimiz bazen kırılmıştır ama anlıktır. Onun dışında gerçekten muhteşem bir şekilde bir aile olarak sürdürüyoruz hayatımızı. İyi ki varsınız.
2: Sen de öyle.
1: Sizi çok seviyorum. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Enes Yolcu bugün konuğumdu. Tuğçe Yolcu. Tuğçe Özbey Yolcu bugün konu. Kızar. Vallahi kızar. Kek yapmaz. Ondan sonra müthiş de aşçı bu arada. İnanılmaz. İçinden gelsin yeter ki. Büyük bir yıldız doğuyor. Bunu buradan bir kere daha TRT ekranlarına söyleyeyim. Çok yakında en doğru dizi seçecek. O dizide başrol olarak karşımıza çıkacak. İnşallah Enes Doğuş dizinin müziklerini yapacak. Ve biz bu yolculuğa devam edeceğiz. Umarım keyif almışsındır. Çünkü ben çok rahat ettim. Çok mutlu oldum bu programda. Siz de mutlu oldunuz değil mi? Evet, güzeldi.
2: Çok mutluydum. Çok çabuk geçti.
1: Çok çabuk geçti.
0: Bizim için güzel bir anı oldu. Aynen. Çocuklarımıza evet. Gösterebileceğimiz.
1: Hakikaten öyle. Beraber. Şimdi bunu izliyorsan küçük yolcu. Unutma ki ben senin amcanım, abinim. Unutma bak. Şimdiden seni burada hayal ettim yani. Ya. Neyse. Hepinizi çok seviyoruz. Haftaya bir başka konukla tekrar Sinan'la sahnedeyiz. Bugün Sinan'la evdeydik. Haftaya sahneye çıkarız. Bir şey olmaz. İyi ki varsınız. Bizi izlemeye, bizi desteklemeye ve bize inanmaya devam edin. Açın sesi. Çünkü şimdi benim son albümden Diyemiyorum'u Enes Yolcu farkıyla dinleyeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

çok genç bir konservatuar mezunu, bir değerli solist arkadaşım var. Devran İskender bugün bize türküler söyleyecek.

çok genç bir konservatuar mezunu, bir değerli solist arkadaşım var. Devran İskender bugün bize türküler söyleyecek.

Merhaba sevgili TRT Müzik izleyenlerimiz. Bu hafta da sizlerle birlikte olmanın, Aşker programıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekibimizle birlikte güzel bir repertuar yaptık sizler için. Bakalım sizler de bizim kadar keyif alıp eşlik edecek misiniz programımıza? Evet, Aşker devam ediyor. Şöyle biraz geçmişe gidelim. Hadi buyurun.

Bravo. Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ellerinize kollarınıza sağlık. Şimdi birazcık yavaşlıyoruz. Birazcık da ağır bir eserle devam edeceğiz. Bir teselli ver diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize kollarınıza sağlık. Şimdi sırada Aşikar programımızda. Albümün de ismi Aşikar, kıymetli dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz biliyorlar. Bir şarkımız var, sözler Funda Dicle'ye, beste sevgili maestrom Bora Dicle'ye ait. Bu gece diyeceğiz.

Harikasınız. Ellerinize kollarınıza sağlık. Uğurcuğum, Murat'cığım çok teşekkürler. Ve şimdi birazcık yavaşlıyoruz. Daha ağır bir eser ama yine nostaljik bir eser. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Güzel, nostaljik bir şarkıydı. Önümüzdeki hafta yine Aşikar programıyla sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Umarım bu akşam da bizler gibi keyif almışsınızdır. Bizler hakikaten çok hem keyif aldık, hem neşelendik, hem eğlendik. Dileriz haftaya da böyle geçer. Sağlıkla kalın, mutlu kalın ve müzikle kalın. Allah'a ısmarladık.

0: asla, asla ölünceye kadar düşmeyecek.
1: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle canlı yayınla Pazar TRT Müzik'te.